you, please. All right, Miss Harper.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Art Blakey'den Moonin dinleyerek başladık. 1958 tarihli Art Blakey and the Jazz Messengers kaydıydı bu. Şimdi Charles Mingus radyonuzda olacak. Goodbye Pork Pie Hat dinleyeceğiz. Ardından Coleman Hawkins ve Billy Byers orkestraya kulak vereceğiz. The Essence of You radyonuzda.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi

0: Günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB.

0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın ikinci bölüme Herbie Hancock'la başladık. Cantaloupe Island dinleyerek. Şimdi John Coltrane kuarteti kulak vereceğiz. Too Young to Go Steady dinleyeceğiz.

Sabahlık Miles Davis'in 1959 tarihli Kind of Blue albümünün açılış parçası. Miles Davis'in de 100. yaşını kutluyoruz bu yıl. So What ile devam ediyor Sabahlık.

Ve sabahlığı kapatıyoruz. Thelonious Monk ve John Coltrane'den Ruby My Dear dinleyerek. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Yıl 2026, ay 5, gün 134, Hızır 9.
1: 1447 Hicri, Zilkade 27, 1442 Rumi, Mayıs 1.
0: Fırtına.
1: Çiftçiler Günü.
0: Arkeoloji Haftası.
1: Günün tarihi 230 yıl önce bugün 14 Mayıs 1796'da Edward Jenner adlı bir İngiliz köy doktoru çiçek hastalığına karşı ilk aşıyı yaparak olumlu sonuç almıştı.
0: 78 yıl önce bugünse yani 14 Mayıs 1948'de Filistin topraklarını elinde tutan İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da soykırıma uğrayan Yahudilerin kendilerine ait bir memleket kurmalarını sağlamak amacıyla ve iki ayrı devlet kurulması şartıyla İngiltere'nin o sırada kolonisi olan idare etmekte olduğu Filistin topraklarını bölerek %80'ini oraya yeni gelecek Yahudilere, geri kalan %20'sini ise orada binlerce yıldır yaşamakta olan Filistinlilere bırakarak orada iki devlet kurulmasına olanak verilmesi üzerine İsrail Devleti kuruldu.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın dördüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılış parçamız Sabrin grubundan Fi Sukutul Leyl adlı parçaydı. Didem'den de aldığımız bilgilerle 1980'de Filistin'in modern sesini geliştirme vizyonuyla kurulan bu Filistinli müzik topluluğu Sabrin'e kulak verdik. Grup Filistin'in insani ve kültürel gerçekliğini müzik aracılığıyla görünür kılmaya çalışıyor. Halkın yaşadığı acıları anlatırken bir zaman, aynı zamanda da bir halkın hayallerini, özlemlerini ve direncini de somut bir duyguya dönüştürmeyi amaçlıyorlar. Çok tanınmış önemli bir grup Sabrin. Alafein grubundan dinlediğimiz Fi Sukutul Leyl, gecenin sessizliğinde özlem, sürgün, umut ve düşlerle örülü şiirsel bir parça. Sabrin bugün hala bir vakıf olarak da kültürel üretimini sürdürmeye devam ediyor. Şarkının sözleri de şöyle: gecenin sessizliğinde, sükutunda. Gecenin sessizliğinde bir ses beni çağırıyor. Gözyaşlarımı gözlerimden taşırıyor. Nereye götürüyorsun beni ey hasret dalgaları? Düşler, bilinmezlik, acı geceleri ve mermer gibi bir sesle çağıran mehtap. Kalbimi sarıp türkülere karışarak uçuyorum. Dalgaların üstünde ağır ağır yürüyorum. Rüya görüyorum ey dünya. Ne olur uyandırma beni. Nereye götürüyorsun beni ey hasret dalgaları? Yaralı bir nefes gibi esen rüzgar söz veriyor bana. Beni hüznümden uzaklaştıracağını söylüyor. Ve bana gerçek bir aşk getireceğini. Günlerin yolculuğunda bana eşlik edip mutlu edecek bir aşk. Onun şefkati özlemimi ve hasretimi dindiriyor. Nereye götürüyorsun beni ey özlem dalgaları? Ey hasret dalgaları, insanların sevdiği bir dünya düşünüyorum ve insanların birbirini sevip baş tacı ettiği bir hayat. Temelinde sevginin olduğu, nefeslere karışmış sevginin yaşadığı bir dünya. Her gece çanların çaldığı bir bayram gecesi gibi. Uçmayı düşünüyorum kanatlarımı açarak. Nereye götürüyorsun beni ey hasret dalgaları? Hem hüzünlü hem de çok derinlikli bir şarkı çaldık. Bunu çalmamızın esas sebeplerinden bir tanesi de Saatli Marif takviminde de belirtildiği gibi 78 yıl önce bugün Filistin topraklarını elinde tutan İngiltere'nin ayrı bir devlet kurması ve Filistin topraklarını kendi kolonisi olan Filistin topraklarını bölerek %80'ini oraya yeni gelecek Yahudilere, geri kalan %20'sini de orada binlerce yıldır yaşamakta olan Filistinlilere bırakarak iki devlet kurulmasına olanak vermesi üzerine İsrail devleti kuruldu dedi. Şimdi tarihte bugün de bahsedeceğiz tabii bundan ama Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı adlı kitabında, Sel Yayıncılık'tan çıkan ve tamamını okumaya çalıştığımız bir zamanlar Süleyman Doğru çevirisiyle, oradan 14 Mayıs'ı şöyle görebiliyoruz. Onu şimdi paylaşalım. Başkasının borcu. 1948 yılında bugün İsrail Devleti doğdu. Bundan daha birkaç ay sonra 800 bin Filistinli kovulmuş ve 500'den fazla köy yerle bir edilmişti. Sadece birkaç ay sonra. Zeytin, incir, badem ve diğer meyve ağaçlarının yetiştiği bu köyler, şimdi otoyolların, alışveriş merkezlerinin ve luna parkların altındaki mezarlarda yatıyor. Onlar isimsiz ölüler. Yeni yönetimin yetkilerinden oluşan isimler komitesi haritayı yeniden vaftiz etti. Filistinli çok az şey kaldı. Haritanın bu dinmek bilmez isim açlığı İncil tarafından cömertçe dağıtılmış mülkiyet haklarını akla getiriyor ve Yahudi halkının maruz kaldığı 2000 yıllık zulüm bu yapılanları doğrulamakta kullanılıyor. Yahudi sürek avı daima bir Avrupalı geleneği oldu ama onların borcunu ödeyenler şimdi Filistinliler. İşte böyle diyor 14 Mayıs tarihli notunda Eduardo Galeano ve Günler Yürümeye Başladı kitabında. Her şeyin tarihçisi Eduardo Galeano. Evet, tarihte bugüne buradan geçebiliriz herhalde.
1: 1940 yılında bugün Amerikalı devrimci Emma Goldman, yani Kızıl Emma, 70 yaşında hayatını kaybediyor. Amerikan İşçi Hakları Mücadelesi öncülerinden anarşist ve özgür aşk savunucusu Emma Goldman aynı zamanda bir savaş karşıtı. Doğum kontrolü yöntemleri ve eşcinsellerin özgürlüğü için de mücadele ediyor hayatı boyunca. O zamanlar Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan Litvanya'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor Goldman ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyor. Heyecan verici bir konuşmacı ve son derece yetkin bir propaganda uzmanı diye geçiyor. Aktivizmi eylemleri nedeniyle sayısız kez tutuklanmış ve ünlü FBI direktörü J. Edgar Hoover tarafından Amerika'daki en tehlikeli kadın olarak tanımlanmış. Sonunda faaliyetleri nedeniyle Amerika'dan sınır dışı edilerek Rusya'ya gönderiliyor ve orada devrimci mücadeleye katılıyor. Ekim devrimini savunuyor Bolşeviklerin liderliğinde gerçekleştirilen. Ancak iç savaş yıllarında Bolşeviklerin kontrolündeki devletin uygulamalarını da eleştirmeye devam ediyor. Daha sonra İspanya İç Savaşı sırasında faşizme karşı mücadeleye yardım etmek için İspanya'ya gidiyor. Bu kez de orada iç savaşa şahitlik ediyor. Anarşist CNT liderliğinin halk cephesi hükümetine katılarak bu mücadeledeki yerini alıyor.
0: Ve bugün de 1940'ta bugün de hayatını kaybediyor. Evet, 1948'de bugünse biraz önce de etraflıca değinme fırsatını bulmaya çalıştığımız bir olgu, İsrail Devleti kurulduğunu ilan ediyor ve tam 11 dakika sonra da Amerika Birleşik Devletleri bu yeni devleti tanıdığını ilan ediyor. Çok dünyanın en hızlı tepkilerinden bir tanesi herhalde bu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 11 dakika sonra devleti tanıdığını ilan ediyor Amerika. İsrail'i tanıyan ikinci devlet de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği oluyor. Arap Birliği ülkeleri bunun üzerine savaş ilan ediyorlar ve Arap-İsrail Savaşı başlıyor. Bu günümüze kadar devam etmekte olan sayısız savaşın, çatışmanın da başında yatan olay, olgular zincirinin ilk halkası diyebiliriz.
1: Evet, 14 Mayıs İsrail'in kuruluşu yıl dönümü, 15 Mayıs'a Nakba ya da Nekbe Arapçasıyla büyük felaket anlamına geliyor. Filistin halkının, işte Eduardo Galeano'nun da anlattığı gibi, 800 bin kişinin kısa sürede birkaç ay içerisinde sürgün edilmesine ve tabi katledilmesine de yol açan olaylar. Yani İsrail daha kurulduktan 24 saat sonra büyük bir katliama, etnik temizliğe başlayarak kuruluşunu bu şekilde ilan ediyor. Dolayısıyla bir ülkenin kuruluşu öteki bir halkınsa felaketi, Nakba'sı olarak anılıyor. Yarın tarihte, bugün de işte bu Nakba'ya zaten biraz daha yer vereceğiz.
0: Evet, ve ayrıca da tabii bir de ekosid diye adlandırılan olayın da devam ettiğini de söylemekte yarar var. Yani her şeyin tarihçisi Galeano şöyle diyordu başkalısının borcu bölümünde 14 Mayıs tarihinde anlatırken bunu. Zeytin, incir, badem ve diğer meyve ağaçlarının yetiştiği bu köyler şimdi artık otoyolların, alışveriş merkezlerinin ve luna parklarının altındaki mezarlarda yatıyor diyor. İsimsiz ölüler diyor. O da bir tür ekosidin de hala günümüzde de devam ettiği, zeytin ağaçlarının söküldüğü, sarılan Filistinli kadınların ve erkeklerin de ya yaralandığı ya da öldürüldüğü manzaralarda çok sık rastladığımız bir şey. Bir ekosidin de, yani ekolojik bir yıkımın da devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, şimdi 8.30'dan sonra da bir özel Yayınımız olacak. Özdeş sen istersen onu da
1: Tabii.
0: söyle.
1: Ben dün yayına katılamadım çünkü Marmaris'teyim. Benim burada olma sebebim küresel Gazze filosu şu anda 54 teknesiyle birlikte burada Marmaris'te. Fakat şu saatlerde artık yola çıkmaya Gazze'ye doğru yelken açmaya başladılar. Dolayısıyla uluslararası küresel daha doğrusu küresel Gazze filosu buradayken ben de dünkü basın açıklamasına katılanlardan biriydim. Çok sayıda röportaj yaptım. Bunların bir kısmını yayına hazırlayabildik. Geri kalanını önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Ancak bugün 8.30'da Frank Romano ile uluslararası hukuk profesörü, kendisi aynı zamanda bir aktivist, onunla yaptığım söyleşiye ve yine küresel Gazze filosunun uluslararası yürütme kurulundan Sümeyra Akdeniz Ordu ile bir söyleşi yapmıştım. Bu ikisine yer vereceğiz ve Marmaris'te yaşananları birazcık konuşacağız birlikte.
0: Evet, şimdi oraya geçmeden önce de günün bir başlığını kısaca özetleyerek devam edelim. Özellikle savaş meseleleri konusunda Aposto gündemden de özeti verebiliriz. Küresel politik ve ekonomik gelişmelerin oldukça hassas seyrettiği bir dönemde siyasi denklemin en güçlü iki aktörü olarak gözüken iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti onu kritik başlıkları tartışmak üzere bir araya geliyorlar diye özetlenmiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve en büyük Amerikan şirketlerinin CEO'larını da barındıran yani yöneticilerini de barındıran kalabalık bir heyet Pekin'e ulaşmış durumda. 8,5 yıldan beri ilk defa yapılan bir ziyaret bu. Trump ve Çin lideri Xi Jinping bugün masaya oturuyorlar. Gündemdeki iki ülke arasındaki kırılgan ticari ateşkes diye adlandırılan bir durum ve bir de İran savaşı da var. Onun nasıl bir çözüme doğru gideceği konusu bayağı ciddi bir tereddüt konusu. 3 günlük ziyaret bu. Siyasi kurmayları ve 17 Amerikan şirketinin temsilcileriyle kalabalık bir heyetle başkente ulaştı.
1: Artık devletler böyle görüşüyor değil mi? Yanlarında
0: Şirketler
1: tüccarlar,
0: canım.
1: şirket yöneticileri,
0: Evet, son derece ilginç
1: delegasyonlar
0: bir
1: böyle.
0: durum. Evet, tamamen öyle. Çünkü mesela Çin'i ziyaret eden Trump'a eşlik edenler arası Amerika'nın.
1: Artık devletler böyle görüşüyor değil mi? Yanlarında
0: Şirketler
1: tüccarlar,
0: canım.
1: şirket yöneticileri,
0: Evet, son derece ilginç
1: delegasyonlar
0: bir
1: böyle.
0: durum. Evet, tamamen öyle. Çünkü mesela Çin'i ziyaret eden Trump'a eşlik edenler arasında Tesla

CEO'su başı Jensen Huang. Bunun gibi CEO'ların yanı sıra Dışişleri Bakanı tabii Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ya da Savaş Bakanı diyebiliriz, Ticaret Temsilcisi Jameson Greer ve Beyaz Saray Müsteşarı Stephen Miller de var. Tiananmen Meydanı'nda devlet töreni düzenleniyor. Ardından da Xi Jinping ve Trump görüşüyorlar. Ayrıca ikili ve heyetler arası görüşmeler de yapılacak. Yani bayağı ayrıntılı durumlar var. İran füze stokunun %70'ini koruyor diye de bir habere yer veriliyor. New York Times'ın Amerika Birleşik Devletleri istihbarat değerlendirmelerine dayanarak düzenlediği bir haberde İran'ın savaş öncesi füze stokunun ve fırlatma araçlarının %70'ini koruduğu ve Hürmüz Boğazı boyunca işlettiği 33 füze üssünden 30'una saldırılara rağmen operasyonel erişim sağlanmaya devam ettiği iddia edilmiş. Bayağı ilginç bir durum var. İran'ın petrol ihracatında da bir yavaşlama olduğu da belirtiliyor. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Öte yandan Türkiye'den de bir önemli gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Birçok önemli gelişme var ama en önemlilerinden bir tanesi olarak şunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından ortak bir mesaj yayınlamışlar ve tırnak içinde kirli siyasete karşı mücadele vurgusu yapıyorlar ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız diye bir mesaj yayınladılar. Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Çünkü biz zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletinin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren büyük bir milletiz diyorlar. Artık ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız. Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz diye bir mesaj veriyorlar. Aynı anda Cumhuriyet Halk Partisi kadın milletvekillerinden de bir ortak tepki var. Ondan da bahsedelim birazcık. Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekilleri son dönemde kadın siyasetçilere yönelik hakaret, iftira ve linç kampanyaları düzenlendiğini belirterek ortak bir açıklama yayınlıyorlar. Açıklamada saldırılara karşı suç duyurusunda bulunulduğu belirtiliyor ve kadınların siyasetteki varlığını hedef alan kampanyaların yalnızca kişilere değil, demokratik siyasete ve kadınların kamusal yaşam mücadelesine yönelik olduğu da vurgulanmış. Ayrıca DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi TİP ve EMEP'ten bazı kadın milletvekillerinin de sosyal medya hesaplarından açıklamalar yayınlayarak Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekillerine destek verdiği de görülüyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Casusluk davası da devam etti ve Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan'la Hüseyin Gün'ün siyasal casusluk tırnak içinde suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve duruşma da 6 Temmuz'a ertelendi. 2 ay sonrasına yaklaşık yani. Savcının tutukluluğunun devamını talep eden mütalasını da İmamoğlu eleştirmiş ve ne delil ne de somut beyan olan bir yerde deliller ortada diye bilen bir iddia makamının gerçek dışı bir süreç yürüttüğü ortadadır diyor. İmamoğlu isim vermeden Adalet Bakanı Akın Gürlek'i de eleştiriyor. İddianamenin talimat doğrultusunda hazırlandığını, hazırlayanların da daha yüksek makamlara getirilerek ödüllendirildiğini söylemiş.

0: böyle bir durumdan da bahsedebiliriz. Ayrıca ODTÜ Bahar Şenliği'nde yaşanan arbede ve sonrasında sosyal medyada devam eden tartışmaların ardından gözaltına alınan 4 öğrenci daha tutuklanmış. Böylece tutukluların sayısı da 6'ya yükselmiş durumda.
1: Daha sonra bu gözaltına alınıp tutuklanan öğrenci sayısının 6 kişiyi, yani bu sosyal medya üzerinden 6 kişiyi bulduğu söylendi. Yani o zaman 8 kişiye çıkmış durumda.
0: Toplamda 8 kişi onu belirttiğinde.
1: Bu ciddi bir provokasyonun ardından gelen işte böyle operasyonlar.
0: Evet, hatta o konuda açıklamalarda da herhangi bir şey olmadı. Yani sadece provokasyon olduğu da belirtiliyordu. İlkay Akkaya'nın da açıklamalarıyla, değil mi? Öyle,
1: Evet.
0: o şekildeydi. Yani onun şarkısı sırasında, şarkıcı İlkay Akkaya'nın söylediği sırada.
1: Tabii çünkü İlkay Akkaya'nın konseri sırasında bir grubun işte büyük bir Türk bayrağı açıp Bozkurt işaretleri yapıp slogan atmaya başlıyorlar. Bunlara da işte devrimci öğrenciler müdahalede bulunuyor. Faşizme karşı slogan atılıyor. Bayrak karşıtı olduğunu söylemişler. Provokasyon böyleydi. İlkay Akkaya da daha sonra açıklama yaptı T24'de. Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı. Fakat olayın yaşandığı yerde kocaman bayraklı bir grup bayrağın altından yuhalamaya başladı beni diyor. Provoke etmeye çalıştılar onlar. Arbede o yüzden çıktı. Yoksa zaten bayrak açmış olan bir sürü insan vardı orada. Mesele bu değildi diye bir açıklaması oldu.
0: Evet, bunlardan da ayrıntılı olarak bahsetme fırsatı bulmayı umut ediyoruz. Öte yandan ilginç bir şey de var. Polislerin yanlış adrese baskın yaptığı yolunda bir açıklama var. T24'te vardı. Ailenin darp edildiği, 15 yaşında bir çocuğun kolunun kırıldığı da Bingöl Merkez Uydukent Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapılan, dün yani sabah saatlerinde düzenlenen bir narkotik operasyonda hedeflenen adres yerine yanlış bir eve baskın yapıldığı iddia edildi. Ve hatta eğer davacı olursanız operasyona katılan arkadaşlarımız açığa alınır diye hatanın anlaşılması üzerine operasyon sona erdirilmiş ve aile serbest bırakılmış. Ama polis, Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yetkililer aileyi ikametlerinde ziyaret edip yaşanan yanlışlık nedeniyle özür dileyip oluşan tüm maddi ve manevi zararın devlet tarafından tazmin edileceğini de belirtmiş ve ayrıca da heyet içinde yer alan bir polis memuru, eğer davacı olursanız operasyona katılan arkadaşlarımız açığa alınır, lütfen davacı olmayın diyerek aileyi ikna etmeye çalıştığı öne sürülmüş. Daha aile kolu kırılan çocukları için hastaneden darp raporu almışlar ve olayı yargıya taşıyıp taşımama konusunda henüz karar vermediği öğrenilmiş. Tam bir tipik bir kaos manzarası burada da devam ediyor. Son bir şey de, sık sık Gazze'yi dile getiriyoruz. Şimdi birazdan da senin gerçekleştirdiğin özdeş mülakatlarla Sumut filosunu da izleyeceğiz. Ama Can Öztürk'ün çok çarpıcı bir haberi de vardı T24'ten. Ona da bir özet cümle, bir cümlelik özet olarak bakalım. Türkiye'den burs kazanmış yaklaşık 400 Gazze'li öğrenci Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın bursunu almaya hak kazanmış. Ama Gazze'den çıkamıyorlarmış 2 yıldan beri. Ve burada tartışılan şey bürokratik tıkanıklık mı yoksa İsrail'in engellemesi diye soruluyor. Ayrıntılı bir haber var. Gazze'deki öğrenciler de zamana karşı kumar oynayamayız diyorlar. Gazze şeridinden gönderdikleri mektupta böyle ifadeler kullanmışlar. Fırsat bulunca tekrar daha ayrıntılarına da girebiliriz. Peki, şimdi ara.
2: Açık Gazete.
3: Apaçık Radyo.
4: Very good. Great.
2: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
3: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Cuma geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Devam ediyoruz. Açık Gazeteciler olarak saat 8.30'u 1 dakika geçerken Özdeş, sözü sana bırakayım.
3: Evet, şimdi Marmaris'te olduğumu söylemiştim. Hatta bu nedenle biraz teknik sorunlar da yaşıyorum. Sesim farklı geliyordur, kusuruma bakmayın. Marmaris'te şu anda 54 tekne var. Burada bir limanda hazırlıklarını tamamlamış durumdalar ve Gazze'ye doğru yola çıkmaya başladılar sabah saatlerinden itibaren. Türkiye'den aslında daha önce İsrail'in operasyon yaptığı suları hatırlayacaksınızdır. Yunanistan'ın hemen yanında, yanı başındayken böyle bir operasyon yapmıştı.
2: Girit Adası açıklarında, evet.
3: Evet, ilk kez bu kadar Avrupa'nın içerisinde aslında bu operasyonu gerçekleştirmişti. 20 kadar tekneye el koydu, 180 kadar aktiviste el koymuştu. Aralarında Görkem Duru da vardı, bizim de konuğumuz olmuştu. Şimdi bütün bu aktivistlerin ciddi bir kısmı burada. Daha önce gözaltına alınanların, İsrail tarafına ya da kaçırılanların, ama bunun yanında Küresel Sumut Filosu'nun yönetim kurulu üyeleri de burada Marmaris'teler ve dün bir basın açıklaması düzenlediler. Bu basın açıklamasında yönetim kurulundan Küresel Sumut Filosu'nun birkaç kişi vardı. Bir tanesi Sümeyra Akdeniz Ordu, bir diğeri Doktor İmane El Mahlufi. Kendisi aynı zamanda Gazze için Doktorlar inisiyatifindendi. Bir diğeri sık sık gündeme gelen isim Saif Abu Keşhek. O da burada. Dün onunla da çok kısa böyle bir karşılaşma imkanı bulduk ama henüz röportaj yapamadım. En çok çünkü röportaj talep edilen kişi. Onun dışında iki önemli isim daha vardı. Bir tanesi Rohingyalı, Myanmar'dan buraya gelen Ko Tin Maung. O yaptığı konuşmada mesela Rohingyalıların başına gelenlerle Filistinlileri kıyaslayan önemli bir konuşma yapmıştı. Bir diğer isim ise avukat Natalia Maria. Natalia ise Brezilyalı. Onunla da bir röportaj yapma fırsatı buldum ancak bugünkü yayına yetiştiremedik onun söyleşisini. Belki yarın verme imkanımız olur. Natalia Amazonlardan geliyor. Konuşması sırasında o da Filistin'de yaşananlarla Amazonlarda yaşananları kıyasladı. Biz kolonyalizmin ne demek olduğunu iyi biliriz dedi Amazonlardan gelen birisi olarak. Hem çevre felaketi hem ırkçılık, üstünlükçülük, beyaz üstünlükçülüğün ne demek olduğunu, topraklarından edilmenin ne demek olduğunu anlattı. Hatta yaptığımız söyleşide ben mesela bu ayrıntıyı bilmiyordum, ilk kez öğrendim. 1970'lerde askeri diktatörlük zamanında bu topraklar, işte Amazonlar daha fazla yerleşim yeri açılması için işte inşaat şirketlerine, diğer şirketlere, maden şirketlerine verilirken kimsesiz topraklar, halksız topraklar kavramı kullanılıyordu dedi Amazonlar için.
2: Evet.
3: Bu tam olarak Siyonizmin Filistin için kullandığı bir şey. Toprağı olmayan halk, yani Yahudiler kastediliyor ve neydi? Halkı olmayan topraklar.
2: Toprak, evet.
3: Kimsenin yaşamadığı topraklar kavramı Siyonizmin öne sürdüğü kavramlardan bir tane. Filistinlilerin, yani oranın yerli halklarının yok sayıldığı bir slogan tabii bu söz. Aynısı Amazonlar için de kullanılmış.
2: Evet, yani Eduardo Galeano'nun da biraz önce okumaya çalıştığımız Başkasının Borcu bölümünde kitabının Yahudi sürek avı daima bir Avrupalı geleneği oldu ama onların borcunu ödeyenler şimdi Filistinliler diye bitiyordu bölüm. Tam olarak bundan bahsediyoruz yani.
3: Evet, Brezilyalı aktivist Thiago Avila da katıldı ama online olarak buraya katılabildi. Çünkü kendisi İsrail tarafından kaçırıldıktan hemen sonra annesi ölmüştü ve ona haberini dahi birkaç gün sonra alabilmişti. Dolayısıyla Brezilya'ya ailesinin yanına döndü. Onunla birlikte en uzun süre işte alıkonulan Saif Ebu Keşek, o ise buraya geri geldi. Marmaris'e bu işin örgütlenmesi için geri gelmiş. Gazze filosunun yoluna devam edebilmesi için. Ki zaten Saif bu açıklamayı dünyaya duyurdu. Yarın 54 tekne ve 500 aktivistle Gazze'ye doğru hareket edeceğiz diye konuştu. Şöyle söyledi Ebu Keşek, yani Saif. Yarın görevimizin Gazze'ye doğru devam edeceğini resmen duyurmak için buradayım. Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki meslektaşlarımızın 5 botu dahil olmak üzere diğer bir koalisyon. Onlar da dahil oluyorlar şimdi Küresel Adalet Küresel Gazze Koalisyonu'na. 54 tekne ve 500'den fazla cesur yürekle Marmaris'ten ayrılarak Gazze kıyılarına doğru yola çıkacağız. İsrail kasıtlı olarak Gazze'deki Filistin halkını aç bırakarak yavaş bir soykırım uyguluyor ve Batı Şeria'da Filistin halkını yerinden etmeyi amaçlayan sömürgeci, kolonyalist bir süreci de sürdürüyor. Birkaç hafta önce Doktor Mustafa Barghouti'nin çok net bir şekilde şunu söylediğini duyduk. Filistin mücadelesi devam ediyor. Çünkü Filistinliler topraklarına sadıklar, bağlılar. Biz zeytin ağaçları gibiyiz ve topraklarımızı terk etmiyoruz demişti. Bunu hatırlattı konuşmasında. Bu yüzden mücadelemiz hala yaşıyor diyor Saif. Ve Filistin hala orada, denize açılıyoruz. Çünkü Filistin'de 78 yıldır direnci ve direnişiyle bize ilham veren bir halk var şeklinde konuştu. Bunun ardından da Filo'nun işte bugün itibariyle yola çıkacağını söylenmiş oldu. Daha sonra da aktivistlerle ben de konuşma fırsatı buldum. İsterseniz onlara geçelim. İlk olarak Küresel Gazze Filosu Uluslararası Yürütme Kurulu'ndan Sümeyra Akdeniz Ordu ile orduya apaçık radyo adına mikrofon uzatma fırsatım oldu. Şimdi Sümeyra'ya kulak verelim.
4: Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bu Sumut Filosu'ndaki göreviniz nedir?
5: Merhabalar. İsmim Sümeyra Akdeniz Ordu. Global Sumut Filosu'nun yönetim kurulundanım.
4: Şimdi bu ikinci filo bir öncekinden daha büyük olacak. Az evvel açıklandı. Hatta yarın buradan da çok sayıda teknenin katılımıyla birlikte yola çıkacak. Sizi, hatta bu filoyu en başından, ilk filonun örgütlenmesinde de muhtemelen vardınız.
5: Evet.
4: Sizi motive eden, burada mutlaka yer almalıyım dedirten şeyi neydi?
5: Aslında ismiyle münhasır kendisi açıklıyor kendisini. Sumut, azim ve kararlılık demek. Bıraksak ben ihanet etmiş gibi hissederim. Geçmişte de başarıya, herhangi bir gerçekten büyük bir politik anlamda bir değişime baktığımızda tarihte bunun ancak azim ve kararlılıkla mümkün olduğunu görüyoruz. Büyük bir değişimi bugünden yarına göremeyiz. Ancak ve ancak gerçekten ümidimizi yitirmeden yola devam ederek buna ulaşabileceğimizi düşündüğümüz için zaten gemilerimizle tekrar yola çıkmayı düşünüyoruz. Çünkü hiçbir şey yapmamanın riski çok daha ağır.
4: Evet.
5: Çok daha ağır bir bedel ve sorumluluk.
4: Bundan yıllar önce ilk aslında buradan Gazze'ye bu ablukayı kırmaya çalışan gemi Mavi Marmara buradan yola çıkmıştı. Onun ardından hep teker teker geliyor. İşte ilk kez artık daha kitlesel bir katılımla çıkmaya çalışıyor. Fakat ilk filoda Türkiye'den tekneler yer almamıştı. Şimdi bu sefer var ve hatta son İsrail'in son saldırısı beklenmedik bir yerde oldu aslında.
5: Evet.
4: Daha
5: evet.
4: Açık bir yerde bekleniyordu. Yunanistan'ın çok yakınında oldu. Ve şimdi filo Marmaris'te toplanmış oldu. Dolayısıyla ilk kez buradan da bu kadar kitlesel katılım dahil olmuş olacak. Ama bir yandan birçok aktivist bütün dünyada, az evvel basın açıklamasında da konuşuldu. Dünyada çok az sayıda devlet tam boykot uyguluyor. Aslında Filistin halkı tam boykot istiyorlar. Fakat birçok devlet bir şekilde ticari ilişkileri vesaireyi devam ettiriyor. Türkiye'nin de bu konuda daha fazla adım atması gerektiğini söyleyen aktivistler mücadele ediyorlardı. En son sanayi fuarı biliyorsunuz, savaş sanayi fuarı. Ve orada İsrail'e maalesef silah satan, hem de en ölümcül silahları satan şirketler vardı. Bir de İsrail'in ihtiyacı olan petrolün %30'un Azeri petrolü olduğu söyleniyor. Ve bu da Mersin limanından gidiyor. Herhalde daha yapılacak çok şey var Filistin halkının özgürleşmesi için. Bu konuda sizin de bir görüşünüzü alabilir miyim?
5: Eğer yeterli olsaydık zaten bu filolar kaldırılmazdı. Demek ki yetersiziz ve hala bir şeyleri yapmak için çabalamak zorundayız. Ama yine de şimdi başka ülkelerle karşılaştırdığımızda, Türkiye coğrafyasına baktığımızda kamuoyunun desteğini asla küçümseyemeyiz. Tam olarak bu yüzden zaten Marmaris'teyiz. Tam olarak bu yüzden zaten Girit açıklarında Gazze'ye 660 mil kala, eşim Şuayb Ordu'da dahil olmak üzere 180 arkadaşımız İsrail İşgal Kuvvetleri tarafından 2 gün bir hapishane gemisinde olduğu işkence gördüler. Yani
4: bunun bu arada Türkiye'den katılımı engellemek için olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu yüzden bu kadar erken müdahale oldu.
5: Ben kesinlikle İsrail'in bizi önceden bölüp parçalayıp yutma mantığıyla erkenden durdurmaya çalıştığını düşünüyorum. Daha gemiye eşim mesela incelediğinde orada cüceleri soğukta yatarken şey dedi, daha 2 günlük taze inşaat malzemeleriyle yaptıklarını fark ettim. Özellikle misyon için hazırlanmış bir hapishane gemisiymiş bu. Ve ilk defa böyle bir strateji uyguladıkları için artık şunu anladık. Uluslararası sulara çıktığımız andan itibaren biz aslında İsrail'in suyuyla karşılaşıyoruz. Ki zaten bu sayede de İsrail-Yunanistan işbirliğini de açığa çıkarmış oldu. Ve güvenli liman olarak mecburen hem lojistik hem teknik sebeplerden ötürü burada durmak durumunda kaldık. Desteği görüyoruz aslında bir yandan. Şimdi bu yeterli olduğumuz anlamına gelmiyor olabilir ama vazgeçmememiz gerektiği anlamına da geliyor. Ben her iki taraftan bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim zaten burada sonuçta her zaman söylüyoruz. Biz siyasetçi değiliz, sivil bir inisiyatifiz. Burada amacımız genel anlamda bütün hükümetlere çağrıda bulunmak. Daha da fazlasını yapmalıyız. Çünkü biz canlı soykırımı izlemek istemiyoruz. İzlemek istemediğimiz için bedenimizle kendimizi ortaya koyuyoruz ki bedel ödemeye hazır olduğumuzu, bazı hükümetlerin yapamadığını bizim kendi canımızla malımızla yapabilmek için buraya ortaya koyduğumuzu anlasınlar istiyoruz. Nitekim bir şeyleri çalkalayabildiğimizi de düşünüyorum şahsen. Çünkü malum şimdi Barış Kurulu'na baktığımızda ilk defa en büyük imtihanlarının sunu filosu olduğunu görüyoruz. Trump kendi başına işte yanındaki beraber olduğu işte kişilere danışmadan sunu filosuna saldırarak aslında öbür Müslüman ülkeleri sinirlendirmiş oldu. Kendi aralarında şu an bir tartışma dönüyor. Biz tam olarak zaten...
4: Bu önemli bir hatırlatma. Gazze Barış Kurulu adına olduğu söylenen bir açıklama yapıldı ve eleştirildiniz. Bu misyonun mantıklı olmadı. En kibarcasını söyleyeyim bu şekilde.
5: Aynen.
4: Bununla suçlandınız.
5: Evet, aynen. Performatif oluşumuz. Bir şeyler konuşuldu. Halbuki yani performatiflik için insan bence bu kadar riskli göze alamaz.
4: Evet.
5: Öyle bir gerçek de var. Şimdi olayın gerçekten teorik ve pratik yönlerine baktığımızda Barış Kurulu da ondan sonra sahte ateşkesler de her zaman bütün tarih boyunca bizi halkı uyutmak ve oyalamak için kullanılan yöntemler. Biz de bunun çok iyi farkında olduğumuz için zaten vazgeçmiyoruz ve bütün bir halkaladığımızı görmek aslında etkili olduğumuzu gösteriyor. İsrail zaten şunu asla demez, Sumutrus çok etkiliymiş, tüh üzüldük demez ki. Eleştirir, yöntemini değiştirir, genel olarak bakış açısıyla eleştirileriyle yeni yöntemler uygular ve biz bu sayede anlarız ki korkuları artmış ve korkuların arttığını görüyoruz. Bu bizim için bir adım demektir.
4: Peki, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim.
2: Küresel Gazze filosunun Uluslararası Yürütme Kurulu'ndan Sümeyra Akdeniz Ordu'yla Özdeş Özbey'in yaptığı söyleşiyi dinledik.
3: Evet, bu hemen yapılan basın açıklamasının ardından da yakalayıp yapmaya çalıştım. Açık alanda oldu. Tabii etrafta çok ses var, fark etmişsinizdir. Rüzgar da vardı. Dolayısıyla biraz kalite açısından sorunlu olmakla birlikte yine de bir hızlıca mikrofon uzatma fırsatı buldum. Şeyde bu basın açıklamasında da bahsedildi. Şimdi 54 tekne buradan yola çıkıyor. Bu sefer ilk kez Türkiye'den tekneler dahil oluyor. Türkiye'deki Gazze filosu koordinasyonu da 16 tekne bulmuşlar ve bununla birlikte içerisinde Türkiye'den de bu teknelere binecek çok sayıda aktivist olacak. Bir önceki filoda Türkiye'den hiç tekne yoktu. Daha önce hatta buradan Gazze'ye yönelik iki büyük geminin çıkması söz konusuydu. Hatırlayacaksınız Ömer Bey, biz de onunla sık sık haberlerine yer vermiştik. Çeşitli bahanelerle Türkiye limanlarından ayrılmasına izin verilmedi Mısır.
2: Evet, aynen. Epey takip etmeye çalışmıştık onu
3: Evet,
2: da. Evet.
3: hatta Haydarpaşa Limanı'nın önünde nöbete başlamışlardı. Gazze'ye özgürlük nöbetine başlamıştı aktivistler ve protesto ediyorlardı. Türkiye'den çeşitli bahaneler bulunarak demir almalarının engellenmesini. Fakat bu sefer 16 tekne Türkiye'den de bu filoya katılıyor olacak. Şimdi bir röportaj daha var. Bunun çevirisini yapma fırsatı da bulduk. Frank Romano, konuştuğum kişilerden bir tanesi. Kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu'ya karşı Filistin'i temsil eden avukatlardan da biri. Fransa'da yaşıyor. Uluslararası hukuk profesörü. Aynı zamanda Handala gemisinin bu Gazze'ye daha önce gönderen, Greta'nın da içerisinde olduğu, gözaltına alındığı ya da kaçırıldığı geminin de sahibiymiş. Teknenin daha doğrusu. Onun da sahibi aynı zamanda. Şimdi de ona kulak verelim.
6: So now we are together with Frank.
7: Evet, şimdi Frank'le beraberiz. Frank, bize filodaki görevinden bahseder misin?
8: Yes, my name is Frank Romano
9: Tabii benim adım Frank Romano ve Handala gemisinin sahibiyim. Gazze'ye vardık. Hapisten çıktıktan sonra Global Smooth filosu beni aradı. Ben de yorgunum ama bir bakayım dedim. Sonra da son görev için Barcelona'ya gittim. O kadar güzeldi ki enerjilerim. Filistin'e dikkat çekmek için burada faydalı olabileceğimi de fark ettim. Son görevde bir motorbottaydım. Müslümanlarla birlikteydik. Teknede rahatsızlandığımız için dua ediyorduk ama dua ederek güçlendik. Sonra yine yolumuz kesildi ve tekrar hapse girdik. Bu sefer bu işe dahil olmanın benim için ne kadar önemli olduğunu anladım. Çünkü birçok insanın Filistin'i pek düşünmediğini fark ettim. İran'ı ve başka şeyleri düşünüyorlar. Ve sizin basının ve diğer basın mensuplarının sayesinde ve dünyanın dikkati şimdi tekrar Filistin'e dönüyor. Bu çok önemli bir şey. Artık insanları konuşmaktan, tartışmaktan çıkıp karada ya da teknede boykot gibi doğrudan eyleme geçmeye ikna etmeye çalışıyoruz. Ve giderek daha fazla insan Filistin için doğrudan eyleme geçiyor.
7: Peki siz Filistinli değilsiniz, değil mi? Fransa'da büyüdünüz ve orada akademisyenlik yapıyorsunuz. Lütfen biraz motivasyonunuzdan ve mesleğinizden bahseder misiniz?
9: Tabii Fransa'da uluslararası hukuk avukatıyım ve aynı zamanda Kaliforniya Barosu üyesiyim. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Fransa'da avukatlık yapıyorum ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu aleyhine Filistin halkını temsil ediyorum. Ayrıca hukuk ve edebiyat alanında üniversite profesörüyüm. Emekliyim. Ancak avukat olmadan önce mesleğim olan oyunculuğa geri döndüm böyle olunca ve Paris'te, New York'ta tiyatro oyuncusu olarak çalışıyorum. Ayrıca Filistin direnişini konu alan bir filmde de rol alıyorum. Bu işe nasıl dahil oldum? Şöyle anlatayım. Yıllar önce Paris'te okuyordum ve şehir beni depresyona sokmuştu. Bir hayalim vardı Filistin'e gitmek. 1978 yılıydı. İşimi bıraktım, okulu bıraktım ve Filistin'e gittim. Ve bunun sadece bir hayal olmadığını anladım. Gerçekti. Yapmam gereken bir şeydi. Bu benim cihat çağrımdı.
7: Evet, Frank, sen uluslararası bir hukukçusun ve artık biliyoruz ki Gazze davası bir soykırım davası. Uluslararası mahkemede görülüyor.
9: Evet, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde.
7: Evet, ICC'de.
9: ICC'de.
7: Ve bu yüzden Türkiye'de bir tartışma var. Çünkü Azerbaycan petrolü Mersin limanından İsrail'e gidiyor ve bunun İsrail'in enerji ihtiyacının yaklaşık %30'unun karşıladığı söyleniyor. Bu konuda ne söylemek istersin dinleyicilerimize?
9: Bu en hafif tabirle rahatsız edici bir durum. Çünkü Azerbaycan'ın fosil yakıtlarının %30'u İsrail'e gidiyor ve bu da İsrail'in saldırılarına devam etmesini sağlıyor. Zira bu yakıtları, silahları ve makineleri için soykırımı sürdürmek ve Batı Şeria'daki Filistin'e zulmetmeye devam etmek için kullanılıyor. Bu durum, İsrail hükümetinin Filistin'e karşı bu savaşları sürdürmesini mümkün kılmakta. Merak ettiğim şey şu: Haberlerde hükümetin Filistin'i desteklediğini ve Filistin halkının mücadelesine gerçekten sempati duyduğunu söylediğini görüyorum. Ama diğer yandan El Jaban fosil yakıtları var. İsrail'in ihtiyacının %30'u Türkiye tarafından karşılanıyor. İnsani Yardım Vakfı, İHA ve diğer yerlerden tanıdığım birçok aktivist, İstanbul'da İsrail gemilerinin yükleme yaptığını, Türkiye'ye ihracat malları getirdiğini ve İsrail için Türk mallarının yüklendiğini gördü. Yani Türkiye ile İsrail arasında çok sayıda ticari faaliyet var. Filistin hakkında söyledikleri şey başka. Filistinler için üzüldüklerini, Filistin'e yardım etmek istediklerini, hatta belki askeri destek göndermek istediklerini söylüyorlar. Böyle bir ima var ama aynı zamanda İsraillerin Gazze'ye saldırmaya devam etmesine, her gün insanları öldürmesine ve saldırmasına yardım ediyorlar. Ayrıca askerler ve yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistinlileri saldırıyor. Yani bu iki yüzlülük. Bu yüzden ben de diğerleriyle birlikte Türkiye'nin Filistin'e yardım etme kararlarını somutlaştırması için sözlerini gerçekten yerine getirebilmesi amacıyla tam bir boykot uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Diğer ülkeler de Türkiye'nin izinden gidecektir. Pek çok ülke İsrail'i tamamen boykot edecek. İsrail bir gün kendini ekonomik olarak izole edilmiş bulacak. Hatta ABD bile Trump yönetimi üzerindeki toplumsal baskı nedeniyle biraz da olsa geri adım atabilir. İsrail geri adım atmak zorunda kalacak ve Gazze'den ve inşallah tüm Filistin'den çıkmak zorunda kalacak ve inşallah Filistin birleşecek.
6: And one last question. Next November,
7: son bir sorum var. Biliyorsun önümüzdeki Kasım ayında COP31 iklim zirvesi Türkiye'de gerçekleşecek, Antalya'da. En tanınmış iklim aktivistlerinden biri olan Greta da işgal altında iklim adaleti olamaz diye harika bir söz söylemişti. Greta iklim aktivistlerini soykırıma karşı da harekete geçmeye davet etmişti. Fosil yakıtların İran'daki savaşla nasıl bir ilişkisi olduğunu da biliyoruz. Ayrıca Azerbaycan petrolünün İsrail'e gittiğinden de bahsediyoruz. İklim değişikliğinin rolü, savaş ve Filistin kültürü hakkında neler söylemek istersin?
9: Doğru bir noktaya parmak bastın. Greta Thunberg son saha görevimizde çok aktifti. Bu görevde bizi Barcelona'da ziyaret etti ama dahil olmadı. O mücadeleleri birbirine bağlıyor. Çünkü aynı mücadeleler bunlar. ABD ve benim yaşadığım Fransa gibi ülkeler aracılığıyla İsrail'e silah tedarik eden askeri sinayi kompleksiyle aynı büyük şirketler, fosil yakıtlar ve İsrail'in soykırımını sürdürmesini sağlayan yakıtlarla da hepsiyle de ilgileniyor. Bu yüzden iklim değişikliği, iklim etkisi de tıpkı Greta'nın dediği gibi işgal altında iklim kontrolü diye bir şey yok. Çünkü gördüğümüz askeri sanayi kompleksinin mantığı, öncelikle ABD ve bu listenin üst sıralarında yer alan İsrail tarafından kontrol edilen para çıkarlarıdır. Para, güç, açgözlülükle besleniyorlar. Ve insani ilkelere yer yok. İklim üzerindeki etkilerini düşünmeye bile yerleri yok.
7: Çok teşekkür ederiz.
9: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
2: Evet, Marmaris'te bugün yola çıkacak olan küresel Gazze filosundan Frank Romano, emekli bir uluslararası hukuk profesörü ve Andala gemisinin de sahibi, aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de Netanyahu'ya karşı Filistin'i de temsil eden avukatlardan birisi, onunla Özdeş Özbey'in yapmış olduğu Marmaris'ten kısa özlü önemli bir söyleşiye de kulak verdik. Evet, bitirirken bu birinci saati, devamının da yapmış olduğum söyleşilerin bir kısmını da yarın size yansıtmaya çalışacağımızı da belirtelim. Ve bu arada İsrail'in devam ettiğini saldırılarını da ekleyelim. Haberlere de birazcık daha taze diyelim, tırnak içinde haberlere yer vererek, Democracy Now'da vardı. Biz de sabahleyin yayınlama fırsatı bulduk. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülük ettiği ateşkesi çiğneyerek son, devamlı çiğniyor zaten. Yine de 8 kişinin daha öldürüldüğü, İsrail tarafından öldürüldüğü drone saldırılarıyla Beyrut'un güneyinde belli büyük bir otoyol üzerinde 3 arabayı bombaladığını, füze attığını ve en az 8 kişiyi öldürdüğünü, ikisinin de çocuk olduğunu, Ciye kasabasında ya da şehrinde diyelim, kasabasında. Yani o, zaten bu saldırılar da Güney Lübnan'da 13 kişinin daha öldürüldüğü, ikisinin de aralarında paramedik denen tıbbi çalışanlara, yani sağlık çalışanlarını da öldürdüğünü belirtiliyor. Yani son rakam olarak da geçen ayın geçen ay ilan edilen ateşkesten sonra bu yana, 2 Mart'tan bu yana en az 380 kişinin İsrail saldırılarında ölmüş olduğu gibi çok dehşet verici bir rakam da veriliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı 108 acil durum tıbbi bakım elemanının ve sağlık çalışanının savaşta öldürüldüğü, 108 kişinin ve şimdiye kadar kayda geçebilmiş 140'tan fazla İsrail saldırısının da sadece 140'ının ambulanslara, can kurtaranlara ve tıbbi merkezlere yapıldığını da belirtiyorlar. Yani böyle bir durumu da belirtmemiz lazım.
3: İsrail saldırılarına devam ediyor. Bir yandan da Frank'le yaptığımız röportajda da bahsedilmişti. Tam boykot uygulanmıyor bir türlü İsrail'e karşı. Şimdi Eurovision'da da yarı finale yükselmiş İsrail'in yarışmacısı. Buna karşı ancak Eurovision'da önemli protestolar gerçekleşti. İsrail'i temsil eden Noam Bettan yarışmanın 10. sırasında sahneye çıkmış. Avusturya'da gerçekleşiyor. Ve çıktığı an salonda protesto gösterileri başlamış. Bu genelde Eurovision'da pek görmediğimiz bir şey ama zaten İsrail'in alınmış olması, boykot edilmesi gerektiğini söyleyen çok sayıda devlet vardı ki 5 ülke bu yüzden çekildi bu organizasyondan. Ancak buna rağmen İsrail katıldı ve bu sefer alenen salonda protesto edilmiş. İzleyicilerden büyükçe bir kısmı yuhlamaya başlıyorlar Noam şarkısını söylerken ve soykırımı durdurun sloganları atılmış. Bu yayıncının tüm ses kısma ve işte çeşitli efektler kullanarak salondaki yuhalamaları engelleme çalışmasına rağmen canlı yayında duyuldu bu protestolar diyor. Bazı seyirciler salondaki sıkı güvenlik önlemlerine rağmen Filistin bayrakları açmış. İçlerinde demek ki Filistin bayrakları sokmuşlar içeri. Onu dalgalandırmışlar. Güvenlik güçleri üzerlerinde Özgür Filistin yazan göstericilere de sert müdahale ederek salon dışına çıkar diye yer alıyor Karar Gazetesi'nde. Etik kurallar da İsrail heyeti tarafından ihlal edildi deniyor. İsrailli şarkıcı Betta'nın takipçilerine 10 kez oy verin talimatı içeren videolar paylaşması üzerine Eurovision direktörü Martin Green müdahalede bulunmuş, bir açıklama yapmış. Doğrudan oy çağrısı yapmak yarışma ruhuna ve kurallarına aykırıdır diyerek İsrail kamu yayıncısı Kan'a resmi bir uyarı mektubu gönderdiklerini açıklıyor. Burada bile ihlal yapmışlar, yani bir şarkı yarışmasında bile. Bu durum İsrail'in yarışmayı sadece müzikal bir etkinlik olarak değil, kendi ajandası için bir araç olarak kullandığını gösteriyor diye de yorumlanmış Karar Gazetesi'nde. Ayrıca 5 ülkeden tarihi boykot deniyor. İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda İsrail'in varlığını gerekçe göstererek yarışmadan çekiliyorlar. Çünkü Rusya Ukrayna'yı işgale başladığında Rusya bütün bu yarışmalardan men edilmişti. Ama İsrail Gazze'de soykırıma başlamış olmasına rağmen hala yarışmacı olarak bulunabiliyor. Ayrıca çeşitli ülkelerin televizyon kanalları başka etkinlikler, mesela Brüksel'de tam bu Eurovision yarışma sırasında Filistin için birlik soykırıma sahne yok başlıklı alternatif bir konser yayınlanmış. Bu çok ilginç olsa gerek. Ve Slovenya'da ise Eurovision yerine Gazze'deki dramı anlatan Filistin'in Sesleri adlı bir belgesel program yayınlanmış mesela.
2: Evet, bir de şeyi de bir ufak ilavede bulunabiliriz. Şimdi tam hatırlamıyorum, Karar Gazetesi'nde mi yoksa Gazete Oksijen'de mi gördüğümüzü. Ama daha önceki bu Eurovision ya da Eurovision diye adlandırılan ve çok uzun zamandan beri devam eden, 10 yıllardır devam eden şeylerde, organizasyonda oylamaları da etkileyecek şekilde çalışmalar yürüttüğü de ortaya çıkmış. Yani oy verin, oy verme düzenlemesine uzun zamandan beri bilgisayar müdahaleleri filan da yapmış olduğu gibi çok ayrıntılı bir haber de vardı.
3: Evet.
2: Evet, bu şekilde de birinci bloku tamamlamış olduk. Birinci saati yani tamamlamış olduk. Şimdi bir araya gidelim. Ondan sonra devam edeceğiz.
1: Açık Gazete.
0: Şimdi ve burada. Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
1: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo. Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın Andre.
0: Sermayenin ötesinde programında geçen haftalarda diyebiliriz hatta ele aldığımız konuların devamını da getireceğimizi konuşmuştuk. Bugün neleri ele alacağız?
1: Evet. Evet. Bugün biraz bu işte yeni teknoloji şirketler, şunlar bunlar falan konuşulurken ilginç bir bizim kanalımızdaki yıldızdan İsmail ilginç bir makale gönderdi. Eski bir makaleydi aslında 2013. Onu Kavanoz'daki Yıldız'da ele alacağız. Fakat makalenin yazarı Antoinette Rouvroy, Belçika'nın Frankofon tarafından bir sanırım hukukla da ilişkili. Yani böyle hukuk teknoloji kesişiminde yazıyor. Çok çok ilginç bir makalesine daha rastladım sonra. 2025'te yazmış. Force sans loi. Yani hukuksuz güç.
0: Hukuksuz tarihin en önemli kırılma noktalarından bir tanesi bu dünyada da.
1: Evet. Evet. Burada hukuksuz güç başlığı makalenin alt başlığında da şimdi Türkçesini yani çok Türkçe çevirilerine baktım ama yok Türkçesi. Hyper agent. Hiper ajan. Yani nasıl söyleyelim? Ajanı iktisadi karar birimi ya da herhangi bir toplumsal karar birimi olarak algılayacak olursak hyper'da işte böyle yani hiper mesela gündelik dilde Fransızca'da hiper bu falan dendiğinde böyle şey vurgusudur. Güçlendirici bir vurgudur. Ama aşırı güçlendiren bir vurgu. Dolayısıyla aşırı güçlü karar birimleri gibi düşünmek lazım bunu. Aşırı güçlü karar birimleri ve iktidarın metamorfozu, değişimi, dönüşümü. Sonra iki nokta diyor. Kapitalizm algoritmik kapitalizm ve demokrasinin krizi ya da demokrasinin krizi diyelim. Evet. Böylece aslında bütün enteresan kavramları başlığa boca etmiş durumda ve haliyle çok ilgi çekici bir makale. Şimdi bu makalede aslında bu hyper agent diye bahsetti yani aşırı güçlü karar birimleri diye bahsettiği şey şirketlerin elitlerinin elitleri. Yani bu şirket işte az önce sen programın başında Çin ziyaretinde şeyin de bulunduğunu söyledin ya büyük patronların falan da
0: Evet.
1: bulunduğunu söylemiştin. İşte o patronların her biri bir hiperajan olarak tanımlanabilecek insanlar. Toplumun yani şöyle tanımlanıyor bu hiperajanslık ya da hiperajanlık durumu. Toplumun dayattığı kısıtlamalar içinde hareket etmek yerine yani toplumsal normlar artık bu toplumsal norm deyince kendisini gelenek görenekten tutun hukuksal yapıya kadar bütün işte toplumsal işleyişi tanımlayan, tarif eden, düzeni kuran kurallar bütünü diye almak lazım herhalde bunu. Bu kısıtlamalar, bu kurallar bütünü içerisinde hareket etmek yerine kendi toplumsal koşullarını şekillendirme konusunda olağanüstü bir kapasiteye sahip bireyleri, grupları, şirketleri neyse ifade ediyor. Yani bunlar normları kabullenmiyorlar, normları kendileri koyuyorlar. O yüzden bu başlıktaki force sans loi yani hukuksuz güç tam da işte burada nokta ortaya çıkıyor. Çünkü geleneksel karar birimleri eninde sonunda bu yasal çerçeveyi kabul etmek zorunda. Bu yasal çerçevenin dışına çıkan işler elbette çok sıklıkla yapıyorlar ama bu yasal çerçevenin kurallarını esneterek, genişleterek, belli ölçüde işte görmezden gelinmesini sağlayarak bu işi başarabiliyor durumdalardı. Eğer çok sıkışırlarsa özellikle uluslararası şirketlerin üçüncü dünyada diye adlandırdıkları işte gelişmekte olan ülkeler diyelim ne her ne diyeceksek diyelim o ülkelerde hukuksuz işlerini engellerle karşılaştığında darbeler falan da yapıyorlardı değil mi? İşte bu mesela Şili'deki darbenin ardında çeşitli Amerikan şirketlerinin oradaki çıkarlarını korumak da amaçlardan bir tanesiydi. Bu da epeyce zamanda konuşulmuştu. Dolayısıyla bu geleneksel ajanlardan farkı, geleneksel karar birimlerinden farkı, bu kuralları, yapıları kendileri için ve başkaları da tabii doğal olarak böyle bir kural koyucu hale gelince kendilerinin ortaya koyduğu kuralları başkaları da uymak zorunda kalıyorlar. Yani bir anlamıyla kendi çıkarları çerçevesinde oluşturdukları normatif yapıyı biz de kabullenip o normatif yapının bir parçası olarak hareket etmek zorunda kalıyoruz. O güç, olağanüstü güç bu şekilde kendisini dışa vuruyor. Normalde peki, şimdi tabii senin yanında konuşmak biraz şey kaçıyor, garip kaçıyor ama bu normların oluşum süreci eninde sonunda kamusal alanda, kamusal iradenin belirlemesi gereken bir şey dedim sonuçta, bir anayasal çerçeve çizeceksek, bu anayasal çerçevenin içerisinde işte bireylerin, şirketlerin nasıl davranacağını belirleyecek yasaları oluşturacaksak, bu bütün toplumu oluşturan bireylerin, o bireylerin sesini duyurabilecekleri sosyal yapıların girişimiyle gerçekleştirilmesi gereken bir şeydi. Ama artık bu hiperajanların bir anlamıyla herhangi bir ulusal çerçeveden bağımsız hareket etme yeteneğine de kavuştuğunu altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla neredeyse tek başlarına ya da çok küçük bir grup olarak istedikleri sosyal sonuçları üretme yeteneğine sahip gruplardan, birey şeylerden bahsediyoruz. Bu bir anlamıyla servetin aşırı yoğunlaşması ile bir arada okunduğunda çok büyük bir oligarşik, eski terimleri kullanacak olursak, oligarşik gücün tezahürü olarak da görülmesi gerekiyor. Şimdi bir tabii
0: Pardon, tam
1: tabii.
0: bu noktada bir şey araya girebilir miyim
1: Tabii
0: izninizle?
1: tabii lütfen.
0: Tam sözünü ettiğin Naomi Klein'in da Şok Doktrin diye bir çok
1: Evet.
0: önemli bir kitabı kaleme aldı, işte Şili'deki darbe sırasında olup bitenleri, senin de söylediklerini bu gayet etraflıca ele alan kitabı. Şimdi Naomi Klein'in tekrar şeyle beraber, Astra Taylor'la beraber yazdığı bir kitap yakında çıkmak üzere. Ismarladı, üzerinde etraflıca konuşabiliriz. Yani Asri Zamanlar Faşizmi ve Yaşayan Bir Dünya Mücadelesi diye çevirebileceğimiz bu başlığını yazdığı bir kitapta Astra Taylor'la yapılmış bir söyleşi de var. Democracy Now!'da biz de yayınladık. Yani çok önemli konulara değiniyorlar. Çünkü bu yeni yapay zeka merkezlerinin aşırı yükleme yapılan, supercharge diyorlar onlara, yeni veri merkezleri yapıyorlar ki şeyi güçlendirsinler diye yapay zeka aldı. Bütün ülkeyi de sarmakta oldu ve burada da bir direniş de başlamış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Milyarderlerin büyük teknoloji gündemini belirleyenler ve diyor ki, yani Taylor diyor ki, sandığımızdan daha fazla insan karşı çıkıyorlar buna. Yapay zekalı teknoloji kaçınılmazdır derlerken, bunun aslında demokratik kontrolün sağlanması, yapay zeka üzerine kontrolünün sağlanması için büyük bir hareket de başladı. Bu teknolojiyi bütün hayatımızın, varoluşumuzun her noktasına ele geçirmesine izin veremez diyenlerin sayısı da giderek yükseliyor ve muhalefet de artıyor diye. Dead Collective diye bir şeyin, kuruluşun da başında yazar Astra Taylor, organizatör ve kurucu, işte bu kolektif borcun ele
1: Evet.
0: alındı. Tam da bu konu tartışılıyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Evet, her yerde abi, işte
0: Evet.
1: o geçen hafta bahsettiğim The Capture dizisi münasebetiyle de aslında biraz konuya girmiştik. Orada bu yapay zeka ve yapay zeka üzerinde koşan işte casus yazılımların üreticisi olarak Palantir'in bütün bir kamusal alanı, İngiliz kamusal alanını domine edecek ölçüde güçlü veri erişimi olduğunu da düşünecek olursak, Bu da mesela veri merkezleri gerçekten çok önemli bir mesele haline dönüştü. Yani buralarda neyin nasıl ve işlendiğini ve kimler tarafından ne ölçüde kullanıldığını bilemiyoruz. Hiçbir şey yok. Regülasyon söz konusu değil. Zaten bu 2024 yılından itibaren yükselmeye başlayan işte yapay zeka çalışmalarını güçlü bir regülasyon kurumu oluşana kadar durduralım önerisi, yani 2-3 tane açık mektup yayınlanmıştı Geoffrey Hinton'ın önderliğinde, önde gelen çok sayıda konuyla ilgili uzmanın, entelektüelin, iktisatçının, işte Stiglitz'ten tutun Daruma Cemoğlu'na kadar pek çok insan bunu imzalamıştı. Bunu imzalarken düşündükleri şey tam da aslında belli ölçülerde bu. Yani sadece iktisadi sonuçlar ya da iktisadi toplumsal sonuçlar, yani politik ve ekonomik sonuçları değil, demokrasiyi doğrudan doğruya tehdit edecek ölçüde sonuçlar doğurabileceğine de dikkat çekiyordu. Geoffrey Hinton daha da ileri gidiyor tabii. Yani o geçenlerde yine bir videosu önüme düştü, izledim. Şey diye başlıyordu. Eğer diyor, bu semineri izledikten sonra gece rahat uyuyorsanız anlamamışsınız demektir diyor. O şekilde başlıyor. Bunun işte varoluşsal bir tehdit haline dönüşebileceğinden de bahsediyor Geoffrey Hinton. Onun ötesinde bu varoluşsal tehdide dönüşüp dönüşmeyeceği şüpheli olsa bile belli ölçülerde toplumsal yıkım konusunda çok büyük bir tehdit oluşturduğu ortada. Bu toplumsal yıkımın da iki tane kaynağı var aslında. Bir tanesi iktisadi sonuçları itibariyle. Çünkü yapay zekanın otomasyon süreçleriyle bütünleşmesi halinde bu otomasyon süreçlerini hızlandıran ama kötücül bir patika üzerinde hızlandıran bir katalizör görevi icra edeceğini görüyoruz. Onun ikinci olarak da bu özellikle bu video üretme, video gerçekçilik, yani gerçekliği yeniden kurabilecek kapasiteyi sürekli geliştirdiğini düşünecek olursak, yani son derece gerçekçi fake videolar, o The Capture'daki ikonik sahnelerden bir tanesi şeydi, işte adam başbakan BBC'de röportaj veriyor, canlı yayın diye geçerken kendisi Piccadilly'de ortaya çıkıyor. Meydanda ortaya çıkıp bir eylem yaparak bu durumu açığa çıkartmıştı. Çünkü o röportajda kendi söyledikleri anında farklı laflarda farklı yönelimlerle değiştiriliyordu falan. Yani bunları yapabilecek kapasiteye ulaştığı veya ulaşmak üzere. Dolayısıyla bu kamusal iradenin ortaya çıktığı alanı tümüyle hackleyen diyelim. Yani hacklemek burada hem bozmak hem yeniden ve sahte bir şekilde üretmek anlamında geniş bir şekilde kullanmayı tercih edecek olursak hacklemek diyebiliriz. Bu gerçekliğin bizatihi kendisini hackleyip yeni bir gerçeklik olarak, bu yeni gerçekliği de tabii ki bu teknolojinin sahibi durumunda olan, işte burada Ruvroa'nın tanımlamasıyla hiper ajanlar şeklinde ortaya çıkan bir avuç insanın eline düşmüş durumda. Bu insanların da kişilik bozuklukları bir yana, toplumsal yönelimlerinin son derece radikal ve işte 30'lardaki faşizmin yeni bir sureti şeklinde gerçekleştiğini, yeni bir sureti şeklinde ortaya çıktığını düşünecek olursak, ne derece büyük bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı da görebiliriz. Bunların ayrıca şirket devlet bütünleşmesiyle birlikte hareket ettiğini, yani işte Trump'ta ya da Trump iktidarında gördüğümüz gibi, Türkiye'de gördüğümüz gibi, başka ülkelerde gördüğümüz gibi, aslında şirketlerin doğrudan doğruya devletlerle bütünleştiği, bu çerçeveden baktığımız zaman da belki Galbraith'in Predatory State kavramını, yani yağmacı devlet, yırtıcı devlet kavramını düşünmemiz gerekiyor. Ta 90'ların ortasında başlayan bir süreçti bu. Ve bu tabii ki neoliberalizmin en önemli adımlarından bir tanesi olarak da görülmesi gereken bir şey. Dolayısıyla aslında bu neoliberal sürecin tamamlanmak üzere olduğunu ve başka türlü bir toplumsal hayata geçiş yapma tehlikesiyle, ki yani tehlikeli adlandırmak gerekiyor. Çünkü bunun bize pek iyilik getirmeyeceğini görüyoruz.
0: Evet, ben de bir şey daha ilave edeyim izninle. Yani Astra Taylor'la yapılmış bu Democracy Now!'daki oldukça ilginç, önemli mülakatta Astra Taylor Guardian'da yazmış olduğu bir Saul Levin'le beraber yazmış olduğu bir makaleden de bahsediyor. Yani çok bu veri merkezlerinin çok büyük bir demokrasiye ve sosyolojik olarak çok büyük bir tehdit oluşturduğunu söylüyorlar ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçilerin ve bağımsızların, yani sadece demokrat kanatta kalmayanların değil, sağ kanatta yer alanların bile %80'inin mutlaka, yani Donald Trump'a oy vermiş olsalar dahi, bu AI üzerine, yapay zeka dedikleri şeyin üzerinde çok daha fazla regülasyon, düzenleme yapılması gerektiğini, şart koştuklarını söylemişler ve hatta çok ciddi bir şekilde buna karşı çıkan bir otonom sistemlerin insan işlerini yapmakta geliştirdiği duruma karşı çıktıklarını, yani insan varlığını elimine etmeye, yok etmeye çalışan bir makineye dönüştüğünü de söylüyorlar. Dolayısıyla bu insanların Trump'a oy verirken geliştirdiği duruma karşı çıktıklarını, yani insan varlığını elimine etmeye, yok etmeye çalışan bir makineye dönüştüğünü de söylüyorlar. Dolayısıyla bu insanların Trump'a oy verirken ya da bu AI

0: Çünkü oldukça zapt edilmesi zor bir alandan bahsediyoruz. Teknoloji alanından bahsediyoruz. Daha önce işte CRISPR'da regülasyon, yani CRISPR teknolojisini regüle etmek üzere girişimlerde bulunuldu. Ama yapılamadı. Yasaklama getirildi. Fakat o yasaklama da hayata geçirilemedi. Gerçekten çok çok zor bir durumdayız. Belki birkaç avantajımız var, o avantajları, ama o avantajların da hayata geçirilmesi çok radikal dönüşümler gerektiriyor. Yani en temelde bu, bütün bu gücü oluşturan şey iletişim ağını kontrol etmek. Yani bir böyle karşılaştırma yapacak olursak, o hani altın çağı dönemindeki diyelim 20'li 30'lu yıllardaki milyarderlerle ya da 50'li yıllardaki milyarderlerle, mesela çelik imparatorları falan filan, bu modern teknolojinin sahibi olan milyarderleri karşılaştıracak olursak, onlar tedarik zincirlerinin dikey entegrasyonu üzerine coğrafi ve ister istemez coğrafi temelde dağılan bir kontrol kurmak durumundalardı ve coğrafi sınırlamalarla, yani teritoryel alan sınırlamalarıyla, çünkü farklı farklı ülkelerde farklı farklı kurallara uymak durumunda kalıyorlardı. Bir işte 50'den sonra bazı uluslararası kuruluşların, işte ne bileyim, dış ticaretin kurallarını koyan, onun o kurallara uyulmasını denetleyen kurumların ortaya çıkmasıyla bunların kurallarına uymak zorunda kalıyorlardı. Buna karşılık bugünkü milyarderler, yani bu nasıl söyleyelim, dijital milyarderler diyelim, dijital teknoloji üzerine yükselen milyarderler, kamusal alanın, küresel kamusal alanın dijital mimarisini kontrol etme imkanına sahipler. Şimdi bu küresel kamusal alanın dijital mimarisini kontrol etmek dediğimiz zaman, ellerindeki güçleri de düşünecek olursak, yani bu veri merkezleri neden önemli? Veri merkezlerinde sadece Amerika'da yaşayan insanlar değil, işte bütün dünyadaki, bu Palantir'in ortaklarının yazdığı kitapta da bahsedildiği gibi, Palantir aslında bir ideolojik merkez olarak, çünkü öyle tanımlıyorlar kendileri, bir ideolojik merkez olarak dijital veriler, idari kayıtlar, CC kamera falan başta olmak üzere, işte uzayda dönüp duran artık her santimetre kareyi görme şansına sahip, görme imkanına sahip uydulardan yapılan gözetlemeler ve bunlara erişim, seslere erişim, bütün bunları bütünleşik bir şekilde, bütünleşik bir veri tabanı halinde kullanma yeteneğine sahip olduklarını, ya da en azından önemli adımlar attıklarını, bütün bunları yapabilecek, belli ölçülerde yapabilecek kapasiteye sahip olduklarını söylüyor. Şimdi bu Cambridge Analytica'dan gördüğümüz şey neydi? 70 bin civarında değişkenden, yani bir bireyi 70 bin boyut, 70 bin boy, evet 70 bin farklı boyutla tanımlıyorlardı. Şimdi o boyutların sayısı birkaç milyona, belki de birkaç 10 milyona çıkmış durumda. O kadar yaygınlaştı göze ve bu özellikle duygu durumunu ifade eden verileri toplama konusunda çok saldırgan davranıyorlar ve onları da işlemeye çalışıyorlar. O yüzden bu veri sayısı arttığı için, gözlem sayısı da arttığı için, aynı zamanda boyut ve gözlem sayısı bir arada arttığı için de sınırsız bir veri depolama ihtiyacına sahipler. Yani böyle
1: Evet, yani pardon hani son bir kesmede bulunayım izninle. Eğer bu şey varsa yani bu büyük yatırımlar yapılıyorsa hem parasal olarak mesela bu yapay zeka sektörü son 2026 Amerika'daki seçimlere 400 milyon dolar yatırmış. Bernie Sanders'ın söylediğine göre yarım milyar dolara yaklaşıyor. Ayrıca da bir de başka yöntemler de kullanıyorlar, taktikler de kullanıyorlar diyor. Protesto edenlere, daha yaşanabilir bir dünya kurmak için protesto edenlere de onlara kara çalma yöntemleri de kullanıyorlarmış. Bütün bunların da yaşanabilir bir dünyaya, robot patronlara tabi olmamamızı anlatan bir kitabı da yazdık diyor işte Astro Taylor'ın.

0: Naomi Klein'le beraber yakında çıkacak diyor. Bunu yeni bir hayattan yana hareket olarak nitelendiriyoruz diyor. Yani pro-life, yeni pro-life hareket.
1: Öyle mi
0: diyor.
1: demişler?
0: Evet, aynen öyle diyorlarmış.
1: Bu yani pro-life kavramı biliyorsunuz şeyde kullanılıyor ya, Amerikan aşırı sağ tarafından, Kürtler karşıtı hareket tarafından kullanılıyor. Onu
0: evet.
1: alıp başka bir yere çevirmişler.
0: Çevirmişler evet. Pro-life hayattan yana olmak demek. Yeni kitapta ısmarladık bakalım. Gelin çıkınca elimize bulaşacağı umudundayız. Üzerinde konuşabiliriz ama şey var diyor, ümit var diyor. Astro Taylor özellikle Amerika'da yemediler bu robot lordların şeyine, esiri olmaya hayır diyorlarmış yani. Bakalım neler olacak
1: Evet,
0: diye.
1: yani işin kritik noktası bütün bu dijital akımın gerçekleştiği protokolü değiştirsek bile aslında iş çok sekteye uğrar onların işi. Yani bu HTTP temelli protokol aşırı merkeziyetçi ve müthiş bir kontrol imkanı veriyor. Onun yerine dağıtık sistemle çalışan işte IPFS türü bir protokol koyarsak regülasyon olarak mesela bunu orta vadede hayata geçirecek adımlar atılması kararlaştırılacak olursa, çünkü kolay bir şey değil bütün bu şirketlerin, business'ların, şunların bunların taşınması. Bu bile zaten gücü önemli ölçüde yok eder. Tabii bu burada bir başka kavrama daha değinip öyle bitirelim, süremiz bitiyor. Bu bütün bunlar işte hiper ajanslar, hiper ajansların norm koyma, dolayısıyla devletle bütünleşme imkanları falan bizi en de sonunda getiriyor bir başka kavrama. Bu kavram da bu dark enlightenment diye bir şey vardı, karanlık aydınlanma. Bu Trump
2: çok güzel kavram.
1: bu Trump Gill
0: karanlık aydınlanma.
1: Evet, hareketin felsefi temeli aslında. Yani enlightenment diye adlandırıyorlar kendilerini ama bu bizi ileri götüren bir şey olmadığı için de dark enlightenment diye geçiyor. Curtis Yarwin var, bir felsefeci. Onun uzun uzadıya yazdığı bir şey, neokameralizm diye adlandırılıyor. Bu şeyde de geçiyor. Ruv Ruan'ın makalesinde de geçen bir kavram. O şöyle tanımlıyor, diyor ki bu devleti şöyle tanımlıyor, bir teritoara yani ülkeye sahip olan işletme sistemi bu şekilde kurguluyor. Dolayısıyla aslında devletin de zaten hani o CEO gibi yönetmek, ondan sonra işte devletin verimli çalışması için işletme mantığını benimsemesi lazımdır, gerekir. Bu neoliberal amentünün önemli unsurlarından bir tanesiydi bu, işte verimlilik esaslı değerlendirme, değil mi? Her şeyi verimlilik üzerinden okumak, verimli kamu işte o yüzden verimsizdir, o yüzden hemen değiştirmesi gerekir. Oradan giderek giderek aslında arkalarında yatan minik minik bir sürü şirket, bu şirketler devlet olarak örgütlensinler ve belli teritoryal alanları hükümranı olarak davransın. Bu bir anlamıyla da eğer düşünecek olursak, yani şey aklımıza gelecek olursa, East India Company, yani embriyonik halde kapitalist devletin vücut bulmuş hali olarak görünüyordu. Yine oraya geri dönmeye çalışıyorlar aslında. Dolayısıyla işletme halinde, işletme şeklinde örgütlenmiş devletten bahsediyorlar. Ve bunu da şey yapmamız gerekir, dikkate almamız gerekir. Bunu ileride tartışırız.
0: Muhakkak evet, ileride evet. Tartışmaya devam edelim.
1: Son
0: bitirdik
1: bir cümleyle,
0: süreyi.
1: Evet, son bir tamam. cümleyi bitireyim. Senin o az önce bahsettiğin kavramsallaştırma şeyin, Jeffrey Hinton'ın seminerinin başlığı da Artificial Intelligence versus Biological Intelligence'dı.
0: Evet, biyolojik zekaya karşı
1: yapay zeka.
0: Yapay zeka.
1: Evet. Dolayısıyla tam böyle bir karşıtlığın içerisinde düşmüş durumdayız.
0: Çok teşekkürler. Haftaya konuşmak üzere bunları.
2: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
3: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Açık Gazete.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Açık Gazete.
2: Açık Gazetesi'nde Apaçık Radyo'nun saat 9:30 2 dakika geçiyor. Bugün sahiden programımız yok. Bir yaşadığı teknik problemler sebebiyle Tuğba Tekerek yer almıyor aramızda. Biz devam ediyoruz. Devam ederken de başlangıçta bu çaldığımız Filistin parçalarından bir diğerine yer verelim. Şimdi Emel Markus Murkus'tan Asfur Kuş adlı şarkıyı dinliyoruz. 1968'de Celile bölgesindeki Kefr Yasif'te doğmuş. Filistin halk müziğini çağdaş Akdeniz ve Arap müziği etkileriyle birleştiren güçlü bir yorumcu kendisi. Şarkılarında da Filistin kültürünün maruz bırakıldığı dışlanma, unutulma ve aidiyet meselelerini de sıkça işliyor. Asfur'da yaralı bir kuşun hikayesi üzerinden özgürlüğü, korkuyu ve kırılganlığı anlatıyor. Pencereye gelen kuş beni sakla diye sesleniyor. Kendisi göğün sınırından geldiğini söylüyor ama karga kafesinden korkuyor. Tüylerini zamanın savurduğunu anlatırken aslında parçanın merkezinde de sürgün, kayıp ve yaralı bir hayat hissi beliriyor. Şimdi onu dinleyelim.

0: Evet, Filistinli sanatçı Emel Markus Murkus'tan Asfur Kuş adlı türküyü dinledik, şarkıyı. Evet, şimdi de Türkiye'deki durumlara ilişkin birkaç önemli habere değinelim. Ama Filistin konusunu tam bırakmadan özetlerde başta söylediğimiz Can Öztürk'ün T24'te yazdığı önemli bir haber var. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın, YTB diye kısaltılıyor, onun bursunu almaya hak kazanan yaklaşık 400 Filistinli öğrencinin Gazze'den çıkamadığı öğrenildi diye bir haber var. Öğrencilerin avukatı Barış Sat da bürokratik tıkanıklıkların, tırnak içinde, yürütülen sürece engel olduğunu savunmuş ve ilgili konsoloslukla iletişime geçilerek işlemler hızlandırılabilir. Bir yıldır emek veren bu grup, dernekler ve Türkiye'deki resmi kurumlarla görüşmüşler fakat tırnak içinde bekleyin yanıtıyla karşılaşmışlar diye konuşuyor. Öğrenciler de gönderdikleri mektupta Dışişleri Bakanlığı'na bir çağrı yapmışlar. Her yazdığımızda hala işlemleri bitirmek için çalıştıklarını söylüyorlar. İki yıldır aynı cevap. Sanırım refah sınır kapısını bekliyorlar ancak zamana karşı kumar oynayamayız demişler. T24'ün ulaştığı refah sınır kapısı, YTB yani Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kaynakları ise süreçte öğrencilerin mağdur olmaması için burs sürelerinde sürekli uzatmaya gidildiğini belirtmişler ve tırnak içinde bürokratik tıkanıklık iddiasını da reddetmişler. Yok böyle bir şey demişler. Kaynaklar inisiyatif İsrail'de olduğunu ifade etmiş. İsrail'in Gazze'deki refah sınır kapısından insan geçişine acil durumlar dışında izin vermemesinden kaynaklanıyor demişler. Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıymış bu Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Onun verdiği bursa hak kazanan Gazze'li öğrenciler de Gazze'den çıkamıyorlar refah sınır kapısı açılmadığı için. Ve öğrenciler mağduriyetlerinin bürokratik tıkanıklık sebebiyle olduğunu öne sürerken yetkililer durumun Gazze şeridinden kimsenin çıkamamasından kaynaklandığını belirtmişler. Türkiye'deki bütün resmi kurumlarla görüşmüşler fakat bekleyin yanıtıyla karşılaşmışlar. Zamana karşı kumar oynayamayız diye trajik bir durumdan bahsediyoruz.
1: Ben de bir haber vereyim Filistin'deki gelişme. Filistin'le ilgili bir haber. Sabah saatlerinde Francesca Albanese duyurdu sosyal medya hesabı üzerinden. Washington'daki federal mahkeme Albanese lehine bir karar vermiş. Albanese'ye yönelik yaptırımlar askıya alınmış. Bu önemli bir gelişme gerçekten. Çünkü Francesca Albanese hem Amerika'nın hem Batı ülkelerinin çeşitli yaptırımlarına maruz kalıyordu. Kendisi Birleşmiş Milletler'in Filistin toprakları özel raportörü ve Filistin'de Gazze'de yaşanan sürecin bir soykırım olduğuna dair raporlar yayınlıyor. En son büyük hışım çekmesine sebep olan, hışımı üzerine çekmesine sebep olan raporu ise yaklaşık 500 kadar şirketin, bunların çoğu Amerikalı ve Avrupalı şirketler ancak başka şirketler, Orta Doğulu şirketler de var. Gazze'deki soykırıma alenen silah taşımak hem buna sebep olmak dolayısıyla işbirlikçi olmak yani soykırım suçuna destek olmakla itham ediyor. Hem de bu savaştan kar elde etmekle itham eden bir rapor hazırlamıştı. Bunun ardından hem devletlerin ama şirketlerin de aynı zamanda yaptırımlarına maruz kalan bütün kredi kartları mesela iptal edilmiş durumda. Sadece nakit para kullanabildiğini söylüyordu Francesca Albanese. Şimdi Washington'daki federal mahkeme Trump yönetiminin Albanese'ye yönelik yaptırımlarını geçici olarak durdurdu deniyor. Karar gazetesinde var yine bu haber. Bölge yargıcı Richard Leon yaptırımların Albanese'nin ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmiş olabileceğine karar vermiş. Albanese de sosyal medya hesabından duyuruyor. Şöyle söylüyor. Amerikan mahkemesi bana yönelik yaptırımları askıya aldı. Yargıcın dediği gibi ifade özgürlüğünü korumak her zaman kamu yararınadır demiş. O da bu şekilde duyurmuş.
0: Evet, bu önemli bir haber. Senin dediğin bunca karamsarlık yaratan haberlerin arasında bir tane de yarı aydınlık haber diyelim.
1: Evet.
0: Yani Francesca Albanese'nin başına getirilenler de neden olduğunun da sebeplerinden biri de bu konudaki çok tavizsiz ve mücadeleci tavrı olabilir. Onun When the World Sleeps diye çevrilen, yani dünya uyumakta olduğu zaman diye bir yeni yazı kitap kaleme aldı, yayınladı. Şeylerden Filistinlilerin kelimelerinden ve hikayelerinden, kelimelerinden ve yaralarından oluşan bir anlatı var. 10 ayrı Filistinlinin hayat hikayesinin ve yaşadıklarının anlamını anlatan önemli bir kitabı var. İtalyanca yazmıştı. Gregory Conti tarafından da İngilizceye çevrilmiş. O kitaptan da yani son derece zaman zaman insanı yaralayan nitelikteki şeyleri anlatıyor. Fakat çok önemli bir kapı açıyor bütün bu Filistin meselelerinde uluslararası hukuk kurallarının nasıl paramparça edildiğinin sebeplerini de gösteren hikayelere de bir göz atıyor. Fırsat buldukça ondan da bahsetmeye devam ederiz. Evet, şimdi Türkiye'deki hikayelere de biraz daha bakabiliriz herhalde. Gazeteci tutuklamaları da devam ediyor. Şimdi gazeteci İsmail Arı hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edildiği haberi var. T24'ten görebiliriz. Bir günden de okuyabiliriz. Yani gazeteci İsmail Arı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmiş. İddianamede Arı'nın yanıltıcı bilgiyi yayma tırnak ve gene tırnak gizliliğin ihlali tırnağı kapat suçlamalarıyla toplam 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması istenmiş. 52 gündür Sincan cezaevinde tutuklu kendisi Bir Gün muhabiri ve YouTube programındaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları da gerekçe gösterilmiş. Suçlamalara gerekçe olarak da diyor ki savcılık YouTube programındaki açıklamalarıyla sosyal medya paylaşımlarında Bir Gün TV'de katıldığı programda Erdoğan ailesinin 20 vakfın yönetiminde bulunması ve bu vakıflara aktarılan kamu kaynaklarına ilişkin ifadelerinin yanıltıcı bilgi niteliğinde olduğu öne sürülmüş. Böyle de bir durum var.
1: Evet.
0: Evet, oradan Soma'daki 301 madencinin 12. yılda anıldığından da birazcık bahsedelim. Artık gerçekte var. Manisa Soma'da Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaket, maden kazası diyelim, felaketi olarak tarihe geçmiş. Bu maden faciasının 301 madencinin yanarak ölmesine yol açan facianın 12. yılında yapılan anmalarda iş cinayetlerine, denetimsizliğe ve sendikal yapılara da tepki gösterilmiş. Madenci yakınları ve emek örgütleri 301 madencinin hesabı sorulmalı diyerek mücadele çağrısı yapmışlar, değil mi?
1: Evet. Ziyaret edenler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de varmış. Soma'da yapılıyor bu anma. Beraberinde bir heyetle birlikte gidiyor. Madencilerin mezarı da ziyaret ediliyor. Burada konuşmalar da yapılıyor. İşte Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da kendisi aynı zamanda son bu Doruk Holding maden işçilerinin mücadelesinde de ön plana çıkmıştı. 3 kere gözaltına alındı bu süreçte. Bu Soma'daki Soma katliamı diye geçiyor. İş cinayeti diye geçiyor biliyorsunuz. Soma'da yaşananlar çünkü hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı ortaya çıkmıştı. Bunlara da
0: Akıllara durgunluk verici eksiklikler ve hatalar denebilirse buna ortaya çıkarılmıştı. Buna rağmen de mahkemede yeterli cezalandırmaya asla
1: evet.
0: gidilmediği söyleniyor.
1: Başaran Aksu da şöyle demiş bu anma sırasında. Yargı zenginlerin, holdinglerin yargısı. İşçiler lehine karar almaktan korkuyorlar. Burada 6 bin madencinin parasına çöktüler katliamdan sonra diyor. 1200 madencisinin parasına çöktüler uyar madencilikte. 2,5 yıl mücadele ettik. Ermenek'te, Çanakkale'de, İmbat, Polyak önünde yurdun dört bir yanında bunun için kavga verdik diye konuşmuş.
0: Evet, dövüşmeye devam edeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz diyor. Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı kendisi. Emek Partisi, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan da bu düzenin değişmesi gerektiğini, bu katliam bize bir şey daha gösterdi diyor. Bu ülkede fabrikada, ocaklarda, iş yerlerinde Soma düzeni diye çalışma düzeni adlandırıldı o günden bugüne. Çünkü Soma düzeni demek işçi canının sermaye çarklarının dönmesi için hiçe sayıldığı bir düzen demek. Bu düzeni kabul etmiyoruz. Değişmesi gerekir. Soma işçisine tekme atanları da unutmayacağız. Biz işçileri rakam gibi görenleri de unutmayacağız demiş ve DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın da birlikte mücadele vurgusu yapmış. Evet, yani 301 canı da sorumluları da unutmadık diyor DEM Parti'de. Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları eş genel başkanları 12. yılında facianın yaptıkları açıklamalarda katliamın kar hırsı ve denetimsizliğin sonucu olduğunu belirterek adalet yerine getirilmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. AK Parti'nin kara düzenini de ilk Somalılar tanıdı diyen Özel'in paylaşımı var. Özgür Özel'in Soma'da Cumhuriyet Halk Partisi lideri, senin de biraz önce belirttiğin gibi Özdeş, mezarlıkta gerçekleştirilen anma ziyaretinde madenci aileleriyle bir araya gelmiş Özel. Ve ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. Soma faciasının yalnızca bir yas değil, aynı zamanda adalet arayışının simgesi olduğunu söylemiş. Şöyle diyor: 12 yıl sonra yine Soma'dayız. 301 madencimizi mezarları başında aynı acıyla, aynı vicdan yüküyle andık. Soma'nın ateşi 12 yıldır hepimizin yüreğinde yanıyor. Bugün bizim için sadece bir yas günü değil, unutmamanın, unutturmamanın ve adalet için dimdik durmanın günü. 301 maden emekçimizi saygı, rahmet ve mücadele sözüyle anıyorum diyor.
1: Bu anma sırasında Doruk Madencilik işçilerinden de katılım oluyor. Doruk Madenciliğin işçileri biliyorsunuz Ankara'da bakanlık önünde açlık grevine başlamışlardı. Ödenmeyen ücretlerini üstelik talep ediyorlardı. Yani oranın madenlerinde güvenlik tedbirlerini bilmiyoruz. O konuda bir bilgimiz yok ama bir de ücretleri ödenmeyenler var. Zaten zeytinliklerine, topraklarına el koyup madende çalışmaya zorlanıyorlardı. Böyle iç içe geçen bir sömürü yıkım sürecinden söz ediyoruz. Kömürün tabii fosil yakıt olarak iklim değişimi etkisinde
0: O da
1: ayrıca.
0: ayrıca
1: Evet yani.
0: yani Özgür Özel de şeyi söylemiş yani. Bir de başka bir yönüne de değinmiş ki önemli, o da Soma davasında görev alan bazı avukatların halen tutuklu bulunmasına da değinmiş. Özellikle davada uzun yıllar görev alan avukatların cezaevi olmasını da eleştirmiş.
1: Tabii Can Atalay da bu avukatlardan bir tanesiydi. Hala
0: Evet.
1: içeride milletvekili seçilmiş olmasına rağmen. Burada Doruk Maden işçisi Murat Kanca da bir konuşma yapmış Soma anmasında. Şöyle söylüyor: biz direnerek hakkımızı nasıl alacağımızı öğrendik demiş. Bize yerin altına gidin diyorlar. Giriyoruz, çıkıyoruz diyorlar, çıkıyoruz. Para yok diyorlardı, bekliyorduk ama iş böyle değilmiş, öğrendik diyor. 301 madenciyi yeniden anıyoruz. Biz de mücadele ederek hakkımızı aldık diyor. Fakat sabah saatlerinde bu konuyla ilgili bir iddia gazetelerde yer aldı. T24'te var. Doruk madencilik işçilerini haklarını almıştı. Mücadele sonucu şirket ödeme yapmayı kabul etmişti. Bakanlıktan telefon gelince ama. Şimdi patron Sebahattin Yıldız'ın bana küfredenle çalışmam diyerek işçileri ücretsiz izne çıkardığı iddia edilmiş. Sözcü gazetesinde yer alıyor bu haber. Yıldızlar SSS Holding'in patronu Sebahattin Yıldız deniyor. Eyleme katılan 113 işçiyle birlikte yer altında çalışan toplam 170 işçiyi ücretsiz izne çıkarıp istifalarını istediği iddia edildi. Yıldız işçilere eyleme çıkıp bana meydanlarda küfredenlerle çalışmam demiş. Sizinle devam etmeyeceğim. Kendiniz istifa edin. Tazminatlarınızı öderim demiş. Daha önce ücretleri bile ödemeyen patron, siz
0: Evet,
1: istifa edin ben tazminat öderim diyor. Bir yandan da ne kadar inandırıcı bilmiyorum tabii.
0: Evet, ben de doğrusu sana bu konuda net bir cevap verecek durumda hissetmiyorum kendimi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti görüşmesi de gerçekleşmiş. Ara seçim ve süreç mesajı verilmiş. Artı gerçekte haber var. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile DEM Parti ile onun grup başkan vekili Sezai Temelli, Ekonomik Komisyonu eş sözcüsü Saruhan Oluç ve Dersim Milletvekili Ayten Kordu ile Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcıları, Genel Başkan Yardımcıları Gökçen, Gül Çiftçi ve Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'dan oluşan heyet mecliste görüşmüş ve sonuçta açıklama yapan Gökhan Günaydın da mecliste ara seçimin zorunluluk olduğunu vurgulamış ve DEM Parti'den Sezai Temelli de sürece dair yasa teklifini birlikte hazırlama çağrısı yapmış. Önceliğimiz yasa teklifini birlikte hazırlamak diyorlar. Böyle bir de o var. Türkiye dışında, yani Türkiye'den de vereceğimiz epey bir haber var daha ama maalesef zamanımız da sona ermek üzere. Bir de Amerika'dan ilginç bir habere yer verelim. Common Dreams'de Julia Connie imzasıyla çıkan bir haberde New York Belediye Başkanı Mamdani 12 milyar dolarlık bütçe açığını hiçbir kemer sıkma politikasına yer vermeden çözmüş ve sıfırlamış bütçenin zararını. Bu yeni 2027 mali yılı için bütçesini açıklarken, yani şehir hükümetlerinin çalışan ailelerle, milyarderlerle değil, çalışan ailelerle birlikte çalıştığı zaman yapamayacakları hiçbir şey olmadığını açığa çıkardı diyor Amerika Birleşik Devletleri'nden Senatör Bernie Sanders. Zaten Demokratik Sosyalist lideri de erken destekleyenlerden biriydi. Tebrik ederim demiş Vermont bağımsız senatörü Sanders. Yani devasa bir bütçe, 12 milyar dolarlık bir bütçe açığı devraldı. Onu sıfıra indirdi ve bununla birlikte de çocuk bakım merkezlerine, ev hanelerinin yardımına ve şehrin altyapısına destek vermeyi de başarabildi. Buna demokratik sosyalizm diyebiliriz de diyor Mamdani'nin kendisi de. Bayağı ilginç bir gelişme. Belki daha sonra ayrıntılar gelirse onlardan da bahsetme fırsatı bulabiliriz. İlginç bir deneyim olarak devam ediyor New York'taki Mamdani'nin, sosyalist Müslüman belediye başkanının çalışmaları. Evet, o zaman galiba bitiriyoruz. Başka bir son dakika haberimiz var mı?
1: Yok, hayır. Bu şekilde
0: Yok,
1: çıkabilir.
0: hayır. Bu şekilde çıkabiliyoruz. Yoğun bir gündü. Şimdi devamını da akşam Ekin'de de yapabilirsek yapmaya çalışacağız. Ek gelen bilgilerle birlikte biz şimdi buradan ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: will they ever come true? Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ela Larin Çare'ye teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın. Bir parçayla başlayalım. Böyle birkaç gündür sürekli döndürdüğüm bir şarkı bu.
3: Bana da iki gün önce WhatsApp'tan göndermişsin.
1: Evet, evet. Ay, çalalım diye yollamıştım. Sonra bugüne kaldı.
3: Ne dinleyeceğiz?
1: İstiyor'ya kulak vereceğiz. Çuruni dinleyeceğiz.

0: Böyle kısacık bir şarkıyla başladık.
1: Şey
0: Gurur
1: gibi
0: insanı.
1: oldu. Karşımda dağ manzaraları var. Yemyeşil çimenlerin
0: Tam
1: içindeyim.
0: işte.
1: Günaydın diyorum ve kahvaltı yapmaya başlıyorum gibi bir
0: Tam olarak
1: müzik
0: zaten
1: dinletimize.
0: öyle bir
1: Öyle yapanlar
0: ruh hali
1: varsa
0: var.
1: onlara da günaydın diyelim.
0: Georgi Matkava ve Levan Bansadze ile oluşan İyi Stüdyo'ya kulak verdik. Böyle bizi dağlara, güzel kuşların uçuşuna götürdüler. Hadi başlayalım. Bugün
1: Evet.
0: radyomuzda ne var ne yok
1: Bugün
0: konuşmaya.
1: 14 Mayıs Perşembe günü ve radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlıyoruz. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Kıyı Köşe İstanbul var ve Turgay Tuna'nın bugünkü konuğu Senbenua Lisesi Türkiye'li Müdürü Baş Yardımcısı Serhan Yalamanoğlu olacakmış. Okulun tarihçesini birlikte
0: Evet,
1: konuşacaklarmış.
0: tarihi bir bina orası da malum.
1: Evet.
0: Bunun tarihçesini konuşacaklar. Saat 11'de açık mimarlık var. Mimarlıkta rahatsız edici sorular ekibinin bu ayki konusu mimarlar ne kadar kazanıyor? Araştırmasının sonuçları üstüne konuşacaklar. İşsizlik, gelir şeffaflığı ve güvencesizlik üzerine çarpıcı verilerin ele alındığı programda Duygu Gören moderatörlüğünde Utku Kan ve Onur Ördek mimarlık alanındaki ortak hak taleplerini ve mücadele olanaklarını tartışıyorlar. Pek çok alanda olduğu gibi bu işsizlik, gelir şeffaflığı ve güvencesizlik meselesini bu sefer mimarlık alanında konuşacağız saat 11'de.
1: Evet ve saat 11.30'da açık alan var. Açık alan 2000'li yılların başının ardından bu yayın dönemi bir yarışma gibi başlattığımız ama her hafta başka bir sese yer verdiğimiz bir program. Bu
0: Evet.
1: sefer bu hafta evet bir
0: Ha,
1: şey söyleyeyim.
0: 2005'te yaptığımızda bir yayın dönemi boyunca bir
1: Tek
0: program
1: bir program
0: yapmaktı.
1: vardı.
0: Bu sefer her hafta başka birinin konusuna ve sesine kulak verdik. O yüzden de heyecan verici. Belki önümüzdeki dönem bu programlardan bazıları da yayın dönemi içerisinde kendine yer bulup bir yayın dönemi boyunca süren bir programa dönüşür.
1: Belki de
0: Neden
1: olur.
0: olmasın?
1: Ama bu hafta açık alanda tanıdık bir ses var.
0: Evet, sevgili dostumuz, arkadaşımız, radyonun da en genç simalarından bir tanesi Suda Sim Meriç'e kulak vereceğiz.
1: Evet ve Suda Sim Meriç konuğu Baran Ulus ilk bölümden konuk alarak başlamış. Konuğu Baran Ulusoy ile beraber genç olmaktan öte meramı olmadığını söyleyen gençleri dinliyoruz demiş Suda. Üst jenerasyona sesleniyor ve tavsiyelerini de bekliyorlarmış. Saat 11.30'da açık alanı dinleyip onlara tavsiye vermek isterseniz de sosyal medya hesaplarımızdan onları da bulabilirsiniz. Bize de yazabilirsiniz.
0: Evet, yine başka bir radyonun içinden birinin hazırladığı bir programa kulak vereceğiz saat
1: Hayır,
0: 12'de.
1: başka bir radyo deyince başka bir radyo gibi oldu. Radyodan başka bir ekip
0: Radyodan başka bir arkadaşımızın
1: arkadaşımızın.
0: hazırladığı ve yaklaşık suda yaşlarındayken hazırladığı bir programa kulak vereceğiz. Bundan 10 yıl öncesine uzanacağız, hatta 11 yıl öncesine uzanacağız. Ve Selahattin Çolak'ın hazırladığı Amistad programına kulak vereceğiz. Tam böyle öğle kuşağına uygun, hani hafif cazlar, hafif şeyler ve bir yandan da böyle bir siyahi müzikler dinleyeceğiz.
1: Evet ve saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı Tolga Korkut'un sesinden dinlemeye okumaya devam edeceğiz.
0: Evet, saat 13'te
1: İtabella var.
0: İtabella da Cansın sayesine kulak vereceğiz. Bu hafta geleneksel klasik müziğin sınırlarını minimalist bir zarafetle kıran, besteleriyle çok farklı ve geniş bir dinleyici kitlesinin kalbinde en çok da benim diye not düşmüş Cansın sayesinde apayrı bir yeri olan Ludovico Einaudi eserlerinden seçkiler dinleyeceğiz. Bugün saat 13'te İtabella'da.
1: Evet ve saat 14'te günün güncelin edebiyatı var. Seva Şahin bu hafta Cemal Ünlü'yü konuk olarak ağırlıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarındaki müziği beraber konuşuyorlar.
0: Evet, saat 14.30'da notalarla sohbet var. Zerhan Gökpınar'ın hazırladığı programda bu hafta bir bestenin içinde neler duyulabileceğini çok net gösteren bir eser dinleyecekmişiz. Adı da Güneşin Doğuşundan Batışına Kadar Tam Bir Günü Anlatan Alp Senfonisi. Besteci Richard Strauss'un bizi bu görsel şölene ortak eden usta şef Rudolf Kempe ve Staatskapelle Dresden orkestrası seslendirecek. Müziğin içindeki görselliği en iyi anlatan eserlerden biriymiş bu Alp Senfonisi.
1: Evet, Zerhan Gökpınar böyle bir not da iletmiş bize.
0: Evet.
1: Saat 15.30'da da hukuk güvenliği var. Hukuk güvenliği programında bu hafta ilk bölümde, yani ilk yarım saatte, Silivri günlüğünde İBB davaları ve casusluk suçlamaları eksenindeki son gelişmeler ele alınıyor. İkinci yarım saatte ise avukat doktor Levent Mazılı Güney ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin 5 Mayıs 2026 tarihli Türkiye'ye ilişkin son kararı ve kararın hukuk alanındaki olası etkileri değerlendirilecekmiş.
0: Evet, saat 16.30'da Gündelik Hayatın Sosyolojisi programı var. Ayşe Berna Uçarol'un hazırladığı programda iki araştırmacı var. Orient Institute'den iki araştırmacı, Melike Şahinoğlu ve Gülşah Başkabak'la MediCluster araştırmasını konuşacaklar. Cerrahi alet üretim kümeleri üzerindeki zanaatkarlık, teknoloji, bedenleşmiş bilgi ve küresel üretim ilişkilerine odaklanacaklar. Samsun, Sialkot ve Tutlingen örnekleri karşılaştırılacak.
1: Evet, ve saat 17'de Dünyanın Cazı'yla devam edeceğiz. Bugün günlerden perşembe olduğu için Dünyanın Cazı'nda bir arşiv programını dinleyeceğiz. Atilla Aksoy ve Jacques Cohen'in olduğu yıllardan bir programı duyacağız. Gezegenin Geleceği'yle devam etmeden önce bir müzik arası verelim mi?
0: Hadi verin.
1: Habib
0: Koyte
1: dinleyeceğiz. Vasiye.

0: Dağlardan çöllere gittik galiba.
1: Evet, Habib Koyte dinledik. Vasiye de kız çocuğu
0: Herhalde böyle bir şey. Bir
1: demekmiş.
0: isim de
1: Evet,
0: herhalde diye
1: yani bir
0: düşündüm.
1: kız çocuğunun bir eve gelmesi, bereket getirmesi,
0: Ay ne
1: kutlu
0: güzel.
1: olması gibi bir şarkımış bu da. 1998 tarihli
0: Hadi
1: albümünde yer
0: devam
1: alıyor.
0: edelim.
1: Hadi devam edelim. Nerede kalmıştık? Gezegenin geleceğinde kalmıştık. Saat 18'de gezegenin geleceği var ve Uygar Özesmi ve Büşra Yardan gezegenden iklim ve çevre haberlerini dinleyeceğimiz bu kuşağın ardından saat 18.10'da Akşam Ekini dinliyoruz. Açık Gazete ekibinin sabahki Açık Gazete kuşağının ardından gün boyu takip ettiği haberleri Akşam Ekini'nde duyabilirsiniz. Ve saat 18.30'da da Açık Dergi var. Form, Zanaat, Aktivizm başlığıyla sanatçı Bilal Yılmaz ve küratör Nazlı Pektaş ile Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde yer alan sergilerini konuşuyor İlksel Mavi Tuna. Aynı zamanda podcast kanalından da dinleyebileceğimizi hatırlatmış. Bir de bugün Perşembe olduğu için sinemalardan var.
0: Evet, bugün
1: Melis
0: güzel.
1: Behlil'den sinemalarda yarın vizyona ne girecek, neler var, neler yok da dinleyebiliyoruz.
0: Evet, saat 19'da Eko Kozmopolitan var. Deniz Gündoğan İbrişim'in konuğu Sema Kaygısız. Sema Kaygısız da Metis yayınlarından çıkan son romanı Saf Canavar'ı konuşmak üzere Deniz Gündoğan İbrişim'le beraber stüdyoda canlı yayında olacaklar. 19.30'da ise -30 programı var. Bihter Çetinyol'un hazırladığı programda Bilgi Üniversitesi Performans Sanatları dalında öğretim görevlisi olan Melis Bilgin Koen'le performans sanatları alanında önemli bir merkez olan Bilgi Üniversitesi'ni konuşacaklarmış. Bugün saat 19.30'da dinleyebilirsiniz.
1: Evet ve saat 20'de Audio Parazit var. Audio Parazit'te topluluk ve kolektif olmaya dair konusu başlığı devam ediyor ve bu 5. bölüm olacak. So Far İstanbul konuk olacak bu bölümde. Merve Şanlı ve Hazal Hankete ağırlıyorlar programda. Sohbette So Far İstanbul'un yeni dönem vizyonu, samimi ve dikkat odaklı canlı müzik deneyimi yaklaşımı ve kadın artılar için güvenli alanlar oluşturma çabaları, şehrin alternatif mekanlarında kurulan topluluk hissi ve keşif kültürü üzerinden tartışılıyormuş. Bunun yanında organizasyonun yenilenen İstanbul süreci özelindeki kolektif çalışma prensipleriyle küresel So Far deneyimlerinden örnekler, yeni müzisyenlerin ötesinde farklı disiplinlerden çalışan müzik ekseninde buluştuğu bir So Far İstanbul vizyonuyla birlikte ele alınacakmış. Bu hafta Audio Parazit'te Aslı Kobaner ve Gökçe Uygun olacak. Yarın Eren Budak sanırım bu bölümde yok.
0: Peki bir yandan da bir fikri takip olacak, o bakımdan da önemli buluyorum. So Far ilk Türkiye'de başladığında, yani 2013-2014'te Türkiye'de işte ev konserleri yapılıyor ve bu konserlerde pek çok şu anda sahneleri inleten pek çok müzisyeni de ilk orada
1: Tabii.
0: izlemiştik ve ilk kayıtları eş zamanlı olarak Açık Dergi'de yayınlanıyordu. Sofar'ın bir de programı vardı. Bu anlamda da bir fikri takip de olacak. Sofarlar sonra ara verildi ve yani bambaşka organizasyonlar olmaya devam etti ama tekrar başladı. Tekrar da sahnede acayip isimleri de görüyorum bir
1: Evet.
0: yandan. Daha henüz gitme şerefine nail olmadım ama farklı bir vizyonla tekrar Sofar'ın başladığını biliyorum. Bu bakımdan da önemli oldu. Düşünüyorum. Bugün saat 20'de dinleyebilirsiniz. Oluyor Porezit'te. 21'de sosyal müzik var. Gonca Açıkalın ve Sina Hakman, ütopik düşüncelerimizi besleyen, hayal kurduran güncel caz parçaları dinleteceklermiş bize.
1: Evet ve saat 22'de Life on Mars, saat 23'te de Los Cosmonauts var. Ve 1980'den itibaren Düsseldorf, Berlin, Hamburg gibi farklı şehirlerde farklı ekollere yayılan Noi Deutsche Welle antolojisi serisinin ilk bölümüyle yayında olacakmış Los Cosmonauts.
0: Evet, enteresan bir zamana tekabül ediyor bir yandan da 1980'lerin Berlin'ine ışınlanmak üzere sizi bir dinletiye davet ediyoruz. Gece yarısı saat 12'de de Metal Yer var. Erdem Dilbaz'ın hazırladığı programda güneşin açmasıyla ki bugün biraz...
1: Erdem'e kötü bir haberim var. Yağmur yağıyor. Yolda gelirken yağmur altında kaldım.
0: güneşin açmasıyla groove duyacağımız bir yayın olacak değil mi?
1: Gurur.
0: Bu aramızdaki büyük esprilerden bir tanesidir. Hani radyo içindeki esprilerden biridir groove duymak.
1: Seninle gurur duyuyorum.
0: Oyun havası kıvamında hareketli ve olabildiğince neşeli sert parçalar bizi bekliyormuş. Metalin içinde neşeli ve sert parçalar deyince insan bir merak
1: Oyun havası
0: etmiyor değil.
1: kıvamında
0: Peki bir groove'lar mı ruh'lar bakalım neler bekliyor bizi. Gece yarısı saat 1'de de Eclectic Dreams var. Türlerden bağımsız farklı bir yolculuğa davet ediyor bizi Emre Aksoy bu gece yarısı saat 1'de ve bugünkü yayınımız böyle yarın sabah saat 6'da demokrat diyor bizi gece yarısı saat 1'de de Eclectic Dreams var. Türlerden bağımsız farklı bir yolculuğa davet ediyor bizi Emre Aksoy bu gece yarısı saat 1'de ve bugünkü yayınımız böyle yarın sabah saat 6'da Demokrasi Nava kadar Apaçık Radyo müziklerini dinleyebilirsiniz.

0: okey. Ben kendimi şanslı hissediyorum çünkü kaçırsam da dinleme şansım var.
1: Ya şunu yapabiliriz bu arada tabii ki. Sosyal medya hesaplarında listelerimi paylaşabilirim kaçıranlar için. Fakat dinlemek daha keyifli oluyor tabii. Ne evet, olduğuna tabii. dair kısacık da bir şeyler söyleyiveriyorum. Çok uzatmadan çünkü sabahitte insanlar da o sırada hazırlanırken çok da konuşmak iyi olmaz
0: Açık Gazete başlıyor ondan sonra. Evet, açık evet. Açık Gazete'yle de Açık Gazete'nin ardından da sevgili yine birlikte biz yine burada oluyoruz. Evet. Dün Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında hangi konuğumuzun bu hafta olacağını sosyal medya hesaplarımızda Dilan duyurduk. Dilan Balkay bu haftaki konuğumuz olacak.
1: Ne kadar hoş değil mi?
0: Çok hoş
1: yani
0: bir
1: kendi şarkılarına birilerinin eşlik etmesine ne kadar şaşırdığını anlatıyordu dün paylaştığımız o Reels'ta.
0: Evet, buna şaşırmasına da hayranları olur mu ya? Öyle hissediyoruz gerçekten diye ayrıca ikna etmeye çalışmışlar. Çok güzel bir söyleşi oldu bence de. Dilan Balkay çok genç ve sahnede de çok parıldayan biri bence de. Güzel bir söyleşi bizi bekliyor. Cuma günü saat 10'da yarın.
1: Bir hatırlatma daha yapabilir miyim? Şöyle lütfen. Ki Dilan Balkay'ı ben bu Bulutsuzluk Özlemi belgeselinde görünce tabii. çok hani bir yandan da çok sevindiğimi itiraf etmem lazım. Bulutsuzluk Özlemi sahnesi genel olarak erkek bir sahne ya. Orada böyle gencecik bir kadını görmek, 40. yıl konserinde sahne almışlar beraber. Çok iyi geldi bana. Bir de küçük söyleşisi var. Bu arada tabii
0: bizim Bulutsuzluk... videoda da bunu konuşuyorlar. Spoiler var.
1: Spoiler verdim ama. Ben başka bir hatırlatma yapacaktım. İlksel Mavi Tuna'nın Bulutsuzluk Özlemi ekibiyle yaptığı söyleşi hatırlatalım bu vesileyle. Bir de filmi görme fırsatınız olmadıysa görmenizi tavsiye ederim.
0: Evet tabii. Bir de YouTube kanalında Nejat Yavaşoğulları söyleşimiz tabii. var. Onu da hatırlatalım. Çok fazla şey var.
1: Orada genel olarak başka bir konuşma vardı deniz ama bunu da mutlaka Deniz Balık bayağı keyifli bir sohbet sizi bekliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Ne çok hatırlatacak şey var.
0: Çok fazla var bu arada. Yani sürekli hatırlatacak bir şey var. Mobil aplikasyonu indirdiniz mi mesela? Apaçık Radyo'nun bir mobil uygulaması var. Apple Store ve Google Play Store'da bulabileceğiniz. Bizi oradan deneyebilirsiniz. Yazılarımızı oradan okuyabilirsiniz. Ayrıca podcastleri de oradan takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız bölümleri oradan dinleyebilirsiniz. Buna ek olarak Cuma gününden Cumartesi gününe doğru gidiyoruz. Haftanın sonuna doğru. Bütün hafta boyunca biz burada ne anlattıysak yani bütün programlar neler programlarda neler olduysa bunlardan derlediğimiz bir bültenimiz oluyor. Bültenimizi de takip etmek için Substack'te bizi bulabilirsiniz. Açık Bülten ismiyle aradığınızda Apaçık Radyo'nun Açık Bülteni'ne de erişebiliyorsunuz. Cumartesi günü saat 14'te de posta kutunuzda oluyor. Çok evet, konuşmuş
1: çok
0: gibi hissettim
1: konuşmuş
0: kendimi.
1: Konuşmuş gibi hissettim ben de. Hadi Malini genç bir kadına yaşıtız ama genç bir kadına
0: genç yani evet.
1: bir sözü bırakalım. Fatoumata Diawara'ya kulak vereceğiz. Ondan seçmişsin. Böyle çöl bluzları vardı evet. bugün. Gürcistan'dan buralara nasıl geldik ben de bilmiyorum ama.
0: Öyle duyunca böyle devam etti. Bilmiyorum ben de.
1: Evet benziyorlar.
0: Sova'da bu arada yine kadın olmak ve onun hisleri üstüne bir şarkı.
1: Zaten Fatoumata Diawara'nın pek çok şarkısı çok politik. Yani hı-hı. müthiş politik şarkılar yapıyor. İnanılmaz bir emeğe dair, kadın olmaya dair, hı-hı. işte görünmeyen emeğe dair pek çok şey söylüyor. Bu vesileyle ona da günaydın diyelim. Teknik masada Andrei Grisku vardı. Ona çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşça

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ela Larinçare'ye teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
0: Binks sunar.
8: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
9: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
8: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
10: Kainatın tüm renklerini, tüm seslerini, tüm titreşimlerini açık, Apaçık Radyo'dan, Apaçık Radyo'nun Kıyı Köşe İstanbul'undan selamlar, sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Güzel bir gün diliyoruz hepinize. Bu sabah İstanbul'un en köklü, en eski okulu Saint Benoît Lisesi'nden söz edeceğiz. Kapısı üzerinde de yazılı olduğu gibi okulun açılış tarihi 1783. Ancak okulun kökleri 1362 yılına kadar uzanıp gidiyor. Okulun bütünlüğünü oluşturan tarihi binalar, mimarisi, uygulamış olduğu farklı eğitim programları Saint Benoît'yi ayrıcalıklı bir eğitim kurumuna dönüştürmüş. Okulun geçmişinde Osmanlı-Fransız diplomatik ilişkilerinin izlerinden önemli ayrıntılar da var. Fransa İmparatoriçesi Eugène'in okulu ziyaretinden 1841-1866 yılları arasında okul bünyesinde varlığını sürdürmüş olan matbaaya dek uzanıp giden ayrıntılar bunlar. Değerli dinleyicilerimiz, yıllardan beri önünden geçip dışarıdan gördüğümüz Saint Benoît Lisesi'nin duvarları arkasındaki görünümünden de bilgiler alabilmek için bu sabah çok değerli bir konuğumuzu stüdyomuza misafir ettim. Sağ olsunlar geldiler, şeref verdiler ve stüdyomuzda renklendirdiler. Evet, bugünkü değerli konuğum Kadim Eğitim Kurumu Saint Benoît'un Türk Müdür Baş Yardımcısı Sayın Serhat Yalamanoğlu. Efendim, Serhat Hocam hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk efendim.
10: Nasılsınız?
11: Çok teşekkür ederim.
10: Sizi yorduk. Nasılsınız? Çünkü bütün gün okulda, bütün sorumluluğunuzda yoğun bir şekilde ama komşuyuz.
11: Çok büyük bir zevk burada olmak.
10: Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var olun. Zaten komşuyuz dedim. Apaçık Radyo kısmen aynı caddeyi paylaşıyor. Sizinle evet. Aynı semti paylaşıyoruz. Evet. Günlerden bugün Kıyı Köşe İstanbul programımıza Sen Benim Agin. Benim öyle, benim için. Yıllardır okumuş olduğunuz, çocukluk ve gençlik yıllarına adım atmış olduğunuz bir eğitim yuvasında yıllar sonra baş yardımcılığı yapmak nasıl bir duygudur hocam?
11: Çok güzel bir duygu her şeyden önce. Dediğiniz gibi ben 1979 yılında Sen Benoa'ya adımımı attım. O tarihten bugüne de çok küçük aralıklar dışarısında hep okulun içinde oldum.
10: Ne güzel bir şey bu.
11: Bir süre İzmir'de İzmir San Josef Lisesi'nde görev yaptım ama kalbim hep mezun olduğum okulumdaydı. Çünkü ben okulumu çok seviyorum. Çok şey kattığını düşünüyorum mezunlarına Sen Benoa Lisesi'nin. Dolayısıyla bunu bir bayrak yarışı gibi düşünüyorum. Bizim öğretmenlerimizden rahmetli olanlara Tanrı'dan rahmet diliyorum. Yaşayanların kulakları çınlasın. Öğretmenlerimizden, bu okulun kurucusu olan cemaatin papazlarından öğrendiklerimizi gerek bilgi anlamında gerek görgü anlamında genç kuşaklara, çocuklarımıza, kardeşlerimize iletmek, anlatmak benim için çok değerli. Onun için çok mutluyum burada olmakta.
10: O misyonu taşımak, o bayrağı taşımak. Ve eminim ki hocam siz içinizde hala o Sen Benim Ol çocuğu taşıyorsunuz.
11: Evet.
10: Çünkü bu işin içinde ama binanın içinde olmak yıllardır hani tamam büyüdük ettik bir geldiğiniz konum çok önemli ama gene de o çocuk içinizde fıkır fıkır öyle dolaşıyordur.
11: Evet. Çünkü öğretmenlik genç kalmayı gerektiren hatta mecbur kılan bir meslek. Eğer zaten yaşlandığınızı hissettiğiniz anda çok fazla devam etmemek lazım. Dolayısıyla gençlerle olmak insanı genç tutuyor, diri tutuyor. Ama Sen Benoa'nın içinde gençlerle olmak bambaşka bir duygu.
10: Bir duygu diyorsunuz. Okulun kapısı üzerinde yazılı olduğu gibi Sen Benoa'nın resmi kuruluş tarihi 1783. Gösteriyor ve biliniyor. Oysa kaynaklara baktığımızda okulun kuruluş tarihinin çok daha eskilere 14. yüzyıla dayandığını görüyoruz. Evet, evet. Bizlere başlangıcı ve 1783 yılına dek uzanıp giden o tarihi süreci biraz özetleyebilir misiniz?
11: Evet, kısaca dediğiniz gibi bir manastır aslında var. Bugün Sen Benoa Lisesi'nin olduğu yerde bu İtalya Monte Cassino denen bölgede Aziz Benediktus, Sen Benoa müritlerinin rahibelerinin kurduğu bir manastır. Oradaki bir sarnıcın etrafında, dolayısıyla sarnıçtan esinlenerek aslında Monastère de Sainte Marie de la Miséricorde deniyor. Sarnıç
10: sisterni.
11: Evet. Burası bir süre sonra malum Galata özellikle Cenevizlilerin, Venediklilerin de ama özellikle Cenevizlilerin yerleştiği bir koloni olduğu için oradaki çocukların dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere önce eğitim veriyor. Yani okul ihtiyacı bugünkü anladığımız anlamda okul değil ama dini ihtiyaçlarını. Fakat daha sonra yavaş yavaş okul ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Ben biraz hızlı geçiyorum. 1500'lü yıllara geldiğimizde 1583'te buraya Cizvitler yerleşiyor. Cizvitler o dönem eğitim konusunu ne kadar önemli olduğunu anlamış, fark etmiş. Kültürlü olmayı ve bu kültürü yaymanın gerekliliğini görmüş bir dini örgüt, dini cemaat. Ancak bu dini cemaat maalesef siyasi işlere çok fazla karıştığı için bir süre sonra Fransa Kralı tarafından en azından Osmanlı topraklarındaki varlığını tamamen bitirmesi isteniyor. Ve kralın kendilerine vermiş olduğu bu Saint Benoît ve çevresindeki binalardan çıkması gerekiyor. Bir 10 sene kadar boş kalıyor binalar. 1783'te bu defa kurucusu Saint Vincent de Paul olan Lazarist rahipleri davet ediliyor ve oradaki cemaatin hem bugün anladığımız anlamda gene Cizvitlerden sonraki eğitim işleri hem de dini işleri bu cemaat tarafından görülmeye başlıyor. Ve 1783'ten bu tarafa Birinci Dünya Savaşı'ndaki 4 yıllık kesintiyi eğer saymazsak o tarihten bu tarafa Lazaristler okulu bir okul olarak bir sürede seminer olarak seminer din adamı yetiştiren kurumlardır Hristiyanlarda. Bugüne kadar getiriyorlar. Tabii burada bir takım yardımlar da aldıkları oluyor. Çünkü seminer işine dönünce küçük çocuklarla çok iyi ilgilenemediklerini düşünüp 1841'de bugünkü Saint Joseph, Saint Michel ve İzmir Saint Joseph'in kurucuları olan La Salienne'lerden, Frères des Écoles Chrétiennes, bunlardan yardım istiyorlar. Bazı frerler önce İzmir'e ardından İstanbul'a geliyor. Saint Benoît'a ait arazi üzerinde kendilerine verilen bir binada küçük çocukların eğitimiyle uğraşıyorlar. Dolayısıyla hani bu üç okulun Saint Benoît'un içinden çıktığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Avusturya Lisesi bugün gene Saint Benoît'un kilisesinde Almanca mes yöneten, Almanca ayin yöneten bir papazın orada bir Alman, Germanofon bir cemaat olduğunu görüp onların çocuklarına yönelik bir okul açmak için bu defa Avusturyalı Lazaristleri Türkiye'ye davet etmesi sonucu açılıyor. Onun yanında Frer Maristler gene şu anda Türkiye'de çok varlıkları yok ama Frer Maristler gene Saint Benoît'daki dönemin müdürü Monsieur Lolo, çok aktif bir müdür, 1800'lerde görev yapan, onun davetiyle Türkiye'ye geliyorlar. Üç tane okul açıyorlar işte Üsküdar'da, Bakırköy'de vesaire. Dolayısıyla içinden çok fazla okul çıkan da bir yapı Saint Benoît Lisesi. Keza Saint Pulcheri Lisesi de gene Saint Benoît'un, daha doğrusu Saint Vincent de Paul rahibelerinin açtığı bir okul. Le Filles de Charité diyoruz. Le Filles de Charité'nin açtığı bir okul. Gene aynı yapıdan çıkmış bir okul.
10: Ana şey yani Saint Benoît, oradan başka okullar ortaya çıkıyor. Başka eğitim kurumları ortaya çıkmış oluyor. Ne güzel. Okulun önünden geçildiği zaman fazla büyük görünmüyor insanın gözünde. Ancak caddeden tam olarak görünmeyen okul oldukça büyük. Tüm yapıları ve avlularıyla 14 bin metrekare. En eski yapı kaç tarihli ve tüm binalar yalnızca sınıflardan mı oluşuyor ki muhakkak ki değil, daha başka işlevleri olan binalar da var tabii okul kompleksinin içinde. Bir de Bankalar Caddesi'ndeki kamando merdivenlerini andıran merdivenler var. O da çok ilginç. Kaç yıllarda yapılmış, mimarı biliniyor mu acaba? Bir de bu binalar tabii ki.
11: Şimdi okul kompleksinin içindeki en eski bina tamamen okulun içinde olmasa da, okulun kenarında kalıyor olsa da kilise.
10: Kilise.
11: Kilise en eski tarihleyebildiğimiz yapı 1690'lara gidiyor. Son geçirilen bir yangından sonra, hatta girişinde bir kitabe vardır. O kitabede 1696 yılında Güneş Kral'ın 14. Louis'nin şeyiyle, izniyle restorasyon yapıldığı ve açıldığı oraya not düşülmüştür. Hatta o kitabenin üzerinde Ad Maiorem Gloriam sözcükleri okunur. Ad Maiorem Gloriam Cizvitlerin mottosudur. Tanrı'nın yüce şanına demek. Cizvitlerin mottosudur. O yüzden onu da gören herkes okulu hala Cizvit okulu zanneder ama değil. En eski bina bu. Evet. Ve çok tipik bir yapıdır aslında. Bizans'tan ögeler taşır. Biraz gotik mimariden ögeler taşır. Roman mimariden ögeler taşır. Çok böyle eklektik bir yapısı vardır kilisenin. Ayaktaki en eski Latin kiliselerinden de bir tanesidir İstanbul'daki. İçerideki binalara gelecek olursak gene işte yangınlar. Dolayısıyla 1840'lar, 1850'ler peyderpey yapılmıştı binalar. Hepsi bir kere de yapılmış değildir. Lüleci Hendek Sokak, malum bu eski Ceneviz surları yıkıldığı zaman surların altında kalan hendekleri papazlar birer ikişer satın alıyorlar ve o hendeklerin içine binaları yapıyorlar. Dolayısıyla bir süreçtir binaların yapılması. Bu kompleksin içerisinde eğitimle ilgili aslında en büyük kullanım şeyi eğitimle ilgili olan kısmı. Laboratuvarlarımız var tabii. Spor salonumuz var, kütüphanemiz var.
10: Tiyatro.
11: Tiyatro salonumuz var. Çok büyük bir eski tarihi bir tiyatro salonumuz vardı ama zorunlu bir restorasyondan geçirip modernleştirmek zorunda kaldık. Hatta benim öğrenciliğimde orası hem spor salonuydu hem tiyatro salonuydu. Şimdi ayrı bir spor salonumuz var ama modern çağın gerekliliklerine karşılık verebilecek güzellikte bir tiyatro salonuna sahibiz. Bir tiyatro bir gelenek çünkü sen böyle evet. Lisesinde. Bir
10: sizin bu merdivenler de çok ilginç.
11: Merdivenler evet. Açıkçası merdivenler Kamondo merdivenlerini yapan mimarın elinden çıktığını düşünüyoruz. Çatlan bir yazılı belge yok elimizde. Burası okulun aslında eski girişi. Kemeraltı Caddesi açılmadan evvel yani Menderes yıkımları yapılmadan önce okulun girişi yukarıdan Lüleci Hendek Caddesi'nden oraya giriliyor ve şu anda kütüphane olarak kullandığımız bina bizim aslında direksiyon binası yani yönetim binası. Oradan giriyor çocuklar ve orası okulun ana girişi, eski ana girişi.
10: Okulun mimarı da bir Semenoğlu değil mi?
11: Evet, bir dönem okulun mimarlığını yapan Uran abimiz, Uran Badur okulun
10: o da yaptı.
11: Evet, mimarlığını yaptı.
10: Kulakları evet. Çınlasın. Semenoğlu bir de mezunu. Asıl eski binaların bir de Singri'ye var sizin okuldan en mezun. Hı-hı. Sonra da mimar kalkıyor, binaların bazılarını yapıyor zannediyorum.
11: Evet.
10: Hocam, Serhat Hocam, kısa bir ara verip bu güzel sohbetimizi küçük bir müzik arasıyla renklendirelim mi?
11: Hayır.
10: O zaman müziğimiz sohbetimizin konusunu oluşturan Saint-Benoît Lisesi'nin müziği olsun diyor. Bestesi, sözleri Saint-Benoît'lara ait olan Duvarlara Yazarız adlı parçayı Tonmeister'ımız Selahattin Çolak kardeşimizden rica ediyoruz.

0: Teşekkürler Serhat'im bu güzel parça için. Çok güzel bir beste aslında Serhat Hocam. Okulun bağrından çıkmış bir şarkı değil mi?
1: Şöyle aslında bu Kids for United diye bir grubun, çocuklardan oluşan bir grubun söylediği bir parçaydı. 2015'te Romaro Musumara ve Jean-Marie Moro'nun ortak bestesi. Bizim öğrencilerimiz bunu Türkçe sözler yazarak yeniden icra etmiş oldular.
0: Ben burada
1: Aranjman yapmış olduk.
0: Fransızcasını bugün şey yaptık, seçtim koydum biraz değişiklik olsun diye kulağa. Öyle. Okulun tapusu da Fransa Büyükelçiliğine ait. Değil mi? Saint-Benoît'yı öteki okullardan farklı kılan şeylerden biri de 1890'lı yıllarda zenginleştirilmeye başlanan tabiat tarihi ve fen dersleri laboratuvarları. İçleri doldurulmuş hayvanlar, özellikle de kuşlar, fen laboratuvarındaki meteoroloji aletleri büyük bir zenginlik oluşturuyor. Bütün bunlar korunabiliyor mu günümüzde de?
1: Kısmen koruyabildik, kısmen koruyabildik, kısmen koruyamadıklarımızı da koruyabilecek yerlere emanet ettik.
0: Ettiniz.
1: Yani herhalde söz ederiz birazdan. Mesela bir sismografımız vardı, bunu
0: Ya.
1: Kandilli Rasathanesi'ne armağan ettik. Çünkü okul olarak alan kullanma mecburiyeti var. Alan kullanabilmek için de bazı şeylerden maalesef ister istemez feragat
0: Feragat
1: ediyoruz. Her
0: ettiniz.
1: ne kadar okul çok büyük görünse de işte laboratuvardı, şuydu buydu derken birçok
0: Müzik
1: alanı
0: odası, band, spor
1: maalesef
0: salonu hepsi tabii. Tabii meteorolojik aletler derken 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'da modern anlamda meteorolojik ölçümler Saint-Benoît'da yapılmaya başlanıyor diye biliyoruz.
1: Saint-Benoît birçok şeyin ilki aslında İstanbul'da. Mesela Galata'da biraz geri döneceğim ama okulun içerisinde bir değirmen ve fırın var. Ve burada yapılan fırınlar halka da şey yapılıyor, dağıtılıyor. Fırında yapılan ekmekler, özür dilerim. Dediğiniz gibi meteorolojik gözlemler yapılıyor. Çünkü bilime çok önem veren bir okul aslında. Rahipler de aynı şekilde.
0: Öyle.
1: Özellikle tabii bilimleri muazzam merak ediyorlar, araştırıyorlar. Bununla ilgili veriler topluyorlar, taşlar topluyorlar, bitkiler topluyorlar. Endemik bitkiler topluyorlar. Hayvan türlerinden koleksiyonlar yapıyorlar. İşte ve bir sismograf buraya kuruluyor az önce de söylediğim gibi. Deprem ölçümü yapıyor.
0: Ya ilk
1: Matbaası var
0: defa.
1: okulun. Kitap basıyor. Kendi kitaplarını kendisi basıyor. Hatta onunla da yetinmeyip başka cemaatlerin ihtiyaçları olan kitapları basıp temin etmelerini sağlıyor. Dolayısıyla hani tam bir kültür ve bilim yuvası aslında
0: Evet,
1: Saint-Benoît
0: evet.
1: dönemi için.
0: Evet, zaten bugün okulun içine ki gördüklerim arasında gittiğimde müze gibi böyle sağda solda o camekan şeylerin içinde sergiliyorsunuz. O muhteşem ilk kullanılmış olan aletler,
1: Fizik,
0: öğrenciler için.
1: kimya laboratuvarlarımızda gene çok değerli aletler vardı. Onların bir
0: Muhakkak.
1: bölümü hala duruyor fizik, kimya laboratuvarlarında ama biyoloji laboratuvarında işte o hayvanları saklamak çok kolay değil.
0: Kolay değil. Onlar organik maddeler olduğu için parazit oluşuyor, bilmem bit şu bu hepsi ve içinde yiyor tabii onlar,
1: Tabii ki.
0: öyle tabii mantarlar oluşuyor.
1: Bir de
0: Bir
1: o dönemki
0: de
1: koruma teknikleri içerisinde kullanılan malzemeler de son derece zehirli malzemeler. Yani öyle dokunmaya falan gelmiyor pek.
0: tabii yani zarar verici şeyler. Bu arada beni en çok sevindiren şeylerden birisi sizin okuldaki kuşlar tabii ki. Beni ilgilendiren şöyle ki Alyon ailesi. Alyonlar okulda okumuş ünlüler arasında yer alıyor. Fransa'dan istilal döneminde giyotinden kurtulup da İstanbul'a kaçıp gelenler. Burada Osmanlı Bankası'nın kurucuları ama son Alyonlardan Kont Amade Alyon bir ornitolog, bir kuş
1: Kuş
0: bilimci.
1: bilimci.
0: Ben onun kuşlarını görmeyi çok istiyordum yıllardan beri. Geçenlerde işte bir belgesel için bizlere de siz davet ettiniz, izin verdiniz. Okula girdiğim zaman üçüncü katta mıydı nerede? Vitrinde bir gördüm Kont Alyon'u, çünkü onları ben tüneklerinden tanıyorum yani, onun bir şeyi var, bir örnektir. Sofya Devlet Müzesi'ne de hediye etmiş Kont Alyon. Orada bir gördüm, havalar uçtu heyecandan. Fotoğraflanacaktım, çok mutlu oldum. Yani böyle bir zenginlik sizin okul. Bu arada baktığımız zaman okul açıldığı günden beri çok güzel, çok ciddi bir eğitim uygulanmış ve bundan da taviz verilmemiş. Öyle ki 1841 yılında Fransa Kralı Louis Philippe tarafından eğitim kalitesi yüksekliği nedeniyle Kraliyet Koleji ünvanı verilmiş Saint Benoît'a. Evet. Ve de Fransa'daki liselerin diplomasına da denk görülmüş. Evet.
1: Hiçbir sorgu sual olmadan buradan mezun olan gençler Fransa'da bir üst kademe eğitim kurumlarına kabul ediliyorlar. Ya.
0: Ne büyük yani bir imtiyaz. Saint Benoît
1: diplomasıyla.
0: Evet. Çok büyük bir imtiyaz bu.
1: Yani verilen dersler falan da yani var elimizde hala belgeleri. Son derece üst seviyede nitelikli dersler.
0: Müthiş. Okuldan gelmiş geçmiş ünler arasındaki Süri'yle var ama
1: çok var.
0: Osmanlı Bankası'nın kurucuları değil, Alyonlar, evet. Krepenler var. Meşhur Reboul Eczanesi'nin o ta şeyine gidiyoruz köklerine. Jean César Reboul Fransız ki Paris'te yüksek eczacılık mektebini yaparken de okulu iyi bir puanla bitirdiği gibi Saint Benoît. Orada da Palm Akademik falan alan birisi. Yani böylesine müthiş bir beyin o da. Tabii ki Saint Benoît'un öğrenci etkinlikleri arasında eskiden beri tiyatronun da ayrı bir yeri var. Ve bu tiyatronun sahnesinden çıkmış ünlü sanatçılarımız arasında yer alan isimler var ki aklıma gelenler arasında Hale Soygazi, Serra Yılmaz,
1: Tilbe Saran.
0: Ya Tilbe Saran.
1: Halit Akçatepe.
0: Halit Akçatepe. Pınar Altu. Evet. Müzisyenlerde aklıma gelenler Harun Kolçak, Yeşim Salkım. Evet. Bunlar var.
1: Suat Suna.
0: Ya daha başkaları tabii. Kimler?
1: Zeynep Talu. Bizim evet Çiğdem Talu'nun rahmetli kızı Zeynep Talu bizden. Bizim en önemli mezunlarımızdan biri bence Tarık Zafer Tunay'dır. Hatta orijinal diploması benim odamda muhafaza ediyorum. Yani gurur duyduğumuz mezunlarımızdan bir tanesi. Çok mezunumuz var gerçekten. Mansur Beyaz Yürek var. Profesör. Kenan Gürsoy var. Eski Vatikan Büyükelçisi. Bütün bunlar çok değerli insanlar. Ve hepsinin sorguladığınızda yani bugünlere nasıl geldiniz dediğinizde Saint Benoît sayesinde.
0: Tabii. Yani tabii verilen o bütün geçmişten beri gelen o şey. Evet. O disiplin şu bu. Bu arada bakıyoruz tiyatro faaliyetleri eskiden olduğu gibi bugün de aynı şekilde devam ediyor mu? Ekin değil mi?
1: Tabii. Yani buna çok tiyatro, veriliyor. Tiyatro, müzik, sanatın aslında bütün dalları ama ağırlıklı tiyatro, müzik ve resim. Devam ediyor, devam ettiği gibi burada bu eğitimi alan çocuklarımız, bu sosyal etkinliklere katılan çocuklarımız hayatlarının bir yerinde bunu mutlaka devam da ettiriyorlar. Hı. Bu da çok güzel bir şey, sevindirici bir şey. Dolayısıyla bu kadar tiyatrocunun, oyuncunun çıkması tesadüf. Tabii, biraz tabii da buradaki yutulan tozdan kaynaklanıyor muhakkak, diye düşünüyorum.
0: Muhakkak. Bu arada kraliçe, daha doğrusu imparatoriçe Öjen'i okulu ziyarete geldiği zaman ki İstanbul'a geldi birkaç yeri ziyaret edebiliyor. Birisi de Saint Benoît. Ondan kalmış bir hatıra, bir şey okulda, maalesef bir gravürdü, şuydu buydu.
1: Maalesef yok
0: değil mi? Ama maalesef geçmiş kaynakları o başka tabii ki. Hocam tabii ki.
1: Şimdi biraz biraz şundan kaynaklanıyor bu. Aslında Lazaristler yani papazlar böyle her şeyi çok göstermeyi, dışa vurmayı
0: istemiyorlar, biraz
1: sevmezler
0: ve de mütevazılık.
1: Evet, mütevazılık okulun en ana şeyi budur, mütevazı olmak, dışarı göstermek. Yani şunu yaptık, bunu yaptık falan değil.
0: Yok.
1: Yani biz yapıyoruz zaten, ne yaptığımızı da biliyoruz.
0: Evet, içeride kalıyor.
1: Evet.
0: Öyle. Bir de kilise tabii çok önemli. Evet. Muazzam, onun altında kriptada yatan çok ünlüler var. Bir tanesi Macarların ünlü yani bağımsızlık kardeşi Ferenc Rakoczi.
1: Gerçi Rakoczi'nin naaşı daha sonra Macaristan'a gönderildi. Hatta bununla ilgili bir kitabe de var. Evet, Kont Salignac var.
0: Kont
1: Salignac'ın gene şey var, Fransız elçisi. Pek çok okulumuzda görev yapmış eski rahiplerin şeyleri var, mezarları var. Dolayısıyla evet.
0: Çok önemli birisi daha var ki kaynaklara girdiğimiz zaman oraya gömüldüğünü görürüz. Hatta cenazesinden, her şeyden de söz ediliyor. Meşhur saray ressamlarına kadar yükselmiş olan Fransız elçisinin de ressamlığını yapan elçiliğin Jean-Baptiste Van Moor. O da öldüğünde oraya gömülüyor ama bir yazı filan olmadığı için nerede nasıl yatıyor onu bilemiyoruz bugüne kadar ama orada gömüldü. Çok kaynakta yazılı. Resmi kaynaklarda var. Değerli Serhat Hocam, geldik programımızın sonuna. Bu çok değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sayenizde yıllardır önünden geçtiğimiz mimarisiyle, kapısıyla birçoğumuza gizemli ve ilginç gelen Saint Benoît Lisesi üzerine birbirinden güzel bilgiler aldık, öğrendik sizden. Size çalışmalarınıza nice başarılar ve tabii ki Sam Benua'ya nice yüzyıllar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun, var olun, berhudar olun.
1: Sağ ol.
0: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı burada sonlandırırken hepinize güzel bir hafta diliyor, güzel günler diliyor ve gelecek hafta yine Perşembe günü beraber olmak umuduyla güzel ve sağlıklı, esenlik dolu günlerin olmasını diliyorum. Hoşça kalınız.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Güdere giderken alnıda bir yağmur. Güdere giderken alnıda bir yağmur.
3: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece bümün bin geldi bümün karışır. Gece bümün kolana da gamle günü seyyar.
5: 90'lar! Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Muzaffer Özgüleş'e teşekkür ederiz.
13: Very good, great.
14: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
15: Herkese merhabalar. Açık Mimarlık'ı dinlemektesiniz. Ben Duygu Gören. Bugün Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular ekibi olarak yayındayız. Öncelikle tüm işçilerin, emekçilerin geçmiş 1 Mayıs'ını kutlayarak başlayalım. Biz de 1 Mayıs günü Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular ekibi olarak Ankara'da Tan Doğan'da Mimarlık işçileri düşük ücretlere, yüksek sömürüye, güvencesizliğe, işsizliğe karşı birleşin isimli pankartımıza kortejleydik. Bugünkü programımızın konusu ise tam da 1 Mayıs'a giden süreçte Nisan ayında başlattığımız Mimarlıkta İşsizlik ve Gelir Şeffaflığı isimli araştırma. Araştırmanın ilk ayağını ise Mimarlar Ne Kadar Kazanıyor isimli anonim bir anket çalışmamız oluşturuyor. Bir süredir hazırlandığımız bu anket çalışmasının amacı mimarlık pratiğindeki işsizlik ve gelir tablosunu görünür kılmak aslında. Özellikle de 1 Mayıs'a giderken çalışma koşullarındaki ve gelir durumundaki sorunları, emek sömürüsünü, işsizlik ve güvencesizlik gibi temel problemleri beraber tartışmak amacıyla bu anketi başlattık. Birazdan daha detaylı açacağız. Fakat genel olarak anket kapsamında katılımcılara çalıştıkları mimarlık alanı, mesleki deneyimleri, haftalık çalışma süreleri, aldıkları ücretler, sosyal güvence ve yanaklar gibi çalışma hayatına dair bir takım sorular yönelttik. Mimarlıktan kazandıkları gelirin yaşam maliyetleri için yeterli olup olmadığını sorduk. 4 Nisan'da paylaşımı açtığımız bu anket aslında 2 hafta içerisinde 800'e yakın katılımcı tarafından cevaplandı. Oldukça fazla bir katılımcı olduğunu düşündük bu sayının. Dolayısıyla aslında mimarlık pratiğinin tüm alanlarındaki ekonomik tabloya dair ilk aşamada oldukça kapsamlı bir veri setine ulaştığımızı söyleyebiliriz. Anket çalışmamız devam ederken biz de topladığımız veriler üzerine düşünmeye devam ediyoruz. Siz de mimarlık alanında iş arayan, çalışan bir dinleyenseniz ve henüz anketi doldurmadıysanız Instagram sayfamızdaki linkten anketi cevaplayabilirsiniz. Ya da paylaşarak daha çok mimara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında ise topladığımız bu anonim verileri değerlendirmek, deneyimleri konuşmak ve güncel çalışma koşullarını masaya yatırmak amacıyla da 19 Nisan'da bir buluşma düzenledik. Mimarlık işçileri buluşmasının ilkiydi bu aslında. Ve bu buluşmada ankete dair ilk bulgularımızı paylaştık. Verilerin ifade ettikleri üzerine beraber düşündük. Mimarlığın farklı alanlarındaki gelir dağılımını, mevcut sorunları, bu sorunların nedenlerini ve bunlara dair mücadele olanaklarımızı konuştuk. Bugünkü programda da ankete dair ilk bulguları ve değerlendirmelerimizi açmaya çalışacağız. Bugün tüm bunları konuşmak için sevgili Utku ve Onur'la beraberiz. Utku Mimarlık Bölümünde yüksek lisans öğrencisi. Onur ise mimarlık ofisinde çalışan bir mimar. Hoş geldiniz öncelikle ikiniz de. Utku ilk olarak seninle başlayabiliriz istersen. Mimarlıkta rahatsız edici sorular ekibi olarak biz böyle bir anket çalışması yapma fikrine nasıl ulaştık? Bu çalışmayla neyi amaçladık? Ya da biraz belki bize hazırlık sürecinden, anket sorularını nasıl şekillendirdiğimizden bahsetmek istersin. Sözü sana vereyim ilk olarak.
16: Hoş bulduk Duygu. Teşekkür ederim. Aslında bu fikrin çıkış noktası hissettiğimiz bir eksikliktendi. Bir süredir işte mimarlık pratiğindeki ekonomik koşulları konuşmak istiyorduk. Ama elimizde bu koşulları somutlaştıracak veriler yoktu. Yine bir süredir yaptığımız çalışmalarda aslında buluştuğumuz katılımcılarla maaşları düşük olduğunu, fazla mesainin normalleştirildiğini görebiliyorduk ama bunların ne kadar yaygın olduğunu ve hangi gruplarda nasıl biçimlendiğini ve yani nasıl rakamlara karşılık geldiğini bilmiyorduk. Bu bilgisizlik de aslında sadece bir entelektüel eksiklik değil, aynı zamanda siyasi bir sorundu. Soruları tasarlarken de gerçekte neyi bilmek istediğimizi sorguladık. Çalışırken sorulara sadece ne kadar kazanıyorsun değil, sosyal güvencen var mı? Haftalık kaç saat çalışıyorsun? O gelir yaşam maliyetini karşılıyor mu? Karşılamıyorsa ne yapıyorsun? Gibi sorular hazırlamıştık. Bu sorularla anket aslında mimarlık alanındaki emek koşullarının bütüncül bir fotoğrafını çekmeye çalışıyordu. Bu kadar kişinin anketi doldurması açıkçası bizi şaşırttı. Biz böyle 500 kişi olsa gayet iyi falan diye konuşuyorduk ama aslında düşününce şaşırmamalıydık. Çünkü insanlar bu konuyu konuşmak istiyordu. Sadece yani seslerini duyurabilecekleri bir alan yoktu. Anket bence o alanı yarattı.
15: Sektörde ücretli çalışan bir mimar olarak bu anket çalışmasını ve soruları sen nasıl yorumluyorsun Onur? Yani gelir dağılımına, ücret ve yaşam maliyetlerine yönelik böyle bir sorgulamaya girişmemiz sence ne ifade ediyor bir çalışan bir mimar olarak?
17: Hoş bulduk Duygu. Öncelikle zaman ayırıp anketimizi dolduran herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Soruna gelecek olursak da aslında Utku'nun da bahsettiği gibi ankette yer alan sorular çalışırken kendi aramızda dinlenme molalarında ya da gündelik sohbetlerce sıkça konuştuğumuz ve yakındığımız meseleler. Örneğin maaşların yetersizliği, yanakların eksikliği ve uzun çalışma saatleri gibiler uzun zamandır gündemimizde. Ama bu meselelerin sohbet düzeyinden çıkıp da somut bir ankete dönüşmesi bizler için çok değerli bence. Bu sayede mimarlık pratiği içerisindeki emekçilerin ve sektörün mevcut durumunu daha net kavrayabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Zaten ilerleyen dönemde de bunun daha detaylı değerlendirmelerini yapacağız birlikte bence. Mevcut emek koşullarına baktığımızda ise diğer birçok sektörde olduğu gibi ne yazık ki mimarlık emekçilerinin de kazandığı ücretlerin yaşam maliyetlerini karşılamakta yetersiz kaldığı göze çarpıyor. Özellikle mimarlık alanında üretilen emeğin niteliğiyle alınan ücret arasında ciddi bir dengesizlik olduğu apaçık ortada açıkçası. Uzun çalışma saatleri, yüksek sorumluluk ve teknik bilgi gerektiren bir meslek olmasına rağmen birçok meslektaşımız temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Ve bu durum sektördeki gelir dağılımı problemini daha görünür hale getirir bizler için. Gelen cevaplardan da deneyim fark etmeksizin birçok kişinin yaşamını sürdürebilmek için pasif gelir arayışına yöneldiği ve bunun için ciddi bir çaba ve zaman harcadığı da anlaşılabiliyor. Bu yüzden bu topladığımız verilerin çok kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bu veriler sayesinde yaşadığımız sorunların bireysel değil daha kolektif olduğunu görmek ve hak taleplerini güçlendirmek ve gelecekte kurulabilecek dayanışma ve örgütlenme pratikleri adına da sağlam bir zemin oluşturacaktır bizim için.
15: Bu noktada aslında verilere dair değerlendirmelerimizi de detaylandırmadan önce belki anketin ulaştığı mimarların pozisyonlarını ve mevcut durumlarını kısaca konuşabiliriz. Gelen yanıtlara baktığımızda katılımcıların eğitim ve çalışma durumu, çalıştıkları alan ve ücret dağılımlarına ya da sosyal ve yan haklarına dair nasıl bir tablo görüyoruz? Yani özellikle haftalık çalışma saatlerinin yüksekliği oldukça çarpıcı görünüyor anket verilerinde. Bu kısımları biraz açabilir misin?
17: Katılımcı profiline baktığımızda ağırlıklı olarak özel ofislerde çalışan mimarların ankete dahil olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunun yanında freelance çalışanların, akademisyenlerin ve farklı ölçeklerde ofis ya da şantiye deneyimine sahip kişilerin de katılım göstermesi, ortaya çıkan verilerin sektördeki aslında genel emek koşullarını anlamak açısından iyi bir tablo çiziyor bizlere. Ayrıca katılımcılar arasında yeni mezunlardan tutun da kıdemli mimarlara kadar geniş bir dağılım olması, yaşanan sorunların yalnızca kariyerinin başındaki mimarlara özgü olmadığını, bunun yapısal bir problem olduğunu da açıkça gösteriyor. Maalesef mimarlık sektöründe yeni mezun bir meslektaşımız iş aramaya başladığında birçok ofis tarafından deneyimsizlik bahane edilerek oldukça düşük ücret teklifleri sunuluyor. Bu tekliflerin büyük bir kısmı asgari ücret seviyesinde ya da bazen hatta altında kalıyor. Son dönemde yaygınlaşan bir durum, diğer durum ise stajyer adı altında yeni mezunları ücretsiz çalıştırıyorlar ofislerde. Ve işsiz kalma kaygısı yaşayan pek çok yeni mezun olur da ileride beni işe alırlar umuduyla bu sömürüye bir süre ses çıkarmıyor. Ve bu belirsiz süreç bazen 6 aya hatta 1 yıla kadar da uzayabiliyor. Ancak işi aldıklarında da teklif edilen ücret beklenilenin aksine çoğu zaman yine asgari ücret ya da asgari ücretin çok az üstünde kaldığını bile duyuyoruz arkadaşlarımızdan. Ek olarak gelen yanıtlar işverenler tarafından yıllardır tekrarlanan işte deneyim kazandıkça maaşınız artacak söyleminin de aslında pratikte bir karşılığı bulunmadığını da gözler önüne seriyor. Veriler bize gösteriyor ki 5-10 yıllık deneyime sahip mimarlar arasında dahi geçim sıkıntısı yaşadığını belirtenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla açıkçası. Ve bu durum birçok mimarın yaşamını sürdürebilmek için önceden de dediğim gibi ek işlere veya pasif gelir araçlarına yönelmeyi bir zorunlu kılıyor. Sosyal ve yan haklar açısından baktığımızda ise tablo yine oldukça yetersiz. Katılımcıların bir kısmı yemek gibi aslında temel ihtiyaçlar konusunda destek sağlansa da ulaşım desteği ve özellikle ek mesai ücreti konusunda eksikliklerine göze batıyor. Haftalık çalışma saatlerine dair veriler de bu tabloyu destekliyor aslında. 45 saatin üzerinde çalışan meslektaşlarımızın sayısı oldukça yüksek ve üstelik bu yoğun tempo mimarlıkta iş yetiştirme zorunluluğu adı altında normalleştiriliyor. Yani fazla mesai ekstra bir emek olarak değil de işin doğal bir parçası gibi gözüküyor ve karşılığında herhangi bir ücret ödenmiyor. Tüm bu veriler açıkça bize gösteriyor ki mimarlık sektöründeki sorun yalnızca düşük ücretlerle sınırlı değil. Karşımızda güvencesizlik, uzun çalışma saatleri ve karşılıksız emeğin giderek normal kabul edildiği ve çok daha geniş bir emek problemi olduğunu gösteriyor.
15: Evet, tam da söylediğin gibi düşük ücretlerin yanı sıra çalışma koşullarındaki sorunlar ve normalleştirilmeye çalışılan bu gibi güvencesizlik ve belirsizlik durumları da aslında mimar emeğinin değersizleştirilmesine çok büyük etkenler. Genel olarak elimizdeki verilere baktığımızda bunları çaprazlayarak ve bütüncül bir şekilde baktığımızda ise Çalışma hayatının farklı aşamalarındaki bu sorunlara dair de oldukça net çıktılar olduğunu görüyoruz. Utku, belki bu noktada tekrar sana dönebiliriz. Şöyle sorabilirim. Yaşa, eğitim durumuna ve mesleki deneyime bağlı olarak ücretler nasıl değişiyor ve anket sonuçları buna dair bize ne söylüyor? Örneğin eğitim durumunun gelir arttırdığı söylenebilir mi? Ya da deneyim yılı arttıkça maaşlardaki artış oranında nasıl bir durum söz konusu?
16: Yani veriler bence bu konuda aşırı net ve sert bir tablo çiziyor. Yani tam da işte Onur'un bahsettiği gibi acımasız bir mimarlık ortamı var. Yaşa ve deneyime göre yani bir artış var tabii. 0-1 yıl deneyimlerinin ortalama geliri 31.618 TL. 10 yıl üzerinde çalışanların ki ise 85.538 TL çıktı bizim verilerimizde. Yani deneyim ile gelir arasında istatiksel olarak bayağı güçlü bir ilişki görünüyor. Ama işte burada verinin asıl gösterdiği şey 1-3 yıl deneyim grubu ortalama 49.663 TL kazandığını gösteriyor. BESAR'ın Nisan 2026 verisine göre bekar bir kişinin yaşama maliyeti ise 73.634 TL. Yani 3 yılınızı çalışarak tamamlasanız bile gelirinizdeki açık kapanmıyor. Bunu raporda mimarlıkta ilk 5 yıl sistematik olarak yoksullaştırıcı diye nitelendirdik biz. Eğitim meselesine de gelince buradaki bulgu birçok insanı şaşırtacak bir şey bence. Lisans mezunlarının ortalaması 63.306 TL, yüksek lisansların 69.310 TL, doktoralıların ise 76.844 TL olduğunu görüyoruz. Tabii bir fark var burada ama bu fark ne yüksek lisansın ne de doktoranın üzerine harcanan zaman ve mali yükü karşılar nitelikte değil. Ve doktora grubunun daha yüksek ortalaması olması da büyük ihtimalle o grubun deneyim ve yaş dağılımı ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yani doğrudan diplomasıyla alakalı değil. Akademik kariyer yapmayacaklar için ek diploma net bir gelir artışı yaratmıyor. Pratik deneyim, sektör ve yaşadığınız şehir aslında çok daha belirleyici bir şey maaşınızda.
15: Yani aslında söylediklerine bakarsak mimarlıktaki mevcut emek düzeninden en çok yeni mezun ve genç mimarların etkilendiğini söyleyebiliriz bu durumda. Söylediğin gibi mimarlıktaki ilk 5 yıl sistematik bir yoksulluk ve geçinememe haline işaret ederken bir yandan da iş bulma süreçlerindeki zorluklar ve belirsizlikler de genç mimarlar için bir diğer problematik alan. Bunlara ilişkin anketimizin sonundaki açık uçlu cevaplarda da tekrarlayan ve oldukça önemli vurgular vardı aslında. Bu kısımları biraz açmak ister misin?
16: Tabii mesleğe giriş havuzundaki 180 kişinin %28.3'ü aktif bir şekilde iş arıyor. Yani işsizler. Bir de aktif olarak iş aramayan ama işsiz olan bir kesim var. Onları da eklediğimizde tablonun ne kadar ağır olduğu aslında ortaya çıkıyor. Çalışabilenlerin önemli bir kısmı ise asgari ücret düzeyinde ya da altında işe başlıyorlar. 22-26 yaş grubundaki işsizlik oranı da 18.7. TÜİK'in Şubat 2026 verisiyle karşılaştırdığımızda Türkiye'nin genelinde bu oran %8.5. Yani genç mimarların işsizlik oranı ülke ortalamasının iki katından da fazla. Açık uçlu yanıtlarda tekrar eden ilginç bir ifade vardı. 5 yıl okul sonra asgari ücretle başlamak. Yani bu bireysel bir deneyim değil aslında. Sistemin yapısal bir çıktısı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu koşullar altında bir de Onur'un bahsettiği gibi deneyim kazanmak için düşük ücrete razı ol baskısı devreye giriyor. İşverenler bunu kimi zaman sessiz bir beklenti olarak sunuyor, kimi zaman da açıkça söyleyebiliyorlar yani iş görüşmelerinde. Sonuç olarak yeni mezunlar haksız koşullara itiraz etmek yerine sessiz kalmayı tercih etmek zorunda hissediyor kendilerini. Çünkü kabul etmezlerse işlerini kaybedecekler. Bu tabloya bakarak deneyim kazanınca her şey düzelir demek artık pek de inandırıcı değil bence. Çünkü o deneyimi kazanma sürecinin kendisi zaten bir geçim krizine yol açıyor ve veriler gösteriyor ki bu kriz mesleğe girişte çözülmüyor. İlk 5 yıl boyunca da devam ediyor.
15: Peki veriler kadın ve erkek mimarların gelir durumuna dair neler söylüyor? Yani anket sonuçlarını toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirdiğimizde ne görüyoruz?
16: Ya bence en çarpıcı çaprazlama verisi cinsiyet verisi. Bunun için böyle birkaç farklı modelde ya gerçekten böyle bir şey olabilir mi falan diye kontrol ettik ve yani deneyim, pozisyon, eğitim, şehir, sektör hepsini birlikte hesaba kattığımızda erkeklerin 1 TL kazandığı yerde kadınlar 90 kuruş kazanıyor çıkıyor. Benzer profillerde baktığımızda da işte İstanbul'da yaşayan 3-5 yıl deneyimi olan mimarlık ofisinde çalışan insanlara baktığımızda da aslında bu yani çarpıcı şeyi görebiliyoruz. Üstelik erkeklerin daha yüksek gelir bandında yer alma olasılığı da kadınlara kıyasla 2,67 kat fazla çıkıyor. Yani bu fark gözlemlediğimiz hiçbir şeyle açıklayamadık biz. Diplomayla, deneyimle, çalıştığı sektörle izah edilemiyor. Mimarlık okullarının aslında büyük bir çoğunluğunu kadınlar oluştururken ve ankete katılanların işte %68'i de kadınken mesleğin ekonomik çıktılarından eşit pay alamadığını görüyoruz. Yani bir de üstüne üstlük bu fark kariyer boyunca da sabit kalmıyor. İlk 3 yıl kadın ve erkek medyan geliri eşit seyrediyor ama sonra 3-5 yıldan itibaren erkek medyanı 80 bin TL'ye çıkarken kadınlarda 70 bin TL'de kalıyor. 5-10 yılda bu fark tabii daha da açılıyor ve biz bundan anlıyoruz ki mesela aynı koşullarda başlıyor olsak bile belirli bir noktadan sonra yollar ayrılıyor.
15: Söylediklerin çalışma hayatındaki bu cinsiyetçi tutum ve politikaların etkisine dair çok fazla şey söylüyor aslında. Bunları sonrasında daha da detaylandırarak başka şekillerde tartışacağız diye düşünüyorum. Anketin bir diğer çarpıcı çıktısı ise mimarlıktan kazandığınız gelir yaşam maliyetlerinizi karşılamak için yeterli mi sorusuna evet cevabı veren mimar oranının %18,7'de kalması. Gerçekten çok çarpıcı bir rakam bence bu. Buna dair neler söylemek istersin Onur? Bu sefer de sana dönelim. Mimarlık pratiğinin farklı alanlarına yönelik gelir memnuniyetine baktığımızda ne görüyoruz? Baskın biçimde yaygın olan geçinememe halinin yanı sıra ücretsiz mesailer, yoğun çalışma saatleri, baskı ve mobbing, güvencesizlik ya da gelecek kaygısı halinin mesela mimarlık mesleğinin farklı alanlarında ortak bir durum olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani akademide, sektörde bunlar nasıl değişiyor? Bize biraz bahseder misin?
17: Tabii ki de. Katılımcılara aslında kiranızı mimarlıktan kazandığınız ücret kiranızı karşılıyor mu gibi bir soru ilettiğimizde çok büyük bir kısmının bunu karşılayamadığını gözlemliyoruz. Yaklaşık %30'u ailesinden maddi destek aldığını belirtirken %35'ine yakın da aile evinde yaşıyordu. Bir diğer %15'lik kesim ise kirayı paylaşarak yaşam maliyetlerini azaltmaya çalışıyor açıkçası. Yalnızca yaklaşık %20'lik bir kesimin temel yaşam maliyetlerini tek başına karşılayabildiğini görüyoruz verilerden. Ve bu veriler de mimarlık mesleğinden elde edilen gelirin özellikle büyük şehirlerde yani kiranın fazla olduğu şehirlerde yaklaşık %20'lik bir kesimin temel yaşam maliyetlerini tek başına karşılayabildiğini görüyoruz verilerden. Ve bu veriler de mimarlık mesleğinden elde edilen gelirin özellikle büyük şehirlerde yani kiranın fazla olduğu şehirlerde hayatını

0: söylediğin güvencesizlik, mobbing ve baskı ortamında mimarlık pratiğinin farklı alanlarında da ortaklaştığını düşünüyorum açıkçası. Akademi, ofis ya da şantiye gibi farklı çalışma alanlarında biçimleri değişse de mobbingin benzer sorunlarla karşılaşıyor. Ancak buna karşı ses çıkarılmamasının temel nedenlerinden birinin de gelecek kaygısı olduğu aşikar. Daha önce de bahsettiğim gibi birçok yeni mezun mimar mezuniyet sonrası iş bulma konusunda ciddi zorluklar yaşıyor ve bu nedenle karşılaştıkları haksızlıklara, düşük ücretlere ya da yoğun çalışma koşullarına ses çıkarmamayı tercih edebiliyor. Çünkü işlerini kaybetme korkusu yaşıyor ve bu sessizlik devam ettikçe de ücretsiz mesailer, yoğun çalışma saatleri, mobbing ve güvencesizlik gibi sorunlar da sektör içerisinde daha da normalleşiyor.
1: Peki tüm bu gelir yetersizliği ve kötü çalışma koşullarına değinen cevapların yanı sıra bu durumların aslında olası çözümlerine yönelik de pek çok cevap aldık son kısımda. Bu cevaplar hem mimarlık pratiğinin çoklu ortamlarındaki işleyişe dair itirazlar ve öneriler içeriyordu. Hem de mimarların nasıl bir araya gelebileceğine dair de belirli ipuçları barındırıyordu. Bize bunlardan bahseder misin biraz Utku?
2: Ya açık uçlu yanıtlarda en çok dikkat çeken şey insanlar durum ne kadar kötü olsa da sadece şikayet etmiyor. Bir yandan da ne yapılması gerektiğini dile getiriyorlardı. Ve bu düşünceler birbirine çok benziyor. Aslında birçok katılımcı itiraz etmedikçe bir şeyin değişmeyeceğini düşündüğünü dile getiriyordu. Burada da meslek odalarının bu sorunları görmezden geldiğini de yine birçok katılımcı dile getiriyordu. Hatta şöyle bir şey yazmıştı birisi. Farkındalar ama başlarındaki insanlar, yani meslek odalarının başlarındaki insanlar mobbing yapanların arkadaşları diyordu. Bir başka katılımcı da yine çok önemli bir başka bir tespit yapıyordu bence. Mimarlar olarak bizim kabullenişimiz sanırım şartların iyileşmesinin önündeki en büyük engel diyordu. Bu kabullenişin nereden geldiğini de yine katılımcılar aslında okul yıllarından geldiğini söylüyordu. İşte stüdyolarda yaşadığımız, okulda yaşadığımız şeyler bir şekilde iş hayatımızdaki çalışma koşullarımızı belirliyor diyordu. Ve bu yanıtlarda aslında güç ilişkisine dair çok keskin bir farkındalık da var. Bir diğer katılımcı yine mimarların daha çok talepkar olması, haklarını istemesi gerekiyor. Çünkü işverenler bize muhtaçlar diyordu. Bu cümle aslında tüm mücadelenin zeminini özetliyor. Sorun görünmezlik olduğunda ilk adım da tam bu anket gibi görünür olmak bence. Rakamları ortaya koymak, deneyimleri paylaşmak, sesin yalnızca kendine ait olmadığını fark etmek.
1: Çok güzel özetledin Utku. İkinize de çok teşekkürler. Onur ve Utku ağzınıza sağlık. Emeğin değersizleştirildiği ve görünmez kılınmaya çalışıldığı ve aslında yoğun bir geçinme kaygısı ve güvencesizliğin mimarların adeta normali haline getirilmeye çalışıldığı bu tabloya karşın biz de bu sömürü düzenini ve eşitsizliği oluşturan koşulları konuşmaya devam edeceğiz. Bu mücadele zemininin ve bir arada olmanın biçimleri ve olanaklarına dair de birlikte düşünmenin önemini bir kere daha vurgulamış olalım bu programla da. Anket çalışmamıza söylediğimiz gibi Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca anketin bulgularını içeren raporumuzu da bugün aynı sayfada yayınlamış olacağız. Buraya ilişkin daha detaylı ve kapsamlı çalışmalara ve mimarlık işçileri buluşmalarına da devam ederek bu kolektif sesleri yükseltmeyi umuyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.
3: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Muzaffer Özgüleş'e teşekkür ederiz.

0: şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
3: Apaçık.
1: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Söyleyeyim mi?
2: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Odyo Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
1: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of you. You teach other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley.

Gelecek istasyon Kavadaş yönünde bir yolculuğumuz.

0: Yerli bal.
1: Bunun gibi şerbet var.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Benan Orba'ya teşekkür ederiz.
4: Açık alan.

0: canlı, dinamik, akışkan, tahmin edilemez ve her zaman taze bir şey.
1: Selam. Gelecek kaydına hoş geldiniz. Ben Sudasim. Önümüzdeki ortalama yarım saatin gayri resmi seslendiricisiyim. Apaçık Radyo'nun açık alanındayız. Tekrardan hoş geldiniz. Duyacağınız ses benim ama mevzu ne? Meramımız basit. Gelecek kaydı genç olmaktan öte sahne olmayan gençleri ve zihinlerini konuk aldığımız, sohbet edip şimdi ve gelecek kaygılarını öğrendiğimiz bir program. Kendi jenerasyonuna çok da hakim olmadığını düşünen bendeniz, etrafa soruşturarak bu dünya bir tek bana mı bu kadar tuhaf yoksa herkes mi kafası karışıklıklar cemiyetinde sorusunu öğrenmeye çalışıyorum. Bunun için bir konuk sistemimiz var. Baran Ulusoy, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Suda.
1: Bize biraz kendinden bahset Baran. Nesin, kimsin, ne yapıyorsun, neden buradasın? Biraz seni dinleyelim.
2: Neyim? Ben Baran Ulusoy. İstanbul'da burslu okudum. Fransız Lisesi'nden mezun olup aldığım bursa devam ederek geldiğim Fransa'da, Strasbourg'da sanat masterına devam eden bir öğrenciyim, heykeltıraşım. 23 yaşındayım. Bir yandan tezimi yazarken mezun olmaya yakın asistanlık, atölye, galeri, yani benim alanımda profesyonel hayatımda deneyim kazandıracak yerleri ve kişileri araştırdığım ve bu şekilde öğrenip deneyim kazandığım, çalıştığım bir aşamasındayım hayatımın. Yaptığım işleri de özetleyecek olursam, Türkiye'de metropol yaşantısının ve politik iklimin etkisiyle insanların gündelik yaşamını veya objelerini konu alan, ondan ilham alan hicivsel yerleştirmeler ve heykel işleri yapıyorum diyebilirim kısaca.
1: Güzel işler sunma yolunda ilerleyen, eninde sonunda sen de stajyer bir öğrencisin. Güzel bir sanatçı olma yolunda ilerliyorsun diye anladım ben buradan.
2: Umarım.
1: Şimdi ben Baran'a gençlerle ilgili, genç olduğumuz süreçte dünyaya bakışımızla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Genel format olarak da böyle ilerleyeceğiz. Ben soracağım, Baran mükemmel bir şekilde cevap verecek ve de ben de böyle "O güzel insan" deyip hayatıma devam edeceğim. Önden uyarımı yapayım. Şimdi Baran,
2: Tabii.
1: sence yaptığımız yatırımlar bankada mı durmalı yoksa yastık altında mı saklanmalı?
2: Bence yastık altında saklanmalı. Yani ben çok güvenemiyorum banka sistemine. O yüzden hani Türkiye'desek çok da oynayan, bu kadar elimizde de aslında bir şeylerin değerini kaybettiğimiz süreçte daha mantıklı yatırım alanlarına yönelmemiz gerekiyor.
1: Sence dövizden mi ilerlememiz lazım yoksa değerli cevherlerden mi?
2: Yatırım tavsiyesi değildir ama altın gibi görüyorum ben daha çok.
1: Enerjisi de
2: Doğru yanıtım.
1: güzeldir altının bir de. Parıl parıl. Peki sence günümüz politik ekseninde Schengen'e başvurulmalı mı yoksa vizesiz Balkan ziyaretlerinden devam mı?
2: Yani vizesiz olarak gidebilecek birçok yer var, keşfedecek yerler var. Yani illa turizm yönünün Avrupa olmasına gerek yok. Çünkü iptal gelirse Schengen'den, ardından tekrar başvuruda otomatik olarak iptal olma gibi durumlar var. O yüzden bu süreçte madem çıkılmamız istenmiyor, gidilmemiz istenmiyor ve bütün kurumlar da buna göre çalışıyor, gezebilecekken, görebilecekken bunun açık olan yerlerine gidip bunu değerlendirmek çok daha faydalı gibi
1: İnanılmaz.
2: görüyorum.
1: Teşekkür ederim. Yetişkinliğe dair en mühim sorular olarak değerlendirdiğim soruları bu kadar tatlı bir şekilde cevapladığın için. Şimdi asıl meselemize gelelim. Sen bir gençsin ve de gelecek kaygısı hepimiz gibi yaşayan bir gençsin. Şu anda en büyük kaygını ne olarak değerlendirirsin? Geleceğe dair ya da şu anına dair?
2: Ben bizim neslin bizden önceki nesillere göre daha zor bir öğrencilikten iş hayatına geçiş süreci yaşadığını düşünüyorum. Çünkü bizden önceki nesil, ya daha doğrusu anne ve babalarımız diyeyim, onlar hani üniversiteye gittiler vesaire. Hani çok onlar için üniversitede olmak çok büyük bir başarı sebebiydi. Çok istedikleri bölümlerde okuyamadılar. Ardından gelen hani şimdi Y jenerasyonu, ebeveynleri onlara ne okumak istiyorsan onu oku dedi. Onlar okudular ve işlere girdiler vesaire. Ve şu an bir kısmı girebildi. Güzel güzel de ilerlediler. Fakat bizim nesilde de aynı şey devam ederken bizim o derece kendi istediğimiz şeyi okuyup onun işini yapamadığımız, işlere giremediğimiz, onun kaygısını yaşadığımız, bunun stresini yaşadığımız bir nesil olarak ortaya çıkıyoruz. En büyük stres de herhalde buradaki o muğlaklık, nasıl adım atacağımızı bilememek. Bir kısmı insanın bekleyişe, ya bir şey yapamamaya, bir şey beklemeye itiyor. Bir kısım insan da daha çok hani elinde ben bu istediğim alanı değil de ya da şöyle bir elimde çakı gibi bir şeyim olsun, o alanda bir meslek edineyime yöneliyor gibi bir şey görüyorum ben.
1: Peki sen bu meslek karmaşası içerisinde bir heykeltıraş, bir sanatçı olarak geleceğini nasıl görüyorsun? Bu iş karmaşasından ve koşuşturmacısından sen nasıl bir pay alacaksın? Sen nasıl bir deneyim yaşayacaksın sence?
2: Şöyle cevaplayayım. Mesela en çok bana ne okuyorsun dendiği zaman hani güzel sanatlar okuyorum diyorum. İnsanın kafasında tam bir meslek belirmiyor bunu dediğim zaman. Hani çünkü mühendis dediğin zaman, mimar dediğin zaman kafada biraz daha net bir şey belirebiliyor. Ama aslında şöyle bir durum var. Hani bu bahsettiğimiz diğer hani kafamızı daha rahat canlandırabildiğimiz meslekler de büyük işsizlik içindeler. Yani sanat okuyan için de aynı durum ortada. Fakat şöyle bir fark var. Kendimden örnek vereyim. Ben direkt olarak mezun olsam, hani sadece okudum, mezun oldum. Eğer eğitim sürecim boyunca kendim çeşitli melekeleri edinmediysem, benim sahip olduğum diploma bir işe yaramaz. Bu yüzden de üniversite süreci boyunca öğrenci unvanım benim elimdeyken hala kendimi mümkün olabildiğince farklı alanlarda geliştirmem gerekiyordu. O yüzden şu an master'dayken şöyle bir karar aldım. Master 1 ve 2 arasında bir gap year, yani okulu dondurdum diyeyim. Bir yıllığına ki mezun olmadan hem daha çok üretebildiğim, hem portfolyomu genişletebildiğim, hem de çeşitli yerlerde staj yaparak profesyonelleşmek için daha çok işi tanıyayım ve kişi tanıyayım. Şu an bir sanat galerisinde staj yapıyorum. Tabii sadece staj yaparak hani para kazanamıyorum. Bir yandan özel dersler vererek arta kalan zamanlarda da günübirlik futbol stadı olur, basketbol stadı olur. Oralarda hizmet sektöründe işler yapıyorum ki birazcık harçlığım olsun gibi bir durum var.
1: Peki Fransa özelinde biraz daha hakim olduğunu görüyorum ama tabii ki de Türkiye'de de eğitim aldın, belirli sanat altyapının Türkiye'den geldiğini tahmin ediyorum ve düşünüyorum. Fransa'da bir sanatçı olmak ve de Türkiye'de bir sanatçı olmak arasında bir fark var mı söyleyebilir? Yani tabii ki de tahminimce vardır. Ama senin bu konuda en çok deneyimin, aa burada burası çok daha farklı dediğin neresi var? Nasıl bir konsept var?
2: İfade özgürlüğü olur bu konuda söyleyeceğim ayrım ve bunun tabii ki üretime yansıması. Öte yandan Türkiye'de biraz daha geleneksel tarz bir eğitime devam edilirken daha çağdaş sanat anlayışına da tabii yönelim var. Buna arzu var. Bunun için bölümler açılması için öğrencilerin ve bazı öğretmenlerin baskısı var. Bu şekilde dönüşüyor. Ama bu dönüşümü çok önceden yapmış olduğu için Fransa, burada oturmuş ayrı bir sistem var. Eğitim açısından böyle bir fark var. İfade özgürlüğü açısından da ben mesela Türkiye'de sahip olduğum sanata dair kodları Fransa'ya geldiğim ilk 2 yılda yıkıp yeniden tasarlamak. Burada öğrendiğim şeyleri uzaylı gibi kalmamak. Ama önceden sahip olduğum şeylerin önemli kısımlarını da bir köşeye ayırıp burada yeni öğrendiğim bilgilerle, yöntemlerle bağdaştırıp kendi yolumu oluşturma sürecim oldu ilk 2 yıl boyunca. Üçüncü yılda bunun denemeleri devam ederken, dördüncü yılımda artık bunu nasıl daha gerçekten somutlaştıracak adımları atabileceğim adımları atma noktasında çok daha açık fikirli, çok daha planlı olabildiğim bir noktaya vardım diyebilirim.
1: Türkiye'den neler getirdin mesela kendi sanat akışına ve de diline?
2: Mesela figüratif çalışma noktası da Fransa'da çok böyle biraz tabu durumundayken Türkiye'den biraz o yaklaşımımdan uzaklaşmadım. Sadece onu yapma yöntemim değişti. Onu da buradaki kodlarla yapmaya başladım. Çünkü okulda mesela herkes daha çok soyut çalışırken ben figürasyon üstünden devam ediyordum. Fakat bunu da Türkiye'deki kodlarımla yapamazdım. Ama buradaki kodlara uygulamam gerekiyordu. Öte yandan biraz daha benim Türkiye'de sahip olduğum daha çok mizah, eleştirel tavır olsun, bu tarz içerikleri tüketmem olsun. Burada tekrar onları bu işlerimde uygulamam için bir yönlendirici pozisyonda bulunuyor. Bu şekilde özetleyebilirim.
1: Figürler Türkiye'den, format Fransa'dan gibi bir gerçi özetlemeye de gerek yok. Eğer iznin de olursa biz senin Instagram hesabını da bu programın paylaşılacağı gönderinin altında ekliyor olacağız
2: Tabii ki çok
1: isminle
2: memnun olurum.
1: birlikte. Ve bence insanlar gelip senin tatlı tatlı işlerine oradan da bakabilirler diye düşünüyorum. O zaman daha da açıklamış oluruz. Hatta şimdi ne diyor bu çocuk diye düşünüyorsanız gidip direktmen bakabilirsiniz o hesaba. Önerimdir. Teşekkürler. Giriyorum. Zaten otosansür ve ifade özgürleşememesi konusu galiba hepimizin aktif olarak derdini çektiği, biraz uğraştığı bir mesele. Bu senin işine peki ne açıdan yansıyor, nasıl yansıyor?
2: Türkiye'den Fransa'ya geldiğimde bazı eleştirmek istediğim konular vardı ama bunları yaparken de çok kendimi engellediğimi, bu engelin de çok büyük bir korku olduğunu fark ettim ben. O korkuyu yıkma süreci yoğun bir süreçti. Ardından da beni rahatlatan bir şeydi. Ve bu noktada da üretim araçlarımızda ve ifade etmek istediğimiz alanların özgürlüğünün çok kıymetine o noktada vardım aslında diyebilirim. Ve bunu şöyle söylüyorum. Ya, özetle yurttaş ayakta kalabilmek için bu özgürlüğe muhtaç. Bu sanatta da böyle, sokakta da böyle. Çünkü bizim hani elimizde dedikodu yapmak ve mizah yapmaktan başka bir gücümüz yok. Ve bunu elimizden alındığı zaman ortada bizim silahımız kalmıyor. Çünkü siyasi liderlerin, kamu figürlerin elinde gerçekten silahlar var. Çeşitli kuruluşları kullanabiliyorlar ve baskı unsuru olarak üzerimizde uygulayabiliyorlar ve ortada bir güç asimetrisi var. Ya bu bir de yüzyıllardır korunması gereken ve aslında bir de bir çeşit örgütlülüğün, bir çeşit arzunun dile getirilme yöntemi. Neden? Mesela Fransız Devrimi'nde hep aydınlanmacı yazarların etkisiyle olduğu yazılır. Fakat halk bu yazarları okuyacak kapasitede değildi. Onların fikirlerini değiştirenler elden ele dağıttıkları gazetelerdeki görsel içerikler. Orada
1: Karikatür.
2: karikatürler, evet karikatür. Orada karikatürlerin mesela kralın bedenini da işte böyle yozlaşmış, böyle grotesk gösterdiği ya da kadınsı göstererek tasvir ettiğini ve orada ne yapıyor aslında? Kutsal otoriteden, o ataerkil figürden çıkardığı bir görsel sunuyor. Ya da işte Marie Antoinette'i yine böyle erotik biçimlerde resmeden işler çıkıyor. Ne oluyor? Orada kutsallığından ayrışıyor. Rus devriminde de görüyorsun. Çariçeli Rasputin'in dedikodusunu yapıyorlar aslında. Böyle ve görsel olarak bunu hazmetmek çok daha kolay olduğu için. Çünkü bir anda arkadaşa gözü aa ne kadar komik diyorsun. Biz bunu hala yapıyoruz. Mesela bize gelelim. İşte Jön Türkler'de görüyorsun. Farklı noktadan karşıtlık oluşturuyor. Ne yapar? Abdülhamit'i çirkinleştirir, kabalaştırır. Dönemin büyük toprak kayıplarını sultanın parçalanması gibi gösterir. Bunlar hep alan açar. Peki nasıl yapıyor bunu? Ya neticesinde bunlar kutsal değilmiş ya dedirtiyor insana. Daha yaklaşayım. İşte Levent Kırca'nın kendine makyajlarla, kostümlerle soktuğu haller, 80 darbesinin paşalarını etekli şekilde skeçler yapmak. Ya da yakın zamana gelelim. Penguen dergisi çizerlerine durmayan davalar, Leman'a cihatçı saldırılar. Şimdi bakıyorsun Türkiye'de artık karikatür çok zor yani artık yok diyebiliriz. Ne var? İşte mesela Twitter var. Mizahlı bir görselle, kısa metinle 500 bin kişiye ulaşabilen bir paylaşım ağı mesela. Ve bu yüzden Bu tedirgin edici bir şey belirli kişiler için. Ve bu alanı da kapattığında zaman yalnızca mizah değil, toplumun dönüşme imkanını da kapatıyorsun. Sansür bu yüzden berbat bir şey. Her düzeyiyle korkunç. Çünkü toplumun kendi kendini yenilemesini, eleştirel refleksini, adalet duygusunu da felce uğratıyor. Bu otosansür ya da özgür ifade meselesi bir sanatçı mesela sadece satma gayesiyle birilerinin talebi doğrultusunda üretimini değiştirmesiyle de başlar. Kendi fikrimizi var etmedikçe kendi varlığımızı da yok ediyoruz toplumda.
1: Çok temiz bir şekilde açıkladığını ve de çok çok teşekkür ederim. Çok temiz bir şekilde ve de aslında daha önce benim bireysel olarak çok bu taraftan almadığım şekilde açıkladın. Karikatürün gücünü asla göz ardı etmemek lazım ve de aslında sanat dediğimiz noktada hani sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Senin söylediğinden bağımsız bir şekilde kendi fikrimi, şeyimi söylüyorum. Aklıma gelen bir söylemden yana çıkıyorum şu anda. Sanat toplum için mi, sanat sanat için mi dediğimiz noktada sanatın toplumu her halükarda etkileyeceği bir formatta ilerleyebilecek olması niyeti o olsa olmasa bile çok göz ardı etmememiz gereken bir şey ve özellikle de otosansürlü toplumlar bir şekilde etkiliyor. Bir şekilde derdini belli ediyor. Bu çok güzel bir şey. Bu çok hoşuma giden bir şey. Teşekkür ederim. Şimdi kaygılarımız çok bariz, çok güncel. Fakat sadece gerilerek bir yere de varamıyoruz. Hayata karşı umutlarımız ve de heveslerimiz de olması gerekiyor. Senin böyle ileriki 5 yıl, 10 yıl, hatta önümüzdeki yıl, hani bir sonraki ay şeklinde baktığın geleceğe dair umutların ve hayallerin neler? Nelere en çok dört gözle, neleri en çok dört gözle bekliyorsun? Nelere sarılarak devam ediyorsun?
2: Ya içinde bulunduğumuz gündemde umutlu kalabilmeyi başarabilmek gerçekten büyük bir başarı ve büyük bir güç. Özellikle ben de kendimi en büyük kaygılarımdan biri de aslında benim mütemadiyen bir haber akışından uzak kalamama durumum. News junkie deniyor. O şekilde olmam çok yardımcı olmuyor. Belki de yardımcı oluyordur. O da ayrı bir şey. Çünkü mütemadiyen tetikte olduğum, okuduğum şeyin kaynağına gitme ihtiyacında bulunduğum, onunla etkileşime giren insanların neler yazdıklarına veya neler paylaştıklarına, neler beğendiklerine bakarak onları anlamaya çalıştığım bir mesai harcıyorum buna. Şimdi bütün bunlarla beraber de tarihe bakarken bir şeylerin de sonlu olduğunu bilmek umut veriyor aslında. Oradaki insanların belirli davalar karşısında onurlu duruşları olsun, onlar için herkesin bir parça koyarak ardından bir büyük bir şey için uğraşı verdiği büyük bütünü görmek de hoşuma gidiyor. Tabii her şeyin sonlu olduğunu bilmek yeni güzel başlangıçların da olduğunu gösteriyor. Bu bana umut veriyor. Ve bütün bu doğrultuda insanın kendine olan güveni. Yani her şeyi kendimizden bekleriz.
1: Doğru dedin. Ya sonsuz bir zümrüdüanka döngüsündeyiz aslında. Büyüyor, yanıyor ve tekrardan küllerimizden yeniden doğuyoruz. Ve de özellikle tarihin bence tekrarının ve de tekerrürün gittikçe daha kısaldığı, hani 200 yılda bir olan bir şeyin yavaş yavaş 100 yılda bir, 50 yılda bir, 40 yılda bir, 10 yılda bire döndüğü, her şeyin çok hızlı ilerlediği bu gündemde eninde sonunda o 10 yılın, 20 yılın biteceğini bilmek, daha sonrası tekrar ne getirirse getirsin yine onun da biteceğini bilmek insana en rahat nefes alma olanağını sağlıyor diye ben de eklemek isterim. Seninle bu konuda ortak fikirdeyim. Bitirmeden önce ben bir şey daha sormak istiyorum. Konuşmanın başında jenerasyon farklarından bahsettin. Z jenerasyonuna atayacağın bir özellik olur muydu? Yani bizim jenerasyonda bence bu var ve de bu daha önce görmediğimiz bir şey ya da en güzelini bu jenerasyon yapıyor dediğin bir şey var mı?
2: Var. Bunu aslında bizim kuşağı bir önceki ve bir sonraki kuşakla kıyaslayarak söyleyebilirim. Bu da ne? Aslında bizim kullandığımız, alışık olduğumuz iletişim yöntemleri. Çünkü biraz da kuşakların değişim şekli iletişim biçimleriyle alakalı. Bu da bizim nesil için internet oluyor. Çünkü bu orası da bir var olma şekli. Hepimizin personaları var ve bundan da çok bağımsız olamıyoruz. O da bizim bir yansımamız. Mesela bizden önceki nesille daha çok mizahi ve kültürel şeyleri paylaştığımızı düşünüyorum ben. Ve tükettiğimiz şeyler de daha yakın oluyor. Çünkü bizden sonra gelen nesille bir kopuş görüyorum. Ayrı bir internet dönüşümü ve cihaz dönüşümü de oldu. Biz iki nesil arasında şunları gördük mesela. Kaset de gördük, CD, DVD gördük. Ardından Blu-ray ve sonrasında streamingleri gördük. Bizden sonraki nesil bunun sonundan devam ettiler. Ya da biz sabit hat gördük. Tuşlu telefon gördük, dokunmatik telefon gördük. Diğer nesil bunun sonundan devam etti. Tabii buradaki ayrışma biraz bu araçları, aletleri nasıl kullandığımızla da değişiyor ve dünyayı algılama biçimimize de değiştiriyor. Ve de internette de şöyle bir dönüşüm oldu. Bundan 10 yıl önce internette trend olan bir şeyler herkesi daha çok birleştirebiliyordu. Böyle 7'den 70'e insanlar onu biliyordu. Çünkü televizyona da çıkıyordu bu. Ve çok da fazla da kanal yoktu ya da herkes de aynı kanalları izliyordu. İnternette de benzer bir durum oldu. Hani eskiden bir iki kanal varken onlarca yüzlerce kanala ayrıldı. Ve herkesin haber aldığı şey birçok özel şeye yayıldı. İnternette de hani birçok kanal oluşurken algoritmada kendi yankı odalarını oluşturduğu, artık trend olan bir şeyin bir iki gün olduğu, artık eskisi gibi böyle 4 ay 5 ay boyunca konuşulup ağızları pelesenk olmadığı bir düzendeyiz. Bu dönüşümü yaşamış olan bir kuşak olduğumuz için genel sosyal yapımız, her şeyimizde ayrıştığımızı düşünüyorum ben.
1: Ya aslında bir nevi bizimki de köprü jenerasyonluk. En uyumlu, en adaptif jenerasyon. Ki Y jenerasyonuna da uyumlu olmalarıyla bilinirler, söylerler. Fakat adaptasyon üzerine gelmiş bir uyumluluk değil galiba. Biraz daha başka şansım olmadığı için uyumluyum hali. Ve bizimki gerçekten bir doğal seçilim şeklinde ilerleyen her şeye uyarız abi noktası olmuş gibi. İletişim biçimlerine çok daha açığız ve de çok daha farklı iletişebiliyoruz insanlarla diye düşünüyorum.
2: Evet, çünkü bizim çocukluktan gençliğe geçerken ki gelişimimizde bu bütün dönüşümde yaşandı. Haliyle buna direkt olarak paralel şekilde büyüdük.
1: Kesinlikle. Teşekkür ederim Baran. Güzel sohbetin için. Sana gitmeden önce iki soru daha soracağım. Zamanımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Birincisi, dinleyen gençlere söylemek istediğim bir şey var mı? Dinliyorlarsa.
2: Ay bilemedim bir an, bir saniye.
1: Bence bu bile yeterince bir cevap ya. O kadar fazlayız ki ve o kadar çeşit çeşitiz ve yine eninde sonunda tek ortak noktamız aynı dönemlerde doğmuş olmamız. Fakat çok birleşikmiş gibi gözüküyoruz. Bir yandan o birleşimi de gösteriyoruz ama bilmiyorum. Her insan jenerasyonu ile ilgili böyle şeyler mi düşünüyor bilmiyorum. Bu kadar farklıyız ama bu kadar da ortağız gibi biraz kendi içerisinde fanatizme mi dönüyor acaba diye düşünmeden edemiyorum. Ama
2: Şunu diyeceğim ben ya galiba. Herkesin çizdiği yol çok farklı ve bu çizdiğimiz yolu da kendimizin belirlememiz gerekiyor. Kendimize de bu yüzden güvenebileceğimiz kadar kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden kendimiz ne noktada görmek istiyorsak bunun için gerekli adımları atacak kadar kendimizi bu doğrultuda tefekküre sokmalıyız. Bunu önereceğim.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi gençlerimize konuştuk. Bu programı biraz daha farklı bir format olarak sunmamızın, daha doğrusu benim zihnimde öyle canlanmasının sebebi, burası bir genç programı, gençlerin konuştuğu bir program. Fakat biz Z jenerasyonu olarak daha hala büyüyoruz. Ve de dertlerimiz de, mutluluklarımız da, umutlarımız da bizimle birlikte büyüyor. Biz çoğunlukla sormadığımız, istemediğimiz, beklemediğimiz ve kesinlikle tasvir etmediğimiz önerilere maruz kalırken, bu sefer istiyoruz, önerilerinizi istiyoruz, fikirlerinizi ve de düşüncelerinizi istiyoruz. Üst jenerasyonlar, size sesleniyoruz. Bu dinlemiş olduğunuz genci hayalleriyle, beklentileriyle, dertleriyle ve huzursuzluklarıyla dinlediniz ve de ona söylemek istediğiniz, ben bu yollardan geçtim kardeşim, hele sen otur bakayım şuraya, biz konuşalım demek istediğiniz ve de belirtmek istediğiniz şeyler varsa, dediğim gibi bir Instagram gönderisi olacak bu programla bağlantılı. Onun altında yorum kısmı var. Oraya önerilerinizi, hayat tavsiyelerinizi vermenizi bekliyoruz. Umarım keyif almışsınızdır bu programdan. Çok teşekkür ederiz Baran,
2: Ben teşekkür
1: programımıza
2: ederim
1: konuk olduğun
2: davetiniz
1: için.
2: için.
1: Çok keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Açık alan kaydının sonuna geldik. Ben gelecek kaydından Sudasim Meriç. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü başka bir açık alan kaydıyla birlikte karşınızda olacağız. O zamana kadar, o zamanın sesine kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Açık alan.

0: canlı, dinamik, akışkan, tahmin edilemez ve her zaman taze bir şey.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Benan Orba'ya teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: İkinci bölüm. Bernard kilitli kapının gerisinden bağırmak zorunda kaldı. Vahşi kapıyı açmıyordu. Ama herkes gelmiş seni bekliyor. Kapının diğer yanındaki ses, beklesinler dedi. Ama sen de pekala biliyorsun ki John, bas bas bağırırken birini ikna etmek ne kadar da zordu. Onları seninle görüşsünler diye davet ettim. Onlarla görüşmek isteyip istemediğimi önce bana sormalıydın. Ama daha önce hep geliyordun John. İşte onun için gelmek istemiyorum artık. Sadece benim hatırım için, diye Bernard bağırarak dil döküp kandırmaya çalışıyordu. Benim hatırım için gelmez misin? Hayır. Gerçekten kararlı mısın? Evet. Çaresizlikten kıvranan Bernard, ne yapacağım ben şimdi, diyerek sızlanıyordu. İçeriden gelen öfkeden deliye dönmüş ses haykırdı. Cehenneme kadar yolun var. Ama Canterbury Büyük Cemaat İlahi Evi baş şarkıcısı da geliyor bu gece. Bernard ağlamak üzereydi. Hayata kuva! Vahşi Büyük Cemaat İlahi Evi baş şarkıcısı hakkında hissettiklerini sadece Zunye dilinde ifade edebildi. Ek olarak "Hani!" dedi. Sonra da müthiş alaycı bir yırtıcılıkla "Son ses o senna!" Hemen ardından aynen Pope'nin yapacağı gibi yere tükürdü. Sonunda Bernard sıvışıp dairesinde saklanmak ve sabırsız kalabalığa Vahşi'nin o akşam gelemeyeceğini bildirmek zorunda kaldı. Haber haklı bir tepkiyle karşılandı. İnsanlar kandırılıp bu önemsiz ve kötü şöhretli, sapkınca fikirleri olan adama nezaket gösterdikleri için son derece öfkelenmişlerdi. Hiyerarşik konumları ne kadar yüksekse öfkeleri de o denli büyüktü. ''Bana böyle bir oyun oynamak ha?'' diyordu baş şarkıcı. ''Bana!'' Kadınlara gelince haklı bir öfkeyle oyuna getirilip şişesine yanlışlıkla alkol katılmış sefil ufak tefek bir adamla birlikte olduklarını, gama eksi vücutlu bir yaratıkla yatağa girdiklerini düşünüyorlardı. Bunun bir tecavüz olduğunu söylüyorlar, seslerini gittikçe yükseltiyorlardı. Özellikle Eaton'ın baş müdiresinin ağzından zehir saçılıyordu. Sadece Lenina sesini çıkarmıyordu. Bir köşede solgun, mavi gözlerini hiç de alışılmadık bir melankoli kaplamış bir halde oturuyordu. Çevresindekilerden hiç de paylaşmadıkları bir duyguyla ayrılıyordu. Partiye tuhaf, endişeli bir coşkuyla dolu bir halde gelmişti. Partiye geldiğinde kendi kendine düşünüyordu. Birkaç dakika sonra onu görüp konuşacağım ve ona, çünkü partiye geldiğinde kararını vermişti, kendisinden hoşlandığını, hem de şimdiye kadar hiç kimseden hoşlanmadığım kadar hoşlandığımı söyleyeceğim. Belki o zaman ne derdi? Yanakları aniden kızardı. Geçen gece duyusal filmden sonra niye o kadar tuhaf davrandı? Gerçekten tuhaftı. Ama yine de kesinlikle benden hoşlandığından eminim. Eminim. İşte tam o anda Bernard, Vahşi'nin partiye gelmeyeceğini açıkladı. Lenina birden yapay şiddetli tutku tedavisinin başlangıcında normal olarak yaşanan bütün hisleri hissetmeye başladı. Korkunç bir boşluk hissi, soluk almayı güçleştiren bir korku ve baygınlık. Kalbi durmuş gibiydi. Kendi kendine belki de benden hoşlanmadığı içindir diye düşündü. Bu olasılık hemen kesinlik kazandı. John kendisinden hoşlanmadığı için gelmeyi reddetmişti. Hoşlanmıyordu. Eaton'ın baş müdürisi, ölü yakma ve fosfor kazanımı müdürüne ''Gerçekten de biraz fazla kalın.'' diyordu. ''Onu gerçekten içime aldığımı düşünüyorum da.'' Fanny Crown'un ''Evet.'' diyen sesi duyuldu. ''Alkol konusu kesinlikle doğru. Tanıdığım biri, o günlerde embriyo deposunda çalışmış birini tanıyordu. Arkadaşım da anlatmış, arkadaşım da bana anlattı.'' Büyük cemaat baş şarkıcısıyla aynı görüşü paylaşan Henry Foster, ''Rezalet, rezalet!'' diyordu. Belki eski müdürümüzün onu İzlanda'ya transfer etmek üzere olduğunu bilmek sizi ilgilendirebilir. Bernard'ın sarf edilen her sözle delinen, şişkin, mutlu, kendine güven balonu bin ayrı yarıktan sızdırıyordu. Solgun, çılgına dönmüş, endişeli ve sefil bir biçimde konuklarının arasında dolaşan Bernard tutarsız özürler kekeliyor, gelecek sefere vahşinin kesinlikle geleceğini garanti ediyor ve oturup karotenli bir sandviç, bir dilim A vitaminli pasta ya da bir bardak yapay şampanya almaları için konuklara yalvarıyordu. Bekleneceği üzere yediler. Ama Bernard'ı görmezden geldiler. İçtiler ve içerken de ya yüzüne karşı kaba davrandılar ya da kendi aralarında sanki o orada değilmişçesine yüksek sesle ve saldırgan bir şekilde Bernard'ı çekiştirdiler.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi, adili devir motorun sesi. Uy çocuklar, kim bilir ne harikuladedir 300 kilometre giderken öpüşmesi.
3: Nazım Hikmet.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
5: Reklamlar.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Çağlar'a teşekkür ederiz.
3: Itabella.
4: Via, via. Vieni via di qui.
2: Çizmeden çıkan her türlü tanım.
4: Ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questi.
5: Hazırlayan ve sunan Johnson Sizer.
4: Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.
0: Merhaba, Apaçık Radyo'da Itabella'dasınız. Bugün Itabella'ya Kasım 1955 Torino doğumlu İtalyan besteci ve piyanist Ludovico Einaudi'nin eserlerinden bir seçki konuk olacak. Ünlü yayıncı Giulio Einaudi'nin oğlu olan Ludovico, piyano çalmayı kendisi gibi piyanist olan annesi Renata Aldrovandi'den öğrenmiş. Ailesi oldukça köklü bir aile. Keza sanatçının dedesi Luigi Einaudi 1948-1955 yılları arasında İtalya Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüş. Şimdi 2006 tarihli İtalyanca'da olmak, dönüşmek, bazen de akış anlamına gelen aynı adlı albümden Divenire ile başlayalım.

Divenire radyonuzdaydı. Ayn Audin'in uluslararası çapta tanınmasını sağlayan ilk solo piyano albümü Virginia Woolf'un aynı adlı romanından esinlenmiştir. 1996 yılında da yayınlanan albüme de adını veren Leon de şimdi radyonuzda.

Leon de radyonuzdaydı. Bir sonraki albümü Eden Rock ile Eynadi, Ermeni müzisyen ve besteci Civan Gasparyan'la birlikte yaylı beşlileri deneyimine ve deneysel arayışına ve işbirliğine dahil ediyor. Şimdi albümle aynı adı taşıyan ve bir reklam müziği olarak da İtalyanların hafızasında olan Eden Rock şimdi radyonuzda.

Eden Rock radyonuzdaydı. 2001 yılında sade ama aynı zamanda oldukça derin melodilerden oluşan yeni bir balat döngüsünü dinleyicisine sunuyor. Piyanistin anlattığına göre albüm hikaye anlatıcılarının ve kadim müzik geleneklerinin ülkesi olan Mali'ye yaptığı bir yolculuğun anısından doğuyor. E-Journey albümüne adını da veren E-Journey şimdi radyonuzda.

Edjourney radyonuzdaydı. İlerleyen yıllarda Festival au Désert için yeniden Mali'ye dönüyor Einaudi. Ve bu kez Afrika'ya geri döndüğünde onu bir sonraki albümünde birlikte çalışacağı koro ustası Baleke Sissoko karşılıyor. Ve birlikte Diario Mali albümünü yayınlıyorlar. Bu albümden Laissez-moi en paix şimdi radyonuzda.

Laissez-moi en paix radyonuzdaydı. 2004 yılında Decca Records etiketiyle yayımlanan Una Mattina albümü çıkışıyla birlikte Birleşik Krallık'ta klasik müzik listelerinde birinci sıraya yükseliyor. Şimdi bu albümden albüme adını veren Una Mattina radyonuzda.

Una Mattina radyonuzdaydı. 2005 yılında Einaudi piyanosunu görkemli bir orkestrasıyla buluşturdu ve türün sınırlarını aştığı, doğanın bütün seslerini notalara döktüğü, artık bir başyapıt kabul edilen Divenire'yi, bir modern klasiği yayınladı. Bu albümden Fly şimdi radyonuzda.

Fly radyonuzdaydı. 2013 yılına geldiğimizde yine Time Lapse albümü Eyni Avni'nin müzikal kariyerinde çıtayı zirveye taşıyan en epik, en sinematik albümü olarak kabul edilir. Bu albümden Elvedalar, Adieu radyonuzda.

radyonuzdaydı. Bugün Itabella'ya günümüz İtalyan klasik müziğinin en önemli temsilcilerinden Ludovico Einaudi'nin eserlerinden bir seçki konuk oldu. Greenpeace ile birlikte Arktik'i iklim değişikliği ve endüstriyel sömürüye karşı koruma çağrısı yapmak amacıyla buzullar üzerinde dinleyicisine eserini icra ettiği bir ağıt ve arkasından da hayatımızın kısa bir özeti diyebileceğimiz en dramatik parçalarından biriyle veda edeceğiz efendim. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. An Elegy for the Arctic ve Experience'la kapatıyoruz. Hoşçakalın.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun aleyhi mürselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin.
7: Askeri uğurluyorlar.
8: Buralar böyle akşam akşam. Oğlum cenazemiz var içeride.
9: Abi gözümü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
8: Yukarıda cenaze var.
10: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
11: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.
2: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.
2: Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardı. The answer is great.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
4: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında geçen hafta Cemal Ünlü ile başladığımız Tanpınar ve Yahya Kemal'de müzik program serimize bu hafta da devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Merhabalar tekrar. Evet,
0: Yahya
1: Yahya
0: Kemal.
1: Kemal'i tamamladık herhalde.
0: Evet.
1: Şimdi Tanpınar'a
0: Evet.
1: geçebiliriz.
0: Bir şey sorabilir miyim Tanpınar'a geçmeden önce?
1: Evet.
0: Yahya Kemal ve Münir Nurettin ikilisi de çok uyumlu bir ikili sanırım, değil mi?
1: Evet,
0: Birbirlerini
1: tabii.
0: çok iyi anlamışlar.
1: Evet.
0: O uyum.
1: Ben bunu aramızda konuştuk. O fikirdeyim. Pek çok şair zaman içinde unutulmamış ama belki güncelliğini yitirmiş, gündemde kalmayı pek sürdürememiş falan filan oldu var örnekleri. Yahya Kemal'in sürekli bir gündem içinde kalabilme şeyini ben Münir Nurettin'in yaptığı şarkılara, gazellere, eserlere de bir parça
0: Evet.
1: bağlıyorum.
0: Evet.
1: Yani unutulmaktan kurtarmış demesek bile bir
0: Evet.
1: miktar onu güncel
0: Yaygınlaşmasını
1: evet
0: sağlamış.
1: evet duyulmasını sağlamış. Çünkü Yahya Kemal'in güfte olmaya müsait olmayan şiiri, güfte olmak, güfte için yazılmamış şiiri ve akıp giden, tekrarı olmayan, hikayesi olan şiirleri kolay değil şarkı olmaya. Yahya Kemal bunu kendisi de takdir ediyor.
0: Değil mi?
1: Besteciyi tabii takdir ediyor. Münir Nurettin bunu o kadar büyük bir başarıyla yapmış ki. 1922-23 yılında okuduğu Yahya Kemal'in Nazar şiiri, Kemal Niyazi Seyhun'un bestesiyle bir de Fahri Kopuz'la bestelenmiştir. İki kere bestelenmiştir. Öyle çoktur Yahya Kemal'in şiirlerinin defalarca bestelenmesi. Orada bu Nazar şiiri bir hikaye anlatır, akıp gider. Herhalde 20-22 yaşında bunu pila okumak Münir Nurettin'in bir birikim ve bir şuura sahip olmasını sağlamış. Ve o etkiyle şarkılarında bu şiirleri son derece güzel bir anlayışla hikaye etmiştir. Mesela Endülüs'te Raks.
0: Raks, evet, o da öyle.
1: Aşağı yukarı öyle bir hikayedir. Bunları Türk müziğinde bestelemek, besteye dönüştürmek kolay işler değil. Evet.
0: Bir ruh akrabalığı var yani aralarında herhalde.
1: Yani bazı şeyler denk düşüyor.
0: Evet.
1: Denk düşmüş. Birbirlerini bulmuşlar ve birbirlerine önemli bir sanat alışverişi ve desteği sağlamışlar. Evet, Tanpınar'ın müzik sanatıyla ilgili kimi zaman abartıya varan romanlarında tespit edilmiş bazı bölümler var. Mesela Sahnenin Dışındaki romanı. Boğaziçi'nde yaşanan bir geceden söz edilir. Mesut Cemil'in aslında babası Tamburu Cemil Bey ile ilgili yazdığı bir kitap vardır. Önce vakitte tefrika edilmiştir, sonra kitaplaşmıştır. Bu kitapta bir örnek sahne var. Cemil Bey Kanlıca koyunda böyle sandal yaz geceleri sandalda müzik yaparmış. Alemler, mehtaplar, mehtabiyeler neyse. Ona çok benziyor şeyin yazdığı,
0: Tanpınar'ın.
1: Tanpınar'ın yazdığı. Bu benim bağlantım yani böyle bir bağlantı rastlamadım kimse yapmıyor bana göre ifade ediyorum işgal yılları bir gece yaz gecesi kuytu uğrak yeridir en kuytu yerlerden biridir Kanlıca koyu sandallar orada birikmişler ve müzik sesleri koyda birbirine karışıyor. Çizilen manzara bu. Rum halkının sandallarından gitara ve mandolin sesleri geliyor. Sandalların birinden bu yükseliyor. Bir de istimbot, yani buharlı bir gemi var. Burası ilginç. Amerikalı askerler var, erler. Ve onlar için birileri balalayka çalıyor. Yani bu nasıl bir araya gelmiş?
0: Evet, ilginç gerçekten.
1: Çok ilginç. Sandalların birinde bulunan müzikçi Tevfik Bey, şu heriflere bir ders verelim diyerek gazele başlar. Sandallardaki diğer sesler, istimbottakiler kesiliyor gazelle. Koydaki diğer sandallardaki sazlar Tevfik Bey'e eşlik etmeye, sazlarıyla eşlik etmeye başlıyorlar. Ardından sandallar Bebek Koyun'a hareket ediverler ve gece orada devam ediler. Tevfik Bey coşmuştur. Hacı Arif Bey'den şarkı, arkasından bir maya, yani uzun hava gibi bir ezgi. Nihayet Zeybek havası. Bir acaba sandalda oynayan biri çıktı mı Zeybek?
0: Evet. Bunlar gerçekten çok ilginç ayrıntılar.
1: Çok ilginç ve yani roman mantığı içinde kabul etsek de günümüzde evet, biraz müzik, yadırgıyoruz.
0: Müzik mantığı içinde.
1: Günümüzde evet, evet yani. Ama işte Tanpınar'ın böyle romansal kurguları diyelim, abartıları demeyeceğim ama demiş oldum, var. Tanpınar romanlarında müzik bir özne olarak karşımıza çıkıyor. Atmosfer kurmaya, mekanı, zamanı belirlemeye önemli roller üstleniyor. Olay örgüsü çoğu zaman bir müziğin etrafında dolaşabiliyor. Mahur Beste müzik eseri romanında müzik adeta roman kahramanı gibi karşımıza çıkar.
0: Adı da Mahur Beste zaten.
1: Evet, romanın. Mahur Beste. Alabildiğine idealize edilmiştir. Müzik düşleri süsleyen kültürel bir mirastır. Öyle ki insanlar birbirlerini değerlendirmek için, yargılamak için bile müzik kullanırlar. Huzur romanı kahramanı Mümtaz arkadaşlarına, siz tabii Mustafa Efendi'yi yahut Dede Efendi'yi bilmeden nasıl aşık olabiliyorsunuz diye sorar.
0: Evet.
1: Yahya Kemal şiirinde musikiye yaptığı övgüleri, İstanbul'un semtleri ve eski mimari eserlere duyduğu hayranlığı fazla yadırgatmadan yapmıştır diye söylemiştim daha önceki programda, ama Tanpınar buna pek aldırış etmez. Romanı akışı keser ve fikirlerini özgürce istediği, dilediği gibi söyler. Romanın tekniğine de fazla aldırış etmez. Böyle gördüm, böyle algıladım ben meseleyi. Türk musikisinin en önemli bestecilerinden tabii Mustafa Efendi'nin Hüseyin'i Yürük Semai'nden söz açılığında hangi kaynaktan dinlediğini açıklar. Romana koymuş künyesiyle.
0: Evet, plan eseri. Künyesi. Evet. Evet.
1: Romanda vermekten kaçınmaz. Tabii Mustafa Efendi aslında ilginç bir durum var. 18. yüzyılda tanınmış bir bestekardır. Ölüm tarihi ise 1770-74 gibi kestirilmekte, tahmin edilmektedir. Üçüncü Ahmet döneminde yaşamış. Dolayısıyla Lale Devri bestecisidir. Hakkında fazla bilgi yoktur. Ama tabii Mustafa Efendi'yi roman kahramanı yaparken Tanpınar ona yeniden bir kimlik, kişilik, bir roman kahramanı biçmiştir yani. Ben gibi sana aşık üftade bulunmaz, sen gibi güzel dahi bu dünyada bulunmaz diye bir başlangıcı var güftenin. Künye şöyle, plan romandaki üstünden künye, okuyorum. Değil mi? Hem romandaki hem de plan üstündeki.
0: Aynı yani, doğru. Aynı. Künye vermiş.
1: Tabii. Plaktan çünkü evet. Daha önce söylemiştik. Doğrudan plaklardan hareketle biz nasıl o plaklardan hareketle bu programlarda örnekleri evet, veriyorsak, plakları dinleyerek ve bu programlarda da onların dinledikleri plakları dinleyiciye aktarmaya gayret ediyoruz. Evet, ben gibi sana aşıkı üftade bulunmaz Hüseyin-i Yürük Semai, Tabi Mustafa Efendi. Mesut Cemil İdaresi'nde Tarihi Türk Musikisi Unison Erkekler Korosu seslendiriyor.

0: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında Cemal Ünlü ile programımızın ikinci haftasındayız. Ve en son Tanpınar'ın romanlarında müzikleri plakların tam künyesini vererek aslında bir, yine bu da başka bir okuma şekli yani gerçekten. Evet, sadece evet. Müzikleri dinlemek değil. Tam da orada kalmıştık. Yine oradan devam edelim.
1: Pekala. Mağrur Beste'ye gelelim. O romana gelelim. Dönelim. Kitap 1944'te Ülkü Dergisi'nde tefrika ediliyor. Huzur sahnenin dışındakiler kitaplarıyla bir üçleme teşkil ediyor sonradan. Bu üçlemenin ilk kitabı oluyor Mağrur Beste. Romanın hikayesi gelecekte yazacağı Huzur ve Sahnenin Dışındakiler romanlarında anlatılıyor açık açık. Beste sözcüğü musikide form adı, ritimleri farklı ama aynı makamdan eserler peş peşe eklenerek bir takım oluştururlar. Ve takımlardaki eserler birinci beste, ikinci beste diye isimlendirilirler. Mağrur Beste adını taşıyan bir eser için mutlaka küfte ile birlikte bestecinin adını söylemeniz gerekir ki karışmasın. Başka mağrur besteler de vardır. İşte burada böyle bir kafa karışıklığı ya da olabilecek gibi şey sonraki romanlarda daha açıklık, netlik kazanıyor. Mağrur Beste meşhur olan ve Tanpınar'ın kitabını ithaf ettiği, aziz ruhuna ithaf ederim dediği Eyyub-i Bekir Ağa'nın Mağrur Bestesi oluyor. Tanpınar iki ayrı eserden söz ediyor kitaplarında. İlk Mağrur Beste Çarkçı Yüzbaşısı Talat Bey'in eseridir. Musiki repertuarlarında Talat Bey'e ait Mağrur Beste bulunmaz. Yok böyle bir beste. Hayali bir besteci, hayali gerçek olmayan bir besteden söz konusu, söz ediyor. Romanda yer alıyor. Peşine düşülen ve üçlemenin diğer romanlarında hep karşımıza çıkan Mağrur Beste, Eyyub-i Bekir Ağa'ya aittir. Yazarı tarafından da künyesi,
0: yine verilmiş.
1: Yine verilmiş.
0: Güzel.
1: Aynen verilmiş. Görülüyor ki Tanpınar en önemli kaynaklarını 78 devirli taş plak kayıtlarından alıyor. Bu bana da gayet uygun.
0: Güzel.
1: Mağrur Beste kitabı yazarı tarafından söylemiştim. Bestecinin aziz ruhuna ithaf edilmiş. Bir afeti mehbeker ile nüktelerim var. Fehmetmesi müşkil, aşkı gibi sinemde bulunmaz güherim var, sat şevke muadil. Güftesi böyle. Şimdi dinleyeceğiz, Selahattin bize bunu çalacak. Plağın iki yüzünde bu eser ama biz bir örnek vermek maksadıyla birinci yüzü dinleyelim. Künye hem plağın üzerinde hem de romanda şöyle. Mağrur Beste birinci kısım bir afeti mehbeker ile nüktelerim var. Eyyubi Bekir Ağa, tarihi Türk musikisi Unison Erkekler Korosu, Şef Mesut Cemil, Kolumbiya, RT 17.464.

0: Evet, şimdi bu eserden sonra bir de bu anlattıkların bende şöyle bir şey de uyandırdı. Şimdi konuşurken yanlış anlamadıysam şey demiştin değil mi? Mahur beste ancak bestecisiyle birlikte anılır.
1: Yani karışmaması için diyorum.
0: Karışmaması
1: Bir
0: için
1: tane
0: hangi
1: değil, birkaç
0: birden
1: tane
0: çok.
1: mahur beste olabilir.
0: Hı-hı. Acaba kitabının adını Mahur Beste olarak koymasının da bununla bir ilişkisi var mı diye düşündüm şimdi. Çünkü öyle bir eser yok. Yani romanda bahsedilen bir
1: Ama
0: eser.
1: ithaf
0: Ha,
1: ettiği
0: ithaf ettiği biri
1: için
0: var.
1: kafasında
0: Evet, kafasında
1: o
0: biri var
1: var.
0: ama hani bir romanın adını Mahur Beste koymak biraz da belki onu da kendi eşlikçisi yani kendisine ona eşlikçi yani bir yazar belki bir besteci gibi
1: Evet.
0: düşünmüş olabilir mi gibi bir soru uyandırdı kafamda.
1: Bilemiyorum yani.
0: Ama olabilir gibi geldi. Çünkü musikiden bu kadar
1: Tabii,
0: anlayan,
1: çok
0: hani
1: anlıyorum.
0: bunları bilen ve tam da Eyyub-i Bekira'ya bunu ithaf edip kitabın adını da Mahur Beste koymak ve Mahur'un böyle bir özelliğinin de olması çok da tesadüf olmasa gerek
1: Tabii.
0: herhalde. Bunlar zihninde vardı.
1: Şimdi birinci programda Nevakar'ı dinlerken gidip konservatuvarda dinlediklerini hocasıyla birlikte söyledik. Tamam, yani başka yok ama bunun plağı var.
0: Hı.
1: Şeyin de vardı, bir Afet Mehpeker'le ve Mahur'un da plakları var. Plaklarını defalarca dinlemek şansına sahip
0: Hı
1: ve
0: hı.
1: öyle de olmuştur. Öyle de yapmıştır. Bilmiyorum yani
0: Hı.
1: Mahur besteyi kitabı ithaf ettiğine göre mutlaka kafasında var. Bir de o Tevfik Bey'in Mahur bestesi kabul görmez.
0: Hı.
1: Beğenilmiyor.
0: Hı.
1: Yani iyi bir beste olarak geçmiyor.
0: Zaten Mahur Beste'yi de bitiremiyor Tanpınar.
1: Kitabı da bitiremiyor.
0: Kitabı da bitiremiyor ve kitap ölümünden sonra
1: Tefrika
0: yayınlanıyor. Evet.
1: sürmemiş. Tefrika işi zaten çok ilginç yani şeyden biliyorum, Sevengil'den biliyorum. Aralar oluyor,
0: Belirli bir
1: ne
0: sütun
1: bileyim,
0: var. Oraya
1: evet
0: sığdırmak
1: sığdıracak,
0: zorundalar
1: ne
0: kelimeleri.
1: atılıyor ne atılmıyor. Ama zamanın bir alışkanlığı, modası ya da gazetecilik şeyi yani tefrik. Ben hatırlıyorum, her gün gazetesi getirirdi babam akşamları, cebinde katlanmış olarak. Okurduk yani tefrikalar okuduğumuzu. Hamlacı Yakup Pehlivan diye
0: Evet,
1: bir şey
0: pehlivan tefrikaları çok
1: tefrikası
0: meşhur
1: vardı.
0: bir dönem.
1: Evet.
0: Evet, çok dönem.
1: Hatırlıyorum.
0: Ben bu arada
1: Öyle bir şey, bir talihsizlik olmuş olabilir ama Tevfik Bey'in Mahur bestesini eleştiri yapmak ya da kıyas yapmak bir yerde Ebu Bekir Ağa'nın Mahur
0: bir
1: bestesini
0: seçim yani.
1: yükseltmek için de
0: Hı. Evet, bu da
1: kullanıyor.
0: önemli bir ayrıntı.
1: Tabii.
0: Ben programımızı dinlerken dinleyicilerimize Tanpınar ve Yahya Kemal'den bahsettiğimiz diğer programları da hatırlatıyorum.
1: Bir yerde Ebu Bekir Ağa'nın Mahur
0: Bir
1: bestesini
0: seçim yani.
1: yükseltmek için de
0: Hı. Evet, bu da
1: kullanıyor.
0: önemli bir ayrıntı.
1: Tabii.
0: Ben programımızı dinlerken dinleyicilerimize Tanpınar ve Yahya Kemal'den bahsettiğimiz diğer programları da hatırlatmak isterim.

0: konuşmaya, bu söyleşiye eşlik eder bir şekilde belki dinleyicilerimiz onları da dinlemek isterler. Onları da hatırlatmış olalım. Hem yine dediğim gibi iki hocamıza da selam da göndermiş olalım bu vesileyle. Evet, bu haftaki programımızın da sonuna geldik ama devam edeceğiz haftaya ve yine Tanpınar'la devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
2: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
1: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Reklamlar bitti.
10: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: mekanlar ve çağlar içinde ses.
1: Life is a cabaret.
0: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın.
2: Pazar sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülbün Salor'a teşekkür ederiz.
2: Notalarla Sohbet.

Merhaba, ben Zerhen Gökpınar. Apaçık Radyom'da yeni bir notalarla sohbet programında birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Geçen hafta sizin tanımlamalarınızı içeren bir kutlama programı yapmıştık. Bunun üzerine birçok dinleyicimizden nasıl geçti bu 16 sene sorusu geldi. Öncelikle demeliyim ki çok keyifli geçti. Heyecan, coşku, emek, özen dolu birçok gün bana 17. yılı getirdi. Bu geçen zaman içinde müzik dinlerken neler duyulur, hissedilir, yaşanır onları anlattım size bıkmadan, üşenmeden. Zira benim amacım müziğin sizin duygularınızdaki etkisi ve bunu yaparken kendinizi tanımanız. Hedef kitlem müzik eğitimi almış kişiler değil. Müziği severek dinleyen, müzikle heyecanlanan, coşan, hüzünlenen kesim. Ben salt kendi deneyimlerime dayanarak bu kişilere müzik dinlerken daha nelerle karşılaşabileceğini anlatmaya çalışıyorum. O nedenle bu hafta dinleyeceğimiz eser tüm anlattıklarımın bir özeti olarak gelecek kulaklarınıza. Aynı zamanda bir istekti de. Tekrar çalmamı istediğiniz bir eserdi. Baştan sona müthiş bir görselliğe sahip. Dinlerken nerelere gideceksiniz, nerelere? Öyle diyeyim. Enstrümanları ayrı ayrı, aynı zamanda bütün içinde duyup aralarındaki ahengi yakalayacaksınız. Eserin adı Alp Senfonisi, bestecisi ise 19. yüzyıl romantiği Richard Strauss. Çok önemli bir orkestrasyon ustası. Senfonik şiirleri yani bir şiiri müzikle betimlemede çok başarılı olmuş bir müzisyen. Alp Senfonisi ilk dinlediğim andan itibaren çok sevdiğim bir senfoni oldu. Aynı fantastik senfoni gibi aklıma geldikçe dönüp dinlediğim bir eserdir. Kitap gibi her sayfayı çevirdiğinizde bir başka duyguyla tanışacağınız bir eser. Doğayı, devinimlerini, doğanın 12 saatini, içindeki tüm yansımalarıyla anlatır. Dinlerken doğanın ve tüm doğa hareketlerinin nasıl değerli yaşam yol göstericilerimiz olduğunu gözlemlersiniz. Gerçekten de doğayı dinlemek ve gözlemlemek insanın yaşamını kolaylaştırıyor. Eser gece başlıyor, karanlık ürkütücü ama yoruma açık. İnsanın düşünemeyeceği kadar güzel bir gün doğumu var. Güneşin doğduktan sonra yavaşça nasıl yükseldiğini gözünüzde canlandırabiliyorsunuz. Orman var, ormanın içinde dolaşıyorsunuz. Akan bir dere var, onun boyunca yürüyorsunuz. İnek çanları, doğal yaşam belirtileri size eşlik ediyor. Karşınıza bir şelale çıkıveriyor. Derken bir anda kendinizi çiçekler içinde uzanan bir vadide buluveriyorsunuz. Yeryüzüne, belki de yaşamınıza tepeden bakıyorsunuz. Bir ara ormanın içinde kayboluyorsunuz, yanlış yollara sapıyorsunuz, ürküyorsunuz. Dağlarda, yükseklerde bir buzula varıyorsunuz. Tehlikeli anlar bunlar. Müzik öyle güzel anlatıyor ki hepsini şaşırıyorsunuz. Dağın zirvesine vardığınızda nefis bir manzara gözünüzü kamaştırıyor. Yavaşça sis iniyor tepelere, güneş puslanıyor. Bir sessizlik kaplıyor ortalığı, sanki fırtına öncesi sessizliği gibi. Ardından hava patlıyor. Sağanak, rüzgar, ağaçların yaprakları hepsini hissediyorsunuz. Sonra yavaşça güneşin batışına tanık oluyorsunuz. Bir an sessizlik oluyor ve ardından en baştaki tema ile gelen gece ve eserin sonu. Richard Strauss olağanüstü zengin, parlak ve usta orkestrasyonu ile bizi bir günlüğüne Alp dağlarına çıkarıyor. Müzik çok güzel ve davetkar. Burada kornaları çok güzel kullanmış besteci. Eseri Rudolf Kempe yönetiminde Staatskapelle Dresden Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Benim pek sevdiğim Richard Strauss dinleyiciyi beraberinde tam adlandıramayacağı bir boşluğa sürükleyebilir. Yer çekimi yok olur onu dinlerken. Ben onun müziğinde bu yaşamdan kopuşu seviyorum. Bana sorarsanız besteci doğanın yardımıyla uyanışı, dönüşümü dile getirir. O insana öte alemi çok iyi anlatan bestecilerden biridir. Diğer romantikler gibi dünyadan koparır, düşündürür, bazen silkeler, bazen bağrına basar, sonra da yavaşça dünyaya tekrar döndürür. Evet, işte böyle bir 16 yıl geçirdik birlikte, duyarak, hissederek ve yaşayarak. Unutmayalım ki bir radyo programcısını yıllara taşıyan sizler ve destekçiler olursunuz. Tabii ki Apaçık Radyo'da bana bu fırsatı verdiği için benim size ulaşmamda aracı olan bir kurum. Minnettarım. İstedim ki doğanın içinden seslenen bir enstrüman olan obua, arkadan kulağımıza gelen belirleyici, yönlendirici bir enstrüman olan fagot ile birlikte bize 17. yılda neler olabileceğine dair şöyle bir sesleniversin. Versin. Domenico Elmi ve Albrecht Mayer buluşması bakalım neler vaat ediyor dinliyoruz.

0: Haftaya tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.
2: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.

0: Olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
2: Let us therefore throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emin Altan ve Özgür Yılmaz'a teşekkür ederiz. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
5: 14 Mayıs 2026 Apaçık Radyo Hukuk Güvenliği programında bugün hem özel hem de genel ciddi hukuk sorunlarını konuşacağımız iki temel konu var. Birincisi pazartesi, salı ve çarşamba günü başlayıp tutukluğun devamıyla ilgili sonuçlanmış ve kamuoyunda casusluk davası olarak nitelendirilen dava ve bu davadaki suçlanan kişilerle ilgili. İkinci bölümde de yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği çok önemli bir yasak kararı var ve bu yasak kararı daha evvel verilmiş Yalçın Kaya, yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olarak bunları konuşacağız. Bunları, birinci konuyu davanın müdafilerinden ve özellikle de Merdan Yanardağ'ın müdafiyi Avukat Bilgitay Hakkı Durna ile konuşacağız. İkinci konuyu da Avukat Doktor Levent Mazılı Güney ile konuşacağız. Önce Bilgitay arkadaşımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Bilgitay'cığım. Teşekkür ederiz programa katılıp zaman ayırdığınız ve katıldığınız için.
6: Hoş bulduk. Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
5: Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi kamuoyunda casusluk, siyasal casusluk diye bilinen bir dava var ve bu davada davanın başlıca şüphelileri işte artık sanık oldular: Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ ve bunların işte Türk Ceza Kanunu 328. maddesi birinci fıkrasıyla cezalandırılmalarını istiyorlar ve suç tarihi olarak da 2019 ve 2025 yılları olarak gösteriliyor. Aslında davanın temel çıkış noktası ve çok önemli bir figür olarak yer alan Hüseyin Gün. Şimdi onu da sizden dinleyeceğiz. Hüseyin Gün bir iş adamı görünüyor ve deniliyor ki iş adamı kisvesi altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyet gösterdi. Çünkü onun bir şirketi var. O şirketinin eski ortağı Aron Bar var ve Aron Bar'da eski bir CIA istihbarat görevlisi. Dolayısıyla bu kanalla yurt dışına, Amerika'ya, İngiltere'ye bilgi aktarıyorlar. İngiliz ve Amerikan istihbarat servisine deniliyor ve bu uygulamayı da çok özel gizli bir uygulamayla gerçekleştiriyorlar. Tam telaffuzu nasıl bilmiyorum ama Wikir diye bir şey, uygulama. Şimdi 3 gün dava devam etti. İmamoğlu ne dedi? Hüseyin Gün ne dedi? Ve tabii ki bir televizyonun kapanmasına sebep olan ve uzun süredir tutulan Merdan Yanardağ ne dedi? Bu sen dinleyelim. 15 dakikalık bir vaktimiz var ama birkaç dakika aşabilir. Siz bize bu konuda mümkün olduğunca özet bir bilgi vereceksiniz diye düşünüyorum.
6: Tamam, çalışayım. Yani şöyle aslında çok karışık ama aslında bu karışıklıktan eğer sadeleştirirseniz de ortada bir şeyin olmadığı hukuk açısından, yasa açısından, deliller açısından bir dosya. Mesela demin bir sürü şey söylediniz ama merkezinde Hüseyin Gün var bu şeyin
5: Davanın merkezinde.
6: davanın ve esasen de 160 sayfalık bir iddianamenin son sayfası işte isnat edilen suçları ve istenen cezaları belirtiyor. Bir önceki sayfası 159. sayfasının son paragrafı var. Orada özetle deniyor ki bütün bu her şeyi anlattıktan sonra bütün bu çalışmaların hepsini Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü diye bir örgüt var. Bu örgüt Ekrem İmamoğlu'nu seçtirmeye çalışıyor. Seçimleri kazanması için manipülasyon yapıyor ve bütün bu casusluk faaliyetleri de aslında bunun için yapılmış. Seçimler işte bu sayede kazanılmış tarzında ve işte Tele1 televizyonu da Hüseyin Gün'e bağlı Merdan Yanardağ basın ayağını oluşturduğu iddiası var. İşte bu haliyle bile hani tek bir olay gibi gözükürken İddianame hiçbir biriyle ilişkilendirilmeden akışı içerisinde ama toplamda ise birlikte değerlendirilerek şöyle bir yaklaşım sergiliyor. Hüseyin Gün'le Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu'na ilişkin tüm iddialar 2019 yılındaki yerel seçimler. Hatırlarsanız iptal edilmişti ilk tur, sonra ikinci tur yapılmıştı. Merdan Yanardağ ile ilgili iddialar ise 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Yani aslında Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalarla Merdan Yanardağ'a yöneltilen suçlamalar arasında işte kaç? 4 yıl var ve bu 4 yılla ilişkin hiçbir bağ yok. Tek bağ Hüseyin Gün'ün onlarla kurduğu ilişki iddiası. Birinci husus bu. Ve bunun üzerinden işte her sanıkla ilgili farklı farklı iddialar var. Hani
5: Bir
6: en
5: de Nazlıcığım,
6: basitinde
5: çok özür dileyerek, yani
6: tabii.
5: biraz belki sizin aktarımınızı kolaylaştırabilir miyim diye
6: Evet, iyi
5: düşündüm.
6: olur.
5: Bildiğim kadarıyla mesela Ekrem İmamoğlu'nun bununla ilgili bir nitelemesi var. Diyor ki bu hukuk cinayeti, iftiraname ve gıybetname diyor. Böyle bir
6: Evet.
5: nitelendirme yapmış ve diyor ki mesela bu dava siyasi bir kurgu, davanın iktidarın kendi varlığını korumak için yargıdaki aparatları aracılığıyla hazırladığı bir kurgu olduğu açık diyor. İddia makamının ise siyasi iktidara bağlı olduğu bir ofis gibi çalışıyor diyor. Delil yetersiz diyor. Ortada somut bir delil yok diyor. Delil, ve bunun için bu delillerle ilgili bir şey söylemeyi hiç doğru gereksiz buluyorum diyor. Ve tahliye talebi kendisi için bir şey istemediğini belirtip yargılanan diğer isimler Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söylüyor. İmamoğlu olduğu için özellikle bunu söylüyorum. Hüseyin Gün ile ilişkisi açısından da mesela Gün'ü hayatında sadece bir kez belediye başkanı seçildikten sonra gerçekleşen bir nezaket ziyareti ve fotoğraf çekimi sırasında gördüğünü ve başka bir türlü tanımadığını, yani onun diyor, böyle bir ifadesi de var. Bu çerçeve içinde geçen o 3 günlük duruşmadan sizin öne çıkaracağınız ve önemli gördüğünüz şeyler.
6: Evet, yani Necati Özkan'ın Ekrem İmamoğlu'ndan talimat aldığı soyut iddiası dışında bu dosyada Ekrem İmamoğlu ile ilgili tek delil o seçimlerden sonraki makamında çekilen nezaket fotoğrafı. Başka hiçbir somut
5: Evet.
6: delil yok. Delili tırnak içerisinde kullanıyorum ve Ekrem İmamoğlu da diyor ki seçimlerden sonra zaten bana onlarca, yüzlerce, binlerce insan tebrik ziyaretine geldi. Kimlerin geldiğini, gittiğini, kimlerle fotoğraf çektirdiğimi hatırlamam bile mümkün değil. Yalnızca Seher Hanım, hani vefat eden şu anda Hüseyin Gün'ün manevi annesi, onun ne diyeyim kıyafetleri, giyim tarzı dikkat çekici bir renkli, çok oldukça renkli giyiniyor. Hani bunu hatırlıyorum diyor. Fotoğrafı görünce bunu hatırladım. Necati Özkan'ın söylediyse şu, biz aylara yıllara yayılan bir seçim kampanyası yaptık. İddia ediliyor ki birinci tur geçildikten sonra ikinci turun yapılmasına 10 gün kala Hüseyin Gün'le ben buluşmuşum. Ve Hüseyin Gün bize öyle bir görüştüğünü bu arada kabul ediyor ama görüşmenin şeyini başka şekilde anlatıyor tabii ki. Hüseyin Gün bize öyle bir sihirli çözüm sunmuş ki işte dijital çözümler. Biz seçimleri bu 10 gün kala ikinci tura o algı mekanizmasıyla yapmışız. Hani bu akla aykırı bir husus. Yani yıllara yayılan bir seçim kampanyasını 10 gün kala değiştirmeniz mümkün değil diyor. Merdan Yanardağ ile ilgili iddia ise birkaç iddia var hani somut olarak ama temel olarak 2023 seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettikten sonra Tele1 televizyonuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir canlı yayında işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırdığı iddiası ile Ekrem İmamoğlu lehine algı yaptı. Merdan Yanardağ da diyor ki ben gazeteciyim tabii ki sıkıştırırım ama hani aynı şekilde ben Ekrem İmamoğlu'nu da sıkıştırıyordum. Onun hakkında da biz bunları dosyaya da sunduk. Hani eleştirdiğim çokça program var. Ben hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren bir gazeteciyim. Çünkü Tele1 bağımsız, tarafsız bir yayın kuruluşudur. Biz de bütün yayınlarımızı bağımsız ve tarafsız bir şekilde yapıyoruz. Ama yorum açısından da tabii ki Tele1'in bir felsefi duruşu var. Siyasi bir duruşu var. Biz o çerçevede yorumlarımızı yapıyoruz. Ama bunu ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu yine yorumlanamaz. Benim zaten bu kişiden de talimat almam mümkün değil diyor. Hüseyin Gün de zaten hiçbir kimseye ne Necati Özkan'a ne Merdan Yanardağ'a zaten Ekrem İmamoğlu ile bir görüşmesi yok. Talimat vermesinin söz konusu olamayacağını, öyle bir şeye sahip olmadığını, karaktere, kişiliğe, kimliğe ya da ne bileyim öyle bir role ya da öyle bir konuma sahip olmadığını defalarca kez söyledi. Hani bu en başta söylediğiniz ajanlarla iş yapma hikayesine dair de söylediği şey şu. Hani Amerika'ya gidin, bütün şirketlerin yönetim kurullarında bunların hepsi emekli istihbarat elemanları çalışır. Ama bu Amerika'ya özgü bir şey değil. Türkiye'de de gidin büyük şirketlerin yönetim kurullarına, bunu aslında biz de biliyoruz. Bütün büyük şirketlerin yönetim kurullarında emekli generaller, emniyet müdürleri olur. Hani o zaman o şirketler de mi istihbarat faaliyeti yürütüyor, casusluk faaliyeti yürütüyor? Hayır, değil. Onlar kendi zamanında çalıştıkları mesleki hayatlarındaki deneyimleriyle işte ikinci işlerini yapıyorlar. Öyle bir casusluk ilişkisi yok dedi.
5: Hüseyin Gün bunları söyledi.
6: Evet tabii. Yani asla
5: Evet.
6: casusluk faaliyetini kabul etmiyor. Asla talimat verdiğini kabul etmiyor. Asla casusluk amacıyla para verdiğini kabul etmiyor. Bunu da şundan dolayı söyleyeyim. Tele1'de Hüseyin Gün'ün değil, manevi annesinin yapmış olduğu bağışlar var. O da şöyle, bunu çok uzun uzun açıkladı zaten hem Merdan Yanardağ hem biz duruşmada. Tele1 muhalif bir yayın kanalı olduğu için reklam alamıyordu. Reklam alamadığı için de sonuçta bir gelir sıkıntısı vardı ve izleyici sponsoru diye bir şey geliştirdi. Ne diyeyim, yöntem geliştirdi. Aslında bu yöntem hani Açık Radyo'nun da yaptığı yöntem aslında. Bu biraz önce program başlamadan önce
5: Destek programları
6: destek.
5: yapıyordu.
6: Evet. Dedi ki bizim yaptığımız şey reklam alamadığımız için izleyici sponsoru diye tarif ettiğimiz dayanışma destekleri alıyorduk. Onları muhasebeleştiriyorduk. Zaten bunların hepsi vergi dairesinin
5: Belki de
6: incelemesinden de geçti.
5: belki de o yayın organının herhangi bir şirkete, herhangi bir büyük holdinge bağlı olmaksızın daha bağımsız bir habercilik yapabilmesini sağlayan yöntemlerden biri.
6: Tam öyle. Tam öyle. Ve yani bunun kendisi bir casusluk faaliyeti olamaz. Seher Alaçam'da bu düzeyde çok düşük rakamlarda ödemeler yapıyordu dedi. Yani iddialar bunlar.
5: Peki bu savcılığın iddianame özetlendi, sorgular yapıldı, herkes beyanlarını sundu ve sonunda bu sorgular bittikten sonra duruşma başka bir güne ertelenecek ama her zaman olduğu gibi tutuklulukla ilgili savcılık makamının bir beyanı var. Bu beyandan sonra Merdan Yanardağ'ın bir sert çıkışı var. Bu nasıl bir şey oldu? Yani tutukluluğun devamı gerekçesi savcılığın neydi? Bir de onu lütfen bir özetleyelim ve bir de Merdan Yanardağ'ın buna karşı tepkisini özetleyelim. Yani bu dava ile ilgili daha sonra da sizinle yine ayrıntılı şeyler konuşuruz.
6: Tamam. Şöyle şimdi orada da şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz bu casusluk suçu. Ve unsurlarından bir tanesi de devletin güvenliği açısından vesaire vesaire niteliği gereği gizli kalması gereken bir bilgi ve belge olması gerekiyor. Bu dosyada öyle bir belge yok. Ve tüm müdafiler soruşturma aşamasında, tabii soruşturmada gizlilik olduğu için tamamen dosyaya hakim değiliz ama iddianamenin kabulünden sonra özellikle nerede bu belge, nerede belge, size nasıl bize bir böyle bir suçlama yöneltiyorsunuz, neye dayanarak diye soruyoruz sürekli. Hani dilekçelerimizle, beyanlarımızla ve bu hiç yani duvara konuşma halinde bir durumdu. Savcı işte mütalaasında sonra bu mahkemenin ara kararına dönüştü. MİT'e yazı yazılmasına ve işte tüm sanıkların casusluk faaliyeti yürüttüğüne dair bilgi, belge, rapor var mı diye sorulmasına karar verdi.
5: Burada sözünü kesmek istemiyorum ama böyle sanki benim bu iddianame içeriğinden yani detaylardan değil ama mesela bir şey var. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun imzasıyla veri kopyalama yetkisinin verildiği ve bunun da yabancı istihbarat servislerine veri sağlamak amacıyla kullanıldığı iddiası var. Böyle bir iddia da var. Hani bu yani dosyada casusluk belgesiyle casuslukla ilgili bir belge. Bunu böyle
6: Yok.
5: bir belge olarak değerlendirme imkanı olabilir mi böyle bir şey?
6: Yok, şöyle bu konuda hem İmamoğlu hem de müdafisi meslektaşlarımız ayrıntılı açıklama yaptılar. Bu talimat bir gün sonra yürütmeyi durdurma kararıyla durdu. İdare
5: Evet.
6: Mahkemesi'ne başvurulmuş çünkü. Ve
5: Evet.
6: hiç hayata geçmedi. Ardından idari soruşturmada o zamanın işte sorumlusu Süleyman Soylu imzasıyla gerek görülmemiş. Yani o hayata geçmedi. Bu dosyadaki tek bilgi belge bir WhatsApp fotoğrafından oluşan İBB mail adresleri. Ama onların da İBB altyapısından çıktığına dair hiç şey yok, veri yok. Zaten onlar da hepsi fotoğraf, galeri fotoğrafı. Hepimizin telefon galerisindeki gibi. Kaynağı belirsiz değil. O tür işte yazıları sordu mahkeme ara kararıyla. Ama mesela Merdanya'dan da açtan şöyle bir sorun var. Hani Merdan Yanardağ zaten 2019'da hiç yok. Yani kendi müvekkilimiz açısından zaten bu ara kararların bizim açımızdan tutukluluk açısından hiçbir karşılığı yok. Çünkü biz zaten onlarla suçlanmıyoruz. Diğer işte sanıklar açısından ise ortada böyle belge bilgi de yok. Bakalım ne gelecek cevaplarda onu bilmiyoruz. Doğru olarak Merdan Yanardağ'da bizle ilgili bir tanık şeyi var, eksikliği var. Hani bir tanığın aleyhimize ifadesi var. Hüseyin Engin'in şoförünün. O gelmedi bu celse ısrara rağmen. Onu işte tekrar talep ettiler. Muhtemelen onu gerekçe gösterdiler. Ya da en azından hani gözle görülür, elle tutulur gerekçe o şu anda tek.
5: Peki bir şey daha sorayım
6: Tabii.
5: zamanımız sizin açınızdan. Burada Melik Gökçek'le ilgili bir şey yani ne çıkabilir burada?
6: Melih.
5: Melik Gecek. Gecek.
6: Melih Gecek'le ilgili dosya, bu dosyada Melih Gecek yok. Melih Gecek'le ilgili tefrik kararı verildi. Ayrı bir hazırlık numarası oluşturuldu.
5: Evet.
6: O soru ama dosyaya dair bilgimiz yok. Yani Melih Gecek bu dosyanın şüphelisiydi soruşturma aşamasında.
5: Çünkü çünkü medyada bir ara böyle Melih Gökçek gibi aktarıldı da onun
6: Yok,
5: birazcık
6: Melih
5: açıklığa
6: Gecek o.
5: kavuşması açısından söylüyorum. Evet.
6: Evet, Melih Gecek ama o dosyanın soruşturma aşamasında şüpheliydi ama sanık haline dönüşmedi. O iddianame hazırlığının aşamasında savcı dosyayı tefrik etti. Ayrı bir hazırlık numarası verdi. Ama hani nedir dayanakları? Hem dosyada gizli kararı olduğu için hem de kendisini müdafi olmadığımız için ayrıntılara bilgi sahibi değiliz.
5: Evet.
6: Bu arada bir
5: Şimdi
6: şey daha söyleyeyim, özür
5: evet, mesela.
6: dilerim. Yani bitmiyor bu işin sonu ne yazık ki. İddianamenin yazımıyla beraber Merdan Yanardağ hakkında da bir tefrik kararı var. Aynı zamanda hani bu kara para naklanması diye bilinen ceza maddesinden ayrı bir soruşturma daha başlatıldı bizim hakkımızda.
5: Evet, birinden
6: Birinden
5: tahliye
6: tahliye.
5: olursa öbüründen tutukluk devam etsin diye. Şimdi bir de Salih arkadaşımıza, bu masamızdaki, teknik masadaki arkadaşımıza soralım. Avukat Doktor Levent Mazılıgül Güney arkadaşımız geldi mi? O geldiyse onu bekletmeyelim. Gelmediyse Bilgütay'la birazcık daha konuşalım. Sanıyorum geldi. Değil mi? Evet. Peki. O zaman Bilgütay Hakkı Durna, avukat Bilgütay Hakkı Durna, kamuoyunda siyasi casusluk olarak nitelendirilen Ekrem İmamoğlu ve özellikle de Merdan Yanardağ'ın tutuklu olduğu dava ile ilgili ana hatlarıyla bize bilgi verdi. Kendisine çok teşekkür edelim. Bu dava ile ilgili daha sonra tekrar kendileriyle konuşacağız. Teşekkürler Bilgütay'cığım.
6: İyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin.
5: Çok teşekkürler. Levent Bey hoş geldiniz.
7: Hoş buldum efendim. İyi yayınlar diliyorum.
5: Nasılsınız? Nasılsınız?
7: Teşekkürler. Sizlerin sesini duyunca daha iyi oluyoruz.
5: Sağ olun, sağ olun. Şimdi bugün sizinle biraz uzun konuşacağız şeyi.
7: Tabii.
5: Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yeni bir şey kararı var. 5 Mayıs 2026 tarihli yasak kararı var. Şimdi bu yasak kararının önemini daha önceki Yalçın Kaya kararıyla ilgili arasındaki farkları, bu kararın temel paragrafları veya ortaya koyduğu temel ihlalleri ve nihayet bu kararlar sonucunda Türkiye'de yargılanmış, hüküm giymiş, tutuklu olan veya hükümlü olan insanlarla ilgili yeni bir yargılama yolunun açılıp açılmayacağını sizinle konuşalım. Benim bildiğim kadarıyla yani bu Şaban Yasak ve Türkiye kararında bir kere 7. maddenin ihlali, Avrupa İnsan Hakları
7: Evet.
5: Sözleşmesi'nin 7. maddesinin ihlali var. 11'e karşı 6 oyla. Yani başvurucunun mahkumiyetine esas alınan fiillerin işlendiği dönemde o fiillerin suç teşkil edeceğinin başvurucu açısından yeterince açık ve öngörülebilir olmadığına karar veriyor ve kararda yerel mahkemenin kusura dayalı şahsi sorumluluk ilkesinden uzaklaşarak kolektif sorumluluk yoluna gittiği tespiti yapılıyor ve üçüncü maddenin ihlali var, işkence ve kötü muamele yasağı ve bu şeyde kararda öne çıkan konulardan biri de bu mahkumiyet hükmünde başvurucunun herhangi cebir ve şiddet içeren terör eylemine karıştığına dair somut bir bilgiye rastlanılmadığı, kişinin mensup olduğu bu yapılanmanın ileride bir terör örgütü niteliği kazanacağını bilerek doğrudan kasıtlı bu yapı içerisinde yer aldığına dair bir tespitin yapılmadığı şeklinde ki hakikaten yani ben burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Yani cemaat, hizmet hareketi, Hoca Efendi'nin hareketi diye bilinen ama bir sivil hareket olunan bir hareket vardı ve bunun Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesi anlamında silahlı bir örgüt olduğunu ve bunun aslında işte anayasal düzeni veya hükümeti veya meclisi değiştirmek için kurulduğunu, faaliyet gösterdiğine ilişkin 15 Temmuz'dan sonra mahkeme kararları çıktı ve bana göre de yani Cumhurbaşkanının, bakanların, işte o zamana göre başbakanın, bunların hepsinin haberdar olmadığı bir 314. madde çerçevesinde bir silahlı örgüt açıklaması 3 Ağustos olağanüstü Din Şurası toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından işte biz onların alınları secdeye varıyor diye inandık, güvendik. Ama sonuçta bunlar böyle çıktı. Yani Rabbimiz ve milletimiz bizi affetsin dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bile o gün bunu tespit ederekten açıkladığı bir olayda sıradan vatandaşlar, hükümet bunları destekliyor. sıradan vatandaşlar efendim şu televizyonu destekleyin, şu gazeteyi destekleyin diye açıklamalar yapan bir iktidar, bunlara güvenerek şu veya bu niyetle, şu veya bu niyetle deyince yanlış anlaşılmasın. İşte ya buraya girersek şirketimiz bir şuradan ihale olur veya bir iş kaparız veya benim işte bunlarla bağlantı kurarsam benim oğlumun şuraya tayin olur, kızımın şurada bir iş bulma imkanı olur diye insanlar bu hizmet hareketinin veyahut da yani böyle bir örgütlenmenin, sivil örgütlenmenin içinde olmuş olabilirler. Ama bunların çoğunun, yani çoğunun derken çok büyük bir kısmının, ki başbakan, cumhurbaşkanı, bakanlar bile bunun 314. madde anlamında bir silahlı örgüt olduğunu bilmiyor. Yani böyle bir örgütün olduğunu bilmelerinin imkanı olmadığını düşünüyorum. Ve bence aslında 7. maddenin ihlaliyle ilgili ve sonuçta da hatta bunu buradaki başvurucunun böyle bir örgüte girme kastının bulunmadığını, bunun araştırılmadığını ve zaten bu başvurucunun bu mahkumiyet kararı verilirken terör ve şiddet, cebir şiddet eylemlerine karıştığının tespit edilmediğini söyleyerek önemli bir karar vermiş. Tabii daha evvelki verilmiş bir Yalçınkaya kararı var. Şimdi bunları sizle konuşacağız. Önce isterseniz Levent Bey yasak kararının önemini ve buradaki mahkemenin tespitlerini konuşalım sizinle.
7: Tabii yasak kararı Yalçınkaya kararını daha ileriye götüren, Yalçınkaya kararında çizilen çerçeveyi sağlamlaştıran, tahkim eden bir karar oldu. Yasak kararına gerek var mıydı? Yalçınkaya doğru anlaşılmış olsaydı yasak kararına gerek olmazdı.
5: Evet.
7: Yalçınkaya kararında aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yeni bir şey söylemedi. Bizim bilmediğimiz bir şey de söylemedi. Avrupa Konseyi'nin diğer unsurlarından farklı bir şey de söylemedi. Bakın, Avrupa Konseyi'nin farklı mekanizmaları var. Bunlardan bir tanesi de Venedik Komisyonu. Venedik
5: Evet.
7: Komisyonu daha Aralık 2016'da bir rapor yayınladı. Ve daha önce yayınladığı raporlara da atıf yaparak şunları söyledi. Dedi ki Venedik Komisyonu, sizin terörle ilgili mevzuatınız metin olarak lafzen öngörülebilir değil. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesi öngörülebilir değil. Kim terörden yargılanabilir, kim yargılanamaz? Bu net değil. Bunun lafzını biz anlamıyoruz metni okuduğumuzda. Fakat siz Yargıtay'ın içtihatlarıyla bunu anlaşılır kılmışsınız uygulamanızla. Maddi ve manevi unsurlar belirlemişsiniz. Maddi ve manevi unsurlar her suçta vardır. Bu maddi ve manevi unsurlar neler? Maddi unsurlar işte bir hiyerarşiye dahil olacak. Eylemlerinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk olacak. Süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk da yani herhangi bir eylem değil. Şiddete yönelik eylemlerden bahsediliyor. Yani şiddetin içerisinde olacak, şiddete ya da yöneltecek. Böyle eylemler. Ama bu maddi unsurlar manevi
5: Özür dilerim.
7: unsurlar.
5: Özür
7: Buyurun.
5: dilerim Levent Bey. Şimdi burada şiddete yönelik eylemler derken ben şunun altını çizebilir miyiz diye düşünüyorum. Çünkü bu 5337 sayılı kanun aslında eski 765 sayılı kanundaki düzenlemenin dışında daha özgürlükçü bir yasal düzenleme getirdiği iddiasında olduğu için, özellikle de bu konuda 27 Mayıs darbesi sonrası yargılanan Menderes ve arkadaşlarıyla ilgili yaşanan durumu da göz önüne alarak, bu 314. maddedeki örgütün bizatihi tehlike suçu oluşturabilmesi için 311. madde, 312. madde, efendim 302 ve
7: 309.
5: 309. maddelerdeki eylemlere yönelik şiddet, cebir ve şiddet eylemlerini icraya başlamasını, icra hareketleri başlamasını öngörüyor. Yani bu eski 765 sayılı yasadan farklı olarak cebir ve şiddet eylemlerini de zorunlu şart görüyor. Burada ahim bu konuyu da bir kere daha onlar da açıklamış oldular.
7: Evet, şimdi
5: Ne düşünüyorsun?
7: cebir ve şiddet yoksa ortada terör diye bir şey yoktur. Bu cebiri de doğru anlamak gerekir. Maalesef Yargıtay, bildiğim kadarıyla ilk balyoz yargılamasında böyle bir içtihatta bulundu. Manevi cebir diye bir şey uydurdu. Yani bana göre bu bir uydurmadır.
5: Böyle bir şey olabilir mi yani?
7: Evet,
5: Bu kadar
7: olamaz.
5: korkunç bir şey olabilir mi yani?
7: Şimdi maalesef bu manevi cebir şunun için kullanıldı. İlla ki maddi bir cebir değil de işte gazetede köşe yazısı yazan da manen bir cebir uygulayabilirmiş gibi bir içtihada gitti. Fakat burada Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Balyoz yargılamasında da malumunuz. Akabinde de aslında bu Yargıtay'ın bu içtihadı yok hükmündedir. Ama gelin görün ki hala hükümetimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderdiği savunmalarda bakın bizde manevi cebir de var şeklinde o kararı gönderdiği dosyalar var. Böyle bir parantez açmış olayım. Şimdi bu maddi unsurlar, suçun maddi unsurları yani bir cebir şiddet içeren süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk içerisindeki eylemler ve bir hiyerarşiye dahil olarak yapılan eylemler manevi unsur olmadan yine bir anlam ifade etmiyor terör suçu kapsamında. Manevi unsur ne? Ortada amacı şiddet olan işte neyse anayasal düzeni değiştirmek amacını şiddetle yerine getirmek, ulaşmak isteyen bir örgüt olduğunu bilecek, bunu bilecek ve isteyerek
5: Bedenksiz
7: dahil
5: bu.
7: olacak. Evet, bilme ve isteme.
5: Bedenksiz.
7: Yani amacı ve yöntemi bilecek ve isteyecek. Şimdi bu manevi unsur. Yani işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında hep Latince tabiriyle geçen bu mens rea yani manevi unsur doğrudan kast olacak. Kast olmadığı zaman ortada bir şey yok. Yani suç yok yine. Şimdi ne oldu 15 Temmuz'dan sonra yargılamalar? Ben bu 15 Temmuz sonrası yargılamalara şu şekilde bir isim buldum. Yeşil görünümlü kırmızı ışık yargılamaları dedim. Çünkü bir hukuk devletinin temel özelliği kanunilik ilkesidir. Öngörülebilir olmalı. Her bir yurttaş hangi eylemi neticesinde ne tür bir yaptırımla karşılaşacağını, eylemlerin suç olup olmadığını suçsa da nasıl bir yaptırımla karşılaşacağını bilmeli. Ben bunu
5: Berat
7: kırmızı...
5: Beyciğim, Berat
7: Buyurun.
5: Beyciğim, işte bu nedenledir ki bizim bu programımızın adı Hukuk
7: Evet,
5: Güvenliği
7: hukuk güvenliği.
5: Programı. Hukuk güvenliğinin de temel taşları şimdi sizin söylediğiniz ana kriterler.
7: Tabii.
5: Evet,
7: Şimdi
5: kusura bakmayın.
7: ben bunu neden trafik ışığı analojisiyle anlatıyorum? Ben şöyle diyorum. Diyorum ki kırmızı ışıkta geçmek yasak. Bu yazıyor kanunda. Ben böyle bir eylemde bulunursam bunun suç olduğunu biliyorum. Bunun cezası da ben kırmızı ışıkta geçersem ne tür bir yaptırımla karşılaşacağım da kanunda yazıyor. Kırmızı ışık netliğinde tanımlanmamış tüm eylemlerin yeşil ışıkta geçmekten farkı yoktur ceza yargılaması açısından. Biz şu an bir etik değerlendirmesi yapmıyoruz. Ya da hükümetin kafasındaki yeşil ışık, kırmızı ışık ya da sarı ışık değerlendirmesi yapmıyoruz. Sarı ışığa dahi yer yoktur ceza yargılamasında. Şüphe varsa şayet bir ondan sanığın yararlanması lazım. Şimdi ben yeşil ışıkta geçmekle Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile başlayan bir tabelası olan girişinde bir okula çocuğunu göndermek arasında ya da devletin kanunlarına göre kurulmuş bir bankaya para yatırmak, orada herhangi bir işlem yapmak arasında, bir sendika üye olmak arasında vesaire vesaire. Bu eylemler yani yargılamalara konu olan eylemler hiçbir fark görmüyorum. Bu eylemlerin tamamı trafikte yeşil ışıkta geçmek gibidir. Ama ne yapıldı maalesef? Maalesef 15 Temmuz'dan sonra özellikle dediler ki o dönem burada yeşil yanıyormuş, yeşil ışık yanıyormuş. Ama bu aslında yeşil görünümlü kırmızı ışıktı ve senin bunu bilmen gerekirdi kırmızı olduğunu. Yani böyle bir şey beklendi. Ya işte hani kanunların geriye yürümezliği, öngörülebilirlik vesaire bu ilkelerin tamamı yerle bir edildi. Öngörülebilirlik ortadan kaldırıldı ve yeşil görünümlü kırmızı ışık yargılamaları yapıldı. İnsanlara bu nedenle cezalar verildi. Ve Bir diğer gerekçe daha bulundu. İşte bu da nedir? Baylok diye bir gerekçe bulundu. Baylok son derece amatör bir iletişim uygulaması ama bütün uygulama mağazalarından indirilip kullanılabilecek, kesinlikle münhasır olmayan bir uygulama. Bir cemaat bunu kendi içerisinde kullanmayı tercih edebilir. Cemaate bir sempati duymakla ya da bir yapılanmaya sempati duymakla ilgili bir emare olarak kabul edilebilir. Ama bu kesinlikle ve kesinlikle bir terör örgütü üyeliğinin delili olamaz. Yalçıntay kararında ne dedi aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Baylok kullanıyor olmayı, bu iddianın kendisini siz eşittir demişsiniz terör örgütü üyesi olmak. Hatta suçun yerine ikame etmişsiniz. Bu Baylok kullanma iddiasının ki birçok dosyada bu kanıtlanamadığı için ben bunu iddia olarak ifade ediyorum. Baylok kullanma suçun unsurlarının yerine ikame edilmiş, hatta suçun yerine ikame edilmiş. Suçun unsurları hiç tartışılmamış, baylok kullanma iddiası varsa eşittir terör örgütü üyeliği denmiş. Nitekim bizim hükümetimiz de böyle bir savunma göndermiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Hükümetimiz demiş ki, 236. paragrafı yanılmıyorsam Yalçınkaya kararının, diyor ki hükümetimiz, bir ben diyor kimseye zaten bankasya sendika nedeniyle ceza vermiyorum diyor ki, bu da apaçık bir yalan bu arada. Benim çok sayıda müvekkilim var bir kere. Buradaki ana delil Baylok. Baylok da münhasır olduğu için bunu kullanan terör örgütü üyeliğine delil olarak kabul ettiğim şimdi ana delilim Baylok'tur. Bunun yanında diğerleri destekleyicidir şeklinde bir savunma gönderiyor. Bu nedenle Yalçınkaya kararında Baylok ağırlıklı bir karar verildi. Ama Yalçınkaya kararının özü şuydu, suçun unsurları yoksa ortada suç yok. Terör örgütü üyeliğinden ceza verecekseniz suçun unsurlarını ispat etmeniz gerekir, varlığını gerekçelendirmeniz gerekir ve bunu bireysel olarak yapmanız gerekir. Yalçınkaya kararında üstelik ne dedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Bu bir öncü karardır. Önümde benim şu an 8 binden fazla dosya var ve 100 bin civarı bu konuda dosya gelmesi bekleniyor. Bu da iç hukukunuzda bir sistematik problem olduğunun göstergesidir. Bu sistematik problemi çözmek için genel tedbirler almanız gerekir dedi. Anayasanın 90. maddesini bize hatırlattı, bizim hukukumuzu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesini anlattı. Yani aslında bizim bilmediğimiz bir şey de söylemedi, yeni bir şey de söylemedi. Bizim hukukumuzu bize anlattı. Ama ne yaptı bizim hükümetimiz? Maalesef Yalçınkaya kararından sonra biliyorsunuz Demirhan, Bozyokuş, Seyhan, Karslı ve diğerleri kararları çıktı. Yasak kararından önce 2660 ayrı ihlal kararı var başvuruyla alakalı. Ve bunların tamamına yakınında 7. madde ihlali var. Yani kanunsuz ceza olmaz ilkesinin ihlal ettin diyor. Bir ülkeye kanunsuz ceza olmaz ilkesini ihlal ettin demek aslında hukuk devleti değilsin demektir. Yani hani bir dolaylı olarak. Çünkü bu kanunsuz ceza olmaz ilkesi hukuk devletinin temeli. Bu temel yoksa üzerine koyduklarınızın çok da bir anlamı kalmıyor. Çünkü hukuki güvenlik kalmıyor. Yani hani programın isminde olduğu gibi.
5: Evet.
7: Maalesef hükümetimiz dedi ki bu diğer dosyalarda savunma gönderirken bunlar Yalçınkaya'dan farklı dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncelikle Demirhan ve devamındaki kararlarda ben bir fark göremedim dedi. Kusura bakmayın dedi. Diğer eylemler de suça vücut vermiyor dedi. Bu defa Şaban Yasak dosyasında hükümet başka bir argüman geliştirdi. Ben dedi burada bakın Baylok da yok Şaban Yasak dosyasında. Ama yurtlarda kalmış bölge işte belletler olmuş önce sonra talebe mesulü diyorlar onlar. Talebe mesulü olmuş. İngilizce'ye çevirdiklerinde öğrenci koordinatörü olarak çevirdiler bunu. Yani koordinatör olmuş. Dolayısıyla bir çeşit yönetim kademesi bile sayılabilecek bir pozisyonda. Dolayısıyla bilmesi gerekirdi. Bakın amacı ve yöntemi bilmesi gerekirdi diyor. Hükümetin temel argümanı bu. Bilmesi gerekirdi. Biliyordu diyemiyor, bilmesi gerekirdi diyor. Ve diyor ki tanıklar var. Tanıklar diyor ki kod adı kullanıyordu. Bakın bu tanıklar da dinlenmemiş bu arada. Kod adı kullandığı falan da işte ispat edilememiş. Özür dilerim. Ve yasak kararını anlayabilmek için Şaban Yasak'la ilgili büyük daire duruşmasını da izlemek gerekir. Ben tüm ilgililerin izlemesini öneriyorum. Orada aslında bu yargılamaların ki sadece cemaatle ilgili yargılamalar değil bakın bizim sorunumuz. Benden önce bir başka meslektaşımla da konuştunuz değil mi? Hukuksuzluk
5: Evet.
7: bizim ortak sorunumuz ve bizim en büyük sorunumuz. Bir kişi hukuken güvende değilse hiç kimse güvende değil. Şaban Yasak duruşmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin İrlanda yargıcı bir soru sordu ve mahkemenin o dönemki başkanı bir soru sordu hükümet tarafına. Sorulan sorular şuydu bakın. Bir, şiddet unsurunu yani bu yapılanmanın şiddet unsurunu bildiğini ya da bilmediğini ispat külfeti kimdedir? İrlandalı yargıç sordu. Bakın budur. Ve mahkeme başkanı da şöyle bir soru sordu devamında. Çünkü hükümet tarafı şöyle bir savunma yapmıştı. Legal ve illegal eylemler bir arada değerlendirilebilir terör örgütü üyeliğini delil olarak. Yani legal görünümlü illegal eylem olabilir gibi bir şey çıkıyor bu. Yani bu yeşil görünümlü kırmızı ışıktır aslında bakarsanız.
5: Evet.
7: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı da dedi ki tam olarak hangi eylemler yasal, hangi eylemler yasa dışı ve buradan terör örgütü üyeliğine nasıl ulaştınız? Bakın,
5: Şimdi Levent Beyciğim, Levent Beyciğim,
7: buyurun.
5: bu çok önemli bir şey. Bunu bir müzik arasından sonra verelim ve bir de bu kararların sonuç olarak hukuki bakımdan Türkiye'de ne gibi düzenlemeler yapılma ihtiyacı çıkardığını, hatta İzzet Özgencin de açıklamalarıyla konuşalım. Ben bu bölümle ilgili şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu yasak kararında anladığım kadarıyla yani 7. madde, 3. madde öne çıkmış. Fakat Yalçınkaya kararında özellikle Baylok verilerinin elde edilişi yöntemi ve savunmaya sunulmaması ve mahkumiyetin belirleyici delil olması üzerinde yoğunlaşmanın 6. maddenin de ihlali anlamında bir tespit yapılmış Yalçınkaya kararında diye öyle hatırlıyorum.
7: Evet, usulü
5: Şimdi
7: güvenceler sağlanmamıştır.
5: evet, şimdi o zaman hemen bir müzik arası verelim. Ondan sonra hem bu son söylediğiniz paragrafı konuşalım hem de peki bundan sonra bu kararlar yani bireysel olarak sadece başvurucuları mı ilgilendirir yoksa objektif olarak bunun sonuçlarının Türk hukukuna yansıması gerekir mi onu konuşalım.

0: 14 Mayıs 2026 Perşembe günü Apaçık Radyo'da hukuk güvenliği programında birinci bölümün belli bir kısmında kamuoyunda casusluk davası, siyasal casusluk davası olarak bilinen İmamoğlu ve özellikle Merdan Yanardağ'ın yargılandığı Pazartesi, Salı, Çarşamba günü süren davaların sonunda avukat Bilgi Tay Hakkı Durna ile görüştük. Şimdi yani 5 Mayıs'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Şaban Yasak Türkiye kararı sonrası hem bu kararın önemini hem de ondan önceki Yalçın Kaya kararını, ikisi arasındaki farkları Avukat Doktor Levent Mazalı Güney konuğumuzla konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde özellikle de İzzet Özgenç'in ki 2004 yılında yapılıp 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ve Ceza Mahkemeleri Kanunu'nun mimarları sayılır. Ve onun yasal bir düzenleme yapılması elzemdir, ihtiyaçtır şeklindeki açıklamaları var bu kararlar sonrası. Ve özellikle AİHM'in bu kararlarından sonra FETÖ, PDY yargılamasındaki sistemik ve yapısal bir sorun olduğunu ve burada bireysel yani kusura dayalı şahsi sorumluluk yerine kolektif sorumluluk yoluna gidildiğinin tespitini yapıyor ve mevcut ceza muhakemesi kanunu 111. maddesinin 1. fıkrasının F bendine göre sadece yargılanan kişiler açısından AİHM'e başvuru ve ihlal kararları alan kişi için sanki bir değerlendirme yapıyor gibi görünüyor diyor. Oysa bu çıkan kararların mutlak surette objektif olarak aynı durumda olan diğer kişilere uygulanması gerektiğinden bahsediyor ve bunu çözmek için de belki toplumsal uzlaşma kanunu benzer bir kanun çıkarılarak bu işin çözümlenmesi gerektiğini söylüyor. Evet, şimdi sözü tekrar Avukat Doktor Levent Mazalı Güney meslektaşımıza bırakalım. Buyurun üstad.
1: Tekrar teşekkürler. Kaldığım yerden müsaadenizle devam edeyim.
0: Estağfurullah.
1: Şaban Yasağ'ın büyük daire duruşmasında hükümeti bir Alman profesör temsil etti. Tabii o da bizim hükümetimizin ve bizim oradaki yetkililerimizin kendisine söylediklerini ifade etti. Orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarının sorularına şu şekilde cevap verdiler. Bir, dediler
0: Yani
1: ki evet.
0: İrlandalı hakime ve mahkeme başkanının biraz evvel söylediğiniz
1: Evet.
0: sorularını.
1: Evet. Dedi ki bu Alman profesör yapılanmanın şiddet yönünü bilmediğini ispat külfeti sanıktadır dedi. Bakın bu binlerce yıllık bir hukuk ilkesini ters yüz eden bir şeydir. Bir iddia varsa iddia sahibi iddiasını ispat eder. Ve düşünün ki bakın bizim bütün yargılamalarımız maalesef buna doğru ilerliyor. Suçsuzluğunu ispat etmek durumunda bırakıyorlar insanları. Ama bu ispata da bir taraftan da ikna etmeniz gerekiyor heyetlere. Bilmediğiniz bir şeyi bilmediğinizi nasıl ispat edebilirsiniz? Yani bir temel sorun bu. Bir diğeri mahkeme başkanının sorduğu soruya şu şekilde bir cevap verdi. Şaban Yasağı isnat edilen 8 eylem var. Bu 8 eylem de şöyle eylemler değil. Eline silah almış, sokağa çıkmış, birini öldürmüş vesaire değil. İşte HTS trafikleri var. Şununla şununla irtibatım vardı. Niye var? Varsa demek ki sen de bunlar gibisin gibi bir şey suçlama. İşte yurtta kaldın, bankasya para yatırdın gibi. Yani bu eylemler bu şekildeki eylemler. Alman profesör dedi ki 8 eylemin 8'i de yasaldır. Ama bunlar bir araya geldiğinde terör örgütü üyeliğine delil olabilir. Bu bakın bütün öngörülebilirliği, bütün hukuki güvenliği ortadan kaldıran bir şeydir. Bir bakış açısıdır ve bu ülkede hiç kimsenin güvenliği olmaz bu şekildeki yargılamalarla. Şu anda da yaşadığımız odur. Netice itibariyle duruşma 7 Mayıs 2025'te yapılmıştı ve bu duruşma çok ses getirmişti. Binlerce yıllık hukuk ilkeleri ters yüz edildiği için akabinde de 5 Mayıs'ta karar açıklandı. 5
0: 5
1: Mayıs'ta
0: Mayıs
1: açıklanan
0: 2026
1: evet
0: değil mi?
1: 26'da evet 5 Mayıs 2026'da karar açıklandı. Bu karar yine yeni bir şey söylemiyor fakat Yalçınkaya kararından çok daha basit bir dille, daha anlaşılır bir şekilde benim tabirimle ilkokul 4 seviyesindeki bir öğrencinin rahatlıkla anlayabileceği bir dille diyor ki kolektif olarak insanları cezalandıramazsın. Bireyseldir suç ve ceza. Dolayısıyla suçun unsurlarının da varlığını bireysel olarak ispatlaman gerekir. Bu unsurların en önemlisi de manevi unsur dediğimiz doğrudan kast, yani amacı ve yöntemi bildiğini ve istediğini ispat etmen gerekir. Bunu ortaya koymadığın zaman ortada bir suç yoktur. Yasal faaliyetleri terör suçunun otomatik delil olarak sayamazsın. Suçun unsurları yerine ikame edemezsin diyor yasak kararı. Bunlar son derece önemli. Ve
0: Levent
1: var.
0: Bey, aslında bu son söylediğinizi şöyle bir paragrafla ifade edebilir miyim? Yani aslında hem Kara Avrupası hukuku açısından hem de Anglo-Sakson hukuku açısından, hatta birçok dini hukuk açısından cezaların şahsiliği prensibi, yani bir kişinin eyleminden ve kastından dolayı babasını, annesini, kardeşini veya babanın bir eyleminden dolayı karısını, çocuklarını suçlamamak gibi evrensel bir kural, sadece Kara Avrupası'nın, bizim Türkiye'nin değil, Anglo-Sakson hukukunun ve bütün dünyadaki hukukların temel taşlarından biridir. Bunu yani burada belki altını çizmemiz gerekiyor.
1: Tabii. Yani hiç kesinlikle tartışması olmayan, dünyanın neresine giderseniz gidin herhangi bir hukuk sisteminde suç ve ceza şahsidir. Ve bunu ters yüz edemezsiniz dedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve dedi ki varsayımla değil somut delille hüküm kurman gerekir. Varsayımdan kastı ne? Hükümet ne diyordu ve bizim yargımız ne diyordu? Şaban
0: Bilmesi
1: Yasa
0: gerekir.
1: bilmesi gerekirdi diyor. Böyle bir varsayım olmaz. Bildiğini ispat edeceksin. İspat külfeti de sendedir dedi. Ve bir hiyerarşik konum belirleyeceksin. Belirlemeden kusuru belirleyemezsin. Kusur tayini yapamazsın. Kusursuz da sorumluluk olmaz. O da yok. Ve genel değerlendirmelerle de suç kastını ispat etmiş olmazsın. Yani bu kriterleri alt alta yazıp işte yurtta kalmış, bankasıya para yatırmış vesaire bunları alt alta yazıp dolayısıyla eşittir. Demek ki kastı var. Bilmesi gerekirdi deyip buradan bir ispata gidemezsin şeklinde ilkokul 4 seviyesinde bir öğrenciye anlatır gibi anlattı. Ve bununla beraber bir de üçüncü madde ihlali verdi. Bu konu çok az konuşuluyor fakat çok önemli. Ben müsaadenizle birkaç cümlede toparlayayım.
0: Estağfurullah.
1: Bakın cezaevinde 14 ay boyunca yerde yatmak zorunda kalmış. Yatak yok yani bir mahpusa her mahpusa bir yatak düşmeli ilkesi vardır. Bu sağlanmamış. 63 metrekare bir yerde 45 kişi kalmışlar aylarca. Bu şartları birlikte değerlendirdiğimizde dedi, birlikte değerlendirdiğimizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3. maddenin yani işkence ve kötü muamele yasağını ihlaline karar verdi. Bu o kadar önemli ki bakın şu an bizim cezaevlerinin durumu son derece benzer değil mi? Şu an yine kalabalık.
0: Özellikle
1: Tabii.
0: kuyut tipi
1: Hele.
0: cezaevinde.
1: Şimdi ben bakın bir konuda uyarmak istiyorum. Bütün yetkilileri uyarmak istiyorum. Cezaevlerindeki infaz koruma memurları, cezaevi müdür yardımcıları, müdürleri, savcılar, hakimler, herkes bu konudaki herkesi bir konuda uyarmak istiyorum. Üçüncü madde ihlali basit bir şey değil. Bu diyor ki siz bu insana işkence yaptınız diyor, kötü muamele yaptınız. Peki bu insanlığa karşı suç değil midir? Üçüncü madde eşittir insanlığa karşı suçtur ve burada bir zaman aşımı da yoktur. Burada siyasetçi bir şekilde işin içerisinden kendisini sıyırıyor, kurtuluyor. Ama neticede burada demek ki bir işkence suçu var ve zaman aşımı olmayan bir suç var. Yani bu çok çok önemli bir şeydi, ihlal kararıydı. Şimdi gelelim hani müsaadenizle bunun etkisi ne olacak? Yani bunun etkisi ne olacak? Normal şartlarda bizim ülkemizin içtihadı da şuna uygun. Bir ihlal kararı verildiğinde bunun bir subjektif etkisi vardır, bir de objektif etkisi vardır. Subjektif etki ihlal kararı verilen kişiyle alakalı, doğrudan başvurucu ile ilgili etki doğurur. Objektif etki de şu, benzer durumdaki diğerleriyle ilgili de etki doğurur. Bunun bir subjektif etkisi vardır, bir de objektif etkisi vardır. Subjektif etki ihlal kararı verilen kişiyle alakalı, doğrudan başvurucu ile ilgili etki doğurur. Objektif etki de şu, benzer durumdaki diğerleriyle ilgili de etki doğurur. Bir önceki Anayasa Mahkemesi baş

0: Kurutmamız gerekiyordan kastı şuydu, devamında şunu söylerdi: Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarının objektif etkisi vardır. Bu objektif etki gereği benzer durumdaki ilgililer için, şüpheliler, sanıklar için, yargı mercileri başta olmak üzere Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarına uygun kararlar vermeli. Bir daha bu ihlale neden olmamalı. Biz her bir ihlalde sivrisinek avlar gibi her bir mahkeme kararıyla ayrı ayrı uğraşamayız. Objektif etkisini mutlaka dikkate almalı derdi. Ben de şimdi şunu söylüyorum.
1: Hep
0: Anayasa
1: pilot
0: Mahkemesi'nde
1: kararlar vermeye başladı daha sonra değil mi?
0: evet, pilot kararlar da vermeye başladı ama pilot olsun olmasın, adının pilot olması önemli değil.
1: Evet.
0: Benzer durumdaki herkese uygulanmalı. Ki bununla ilgili biz bu tahrir dosyasında Anayasa Mahkemesi İbrahim Er ve diğerleri kararında objektif etkiyi ön plana çıkardı. Hakeza Can Atalay kararında da objektif etkiyi ön plana çıkardı. Ben milletvekilleriyle ilgili daha önce karar verdim. Yeniden önüme getirmeyin dedi. Şimdi burada da şimdi Anayasa Mahkemesi'ne ben bir çağrıda bulunmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarının objektif etkisine saygı duyulması, uyulması bekleniyorsa Anayasa Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının objektif etkisine öncelikle saygı duymalı. Kendi kararlarını gözden geçirmeli. Birincisi bu. İkincisi bu objektif etki, bakın, Yalçınkaya, Demirhan, Seyhan, Bozyokuş, Karslı ve Yasak 2661 başvurucu ile ilgili ihlal kararı verildi bu yargılamalarla ilgili. Her bir başvurucu ayrı ayrı gidip ihlal kararı mı alacak? Kaç bin tane ihlal kararı çıkarsa biz aklımızı başımıza alacağız Türk yargısı olarak ve Türk siyaseti olarak aslında. Şimdi bu kadar çok ihlal kararından sonra tek başına Yalçınkaya da yeterliydi. Tek başına Yasak da yeterli. Bu kararlar yeterli. Ama artık objektif etkiyi biz hayata geçirmek durumundayız. Objektif etki vardır. Bunun herkes için, yani ihlal kararı gelmemiş ama benzer durumdaki herkes için hayata geçirilmesi lazım. Hatta sadece cemaat yargılamalarında değil, İnsan Hakları Derneği'nin yaptığı açıklamada olduğu gibi bütün tırnak içinde terör suçlamasıyla yargılanan insanlarla ilgili maddi ve manevi unsurlar bireysel şekilde ortaya konmadan kimseye ceza verilmemeli. Bu hani sadece bir kesimin sorunu da değil, bu ülkenin genel sorunu. Ama İzzet Özgenç hocamızın önerisi yerinde. Neden yerinde?
1: YSK 311 ile ilgili
0: Evet.
1: olan.
0: Evet, 311.1f'de bir kişiyle ilgili ihlal kararı çıktıysa onun yeniden yargılanma hakkı var. Objektif etkiyi tanımlayan bir madde yok maalesef bizim mevzuatımızda. Ama bir üstündeki E maddesi de şunu söylüyor. Alt
1: Neden
0: bendi.
1: önceki? Ne
0: Evet,
1: bende?
0: F'den önceki. Yeni bir olay, yeni bir durum ortaya çıkmışsa diyor. Binlerce ihlal kararın yeni bir durumdur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği öncü bir karar yeni bir durumdur. Dolayısıyla objektif etkinin dikkate alınması gerekir. Fakat bizim yargımızda ciddi bir tereddüt var, uygulayıp uygulamama konusunda. Bu tereddütleri ortadan kaldırmak, hiç kimse tereddüt yaşamasın, uygulamada birlik sağlansın diye buraya 311. maddeye ilave işte G, H eklenerek objektif etki artık yerleşik hale getirilmeli ve başvursun başvurmasın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da Anayasa Mahkemesi'ne yargılaması devam eden ya da hükmü kesinleşmiş diğer kişilerle ilgili de ilgililerle ilgili de bu kararın gereği yapılmalı. Böyle bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle. Evet, bir kanuni düzenlemeyi dolayısıyla ben de destekliyorum. İzzet Hocama katılıyorum bu
1: Evet,
0: anlamda. Keşke
1: şimdi süremiz evet.
0: Hukuk devleti seviyemiz daha iyi olsaydı, bir kanuni düzenlemeye gerek olmasaydı ama maalesef bir kanun düzenleme bu koşullarda şart görünüyor.
1: Evet. Şimdi bugün önce kamuoyunda casusluk davası ile ilgili avukat İbrahim Hakkı Durna arkadaşımızla konuştuk. Arkasından 5 Mayıs 2026 tarihli Şaban Yasak Türkiye kararı ile ilgili ve öncesi benzer Yalçınkaya kararı ile ilgili benzerlikleri, ortak noktaları ve yapılması gereken Türkiye'de hukuk güvenliği açısından yapılması gereken konuları da Avukat Doktor Levent Mazalıgül Güney arkadaşımızla konuştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

0: Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyelim ve teknik masadaki Selahattin arkadaşımıza da teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler Levent Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Fırsat verdiniz.
0: Hoşça kalın.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emin Altan ve Özgür Yılmaz'a teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada. Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
4: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Munise Görgül'e teşekkür ederiz.
4: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bugün stüdyo konuklarımız Orient Enstitü İstanbul Bilim, Teknoloji ve Toplum Araştırma Alanı'nın yöneticisi sosyolog Melike Şahinol ve Acıbadem Üniversitesi öğretim üyesi sosyolog Gülşah Başkavak ile inovasyon kümelerinde cerrahi aletlerin üretim pratikleri, Tüdlingen, Sialkot ve Samsun'un karşılaştırmalı analizi başlıkları yürüttükleri araştırma üzerine sohbet ediyor olacağız. Doktor Şahinol, Duisburg Essen Üniversitesi'nde sosyoloji, siyaset bilimi ve psikoloji alanlarında eğitim almış. 2015 yılında Tübingen Üniversitesi'nde sosyoloji ve Harvard Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. Alman Araştırma Topluluğu Bioetik Doktora Programı kapsamında 3 yıl boyunca burslu araştırmacı olarak özellikle felç ve ALS rehabilitasyon kullanan beyin bilgisayar arayüzleri bağlamında insan makine adaptasyonu üzerine neurobilimsel pratikleri araştırmıştır. Şahinol özellikle tıp ve sağlık alanında kırılgan gruplarla yürütülen araştırmalara yönelik metodolojik yaklaşımlar konusunda uzmanlaşmıştır ve Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Akademik Ağı kurucularındandır. Aynı zamanda 2025 yılında Almanya'da sosyal bilimlere katkıları nedeniyle vatandaş bilimi ödülüne layık görülmüştür. Doktor Başkavak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden cerrahlık zanaatını değişen teknoloji, sağlıkta dönüşüm ve piyasalaşma bağlamında anlamak İstanbul'da cerrahlar üzerine bir çalışma başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Doktora çalışmaları esnasında Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde bulunmuştur. Tez sürecinde İstanbul'daki hastane, klinik ve ameliyathanelerde niteliksel ve etnografik saha araştırmaları yürütmüştür. Tıp ve teknoloji, meslekler, suç, beden ve din sosyolojisi alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı ve yürütücü olarak görev almıştır. Yayınımıza hoş geldiniz sevgili Melike ve Gülşah.
1: Hoş bulduk Berna. Teşekkürler davetin için.
2: Çok teşekkürler. Hoş bulduk.
0: Dilerseniz hemen sohbetimize geçelim. Cerrahi alet üretimi kümeleri üzerinde bir araştırma yürütme fikri nasıl gelişti? Evet, söz sizde.
1: Teşekkürler. Şöyle, uzmanlık alanım bilim ve teknoloji sosyolojisi. Aynı zamanda tıp ve beden sosyolojisi. İşte 2019 yılından beri Gülşah ile birlikte tıp ve teknoloji sosyolojisi alanında çalışıyoruz. Uzun süredir tıp, teknoloji, bilgi, emek ve toplum ilişkileri üzerine düzenli olarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Araştırma sorularımızın ve projelerimizin önemli bir kısmı da bu ortak tartışmalardan ortaya çıktı aslında. Gülşah'ın da doktora tezi cerrahlık mesleği ve zanaatkarlık üzerineydi. Gülşah bana bir gün işte Samsun'da cerrahi alet üretimi yapıldığını anlattı. Ayrıca bu konuda neredeyse hiçbir araştırma olmadığını söyledi. Ve araştırılması gerektiğini işte bana vurguladı orada. Ben de aynısını düşündüm. Hani şaşırdım önce. Sonra birlikte daha fazla araştırma yapmaya başladık o konu hakkında ve o sırada da Tüdlingen ve Sialko hakkında karşılaştırmalı coğrafya ve inovasyon araştırmaları olduğunu gördük. Bunun üzerine konuyu sosyolojik açıdan ele alınması gerektiğine karar verdik. Bizim için tabii çok heyecan vericiydi ve daha sonra da Alman Araştırma Topluluğu'nda DFG olarak bildiğimiz bu konuda bir proje sundum ve proje kabul edildi ve desteği işte 756 bin euroluk bir destek almaya hak kazandık ve buna tabii çok mutlu olduk.
0: Peki aslında biraz giriş yapmış oldun ama biraz daha detaylandırmak gerekirse neden Samsun'da tıbbi alet ve aslında neden diğer kümeler hem Almanya olsun neden Pakistan?
1: Samsun'da geçmişte baktığımızda geçmişe yaygın bir silah üretimi olduğunu öğrendik. 1980'lerden sonra birçok silah ustasının cerrahi alet üretime geçtiğini fark ettik. Bu hikaye bizi çok etkiledi tabii ki ve meraklandırdı da hani silah ve cerrahi alet üretimi tabii bize soru işareti oluşturdu kafamızda. Araştırdıkça cerrahi alet üretiminde öne çıkan 3 önemli merkez gördük. İşte Almanya Tuttlingen, Pakistan Siyalko ve Türkiye'de de Samsun olduğunu gördük. Ve böylece tabii bunların da birbirinden ayrı hikayeleri var tabii ki, oluşum hikayeleri. İşte böylece de birbirinden uzak ama küresel olarak bağlantılı bir üretim merkezleri de birlikte incelemeye başladık aslında. Bir yandan işte tarihsel gelişime, zanaatkarlık, geleneklerine ve bilgi üretimine baktık ve diğer yandan küresel iş bölümünün ve ekonomik yapıların üretimi nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalıştık. Tabii sosyolojik olarak, sosyolojik açısından önemli şeyler. İşte ayrıca Samsun, Tuttlingen ve Siyalko arasındaki ilişkileri, inovasyon transferlerini ve zanaat ile teknoloji arasındaki bağı incelemeye başladık.
0: Peki şimdi 3 ülkede araştırma yürütüyorsunuz. Kolay değil 3 farklı ülke. Yöntemsel olarak nasıl bir araştırmayla çalışıyorsunuz?
2: Şimdi cerrahi alet üretim dünyasının bir görünmeyen dinamikleri var. Yani bunu da anlamak için biz nitel araştırma yöntemiyle çalışıyoruz. İşte temellendirilmiş kuram yaklaşımını odağa alıyoruz ve üretim süreçlerini, işte bu süreçlerde yer alan aktörlerin deneyimlerini derinlemesine incelemek için farklı nitel araştırma tekniklerini bir arada kullanıyoruz. Şimdi yöntemsel olarak metodolojimizin temel unsurlarından biri çoklu saha yaklaşımı. Cerrahi alet üretim kümelerini anlayabilmek için özellikle bu 3 ülkede de 3 gruba odaklanıyoruz. İlki üreticilerle, yani üreticiler dediğimiz cerrahi aleti yapan, üreten zanaatkarlar ve ustalarla. İkinci olarak firma temsilcileriyle, firma sahipleriyle, işte politika yapıcılarıyla ve cerrahi alet özellikle meslek liseleriyle, bunu çok önemsiyoruz, buralarla görüşmeler yapıyoruz. Ve son olarak da bu aletlerin son kullanıcısı olan cerrahlarla derinlemesine mülakatlar yapmaktayız. Şimdi burada araştırmanın etnografik boyutundan da biraz bahsedeyim. Cerrahi alet üretimi yapan büyük ve orta ölçekli fabrikalarda ve küçük atölyelerde katılımcı gözlemler gerçekleştirdik. Epeyce oldu bunlar. Böylece üretim süreçlerini tam böyle yerinde izleme, gündelik üretim pratiklerini doğrudan gözlemleme imkanı yaratmış oluyoruz. Ayrıca üretim alanlarında böyle fotoğraf, kısa videolar gibi görsel içerikleri de kayıt altına alarak video etnografi tekniğini de kullanıyoruz. Araştırmamızda bugüne kadar 99 tane denemesine görüşme gerçekleştirdik. Bunlardan 37'si Türkiye'de, 62 tanesi Almanya sahasında gerçekleşti ve toplamda da 53 saatlik ses verisi elde ettik. Şimdi Almanya sahasında iki parçalı oldu. İlk parçasında dünyanın en önde gelen medikal teknoloji ve sağlık fuarlarından biri olan Düsseldorf'taki Medica fuarına katıldık. Burada hem gözlemler yaptık hem de görüşmeler gerçekleştirdik. Aynı zamanda asıl sahamız içinde görüşmecilerimizle kontaklarımız oldu. Ardından ana sahamız Tuttlingen kentini tamamladık. Bu da uzun bir sahaydı. Projemizin son sahasını ise Pakistan'ın Siyalko kentinde sürdüreceğiz.
0: İlerleyen aylarda.
2: Evet, evet. Son sahamız kaldı.
0: Peki biraz saha bulgularından bahsetmek gerekirse, cerrahi alet üretiminde zanaatkarlık ile teknoloji arasındaki ilişki hakkında nasıl bir çerçeve buldunuz? Bize nasıl bir çerçeve sunabilirsiniz?
2: Şimdi tabii saha bize şunu gösterdi diyelim, çünkü sahaya çıktığımız zaman gerçekten o konumuzla ilgili çok ayrıntıları gözlemliyoruz. Şimdi cerrahi alet üretimi yalnızca böyle teknik standartlarla olan bir şey değil, bağlı değil. Hem Samsun'da hem Tuttlingen'da üretim süreçlerinde ustaların, yani o aletleri yapan ustaların bedensel deneyimi, duysal hassasiyetleri ve örtük zanaatkarlık bilgileri de oldukça belirleyici olduğunu gözlemledik. Yani hem gözlemledik hem görüşmelerimizden hani ortaya çıktı bu. Mesela Samsun'daki ustalar bunu somut biçimde anlattılar. Gözlerimize de gördük, gözlemledik. Mesela bir ustanın anlattıklarını şimdi hatırlıyorum. Mesela bazen diyordu ki usta, bazen bir ölçüm aleti olan kumpas bile kullanmıyoruz demişti. Şimdi çok çarpıcı geldi bize. Çünkü burada bir ölçüm aleti var ve bir ölçüm aleti yerine ustanın bedeninin hissiyatı devreye giriyor. Bir başka usta ise şöyle demişti. Makası o kadar çok açıp kapatıyoruz ki parmaklarımız alıştı. Şimdi buradaki parmak alışması aslında kas hafızasına işaret ediyordu. Dolayısıyla Samsun'da sahada karşılaştığımız ustalık tekrarla işte malzemeyle kurulan yakın temas ve hassas ayarlar üzerinden şekilleniyordu. Hatta bazı ustalar gündelik üretim pratiği içinde küçük ama son derece işlevsel, hatta bazen inovatif çözümler geliştirdiğini dile getirdiler ve gösterdiler de bize. Bu durumda aslında yaratıcılığın sadece böyle Ar-Ge laboratuvarlarında veya departmanlarında değil de üretim tezgahın başında işi tam yaparken, onu icra ederken ortaya çıktığını da gösteriyor. Şimdi Tütlingen'da ise evet yine aynı cerrahi aletler üretiliyor fakat daha farklı gözlemlerimiz oldu. İleri düzeyde otomasyon ve robotik sistemler var bu Tütlingen'da. Buna rağmen son aşamalarda el emeğinin ve elle, gözle dokunarak kontrolün hala vazgeçilmez olduğunu gördük. Örneğin CNC tezgahları çok sık kullanılıyor üretim sürecinde. CNC tezgahından çıkan parçalar henüz tam anlamıyla bir cerrahi alet kabul edilmiyor. Çünkü onu da alet haline getiren şey ustanın son dokunuşu. Yani özellikle yüzey işleme, montaj ve hassas ayar süreçlerinde bedenleşmiş bilgi belirleyici olmaya devam ediyordu. Dolayısıyla sağ bulgularımız bize şunu gösteriyor. Yani teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, cerrahi alet üretiminde kaliteyi belirleyen temel unsurlardan biri hala zanaatkarın bedensel bilgisi, deneyimi ve ustalığı olmaya devam ediyor. Bunu çok gözlemledik.
0: Peki şimdi aslında sürmekte olan bir araştırmanın üzerine konuşuyoruz bugün. Yani Pakistan daha yapılacak ilerleyen süreçte ama yine de bu üç ülke arasında, yani cerrahi alet üretim kümeleri arasında nasıl bir ilişkiden söz etmek mümkün sizce?
1: Buna ben cevap vereyim Berna'cığım. Ama öncelikle tabii şunu söylemek gerekiyor. Sahaya bize gösterdikleri işte güven için giriş sağlayan firmalara ve bireylere de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Burada. Çünkü şey değil yani, hani normal bir şey değil. Yani gerçekten öncül bir şey sahaya işte girmek, firma sahipleriyle görüşmek, ondan sonra orada katılımcı gözlem yapmak. Gülşah, hatırlarsın, ikimiz de Samsun'da bir küçük bir atölyede durup makas nasıl yapılıyor
2: değil mi?
1: Aynen. Yani bunu da eklemek isterim arada. İşte saha araştırması bize Samsun, Tütlingen ve Sialco arasında birbirine bağlı ama eşitsiz bir üretim coğrafyası olduğunu gösterdi. Çünkü malzeme, teknik bilgi, standartlar ve üretim pratikleri bu kümeler arasında sürekli dolaştığını gördük aslında. Fakat bu dolaşım eşit işlemedi. Çünkü küresel üretim ağları aynı zamanda hiyerarşiler ve güç ilişkileri üzerinden kuruluyor. Bunu gördük. Şimdi nasıl diye sorarsanız, örneğin Samsun'da malzeme dolaşımı ve yarı mamül akışları çok önemli. Bir usta bunu şöyle anlattı. İşte Pakistan'dan gelen malzeme bazen sorun çıkarıyor. Geldiği gibi kullanamıyoruz. İşte Almanya'dan gelen malzeme daha iyi gibi. Burada ek işlem yapıyoruz Pakistan'dan gelen malzemeyle diye bahsetti. İşte bu da bize aslında şunu gösterdi. Küresel zincirin eksikleri çoğu zaman yerel ustalığın deneyimi ve bedenleşmiş bilgisiyle kapatılıyor burada aslında. Yani dışarıdan gelen malzemelerin sorunları yerel becerilerle telafi ediliyor burada. İşte Tutling'in tarafında ise mesele daha çok kaliteyi tanımlama ve güven üretme üzerinden ilerliyor. Misal olarak Made in Germany, yani Alman malı dediğimiz bu etiket işte hala çok güçlü ve meşhuriyet sağlıyor aslında. Bazı parçalar başka yerlerde üretilse bile son aşama Almanya'da tamamladığında, hani sadece paketleme olsa bile ürün küresel pazarda daha yüksek değer kazanabiliyor. Burada sadece teknik kalite değil, coğrafi aidiyetin yarattığı sembolik güç de önemli oluyor. Dolayısıyla sağ bize şunu söylüyor: bilgi ve üretim yalnızca tek bir merkezde ortaya çıkmıyor. Samsun'daki ustalar aynı zamanda çok güçlü bir zanaatkarlık bilgisi ve mikro inovasyon kapasitesi üretiyor. Ancak hangi bilginin görünür olduğu, hangi üretimin yüksek kalite sayıldığı ve hangi coğrafyanın güvenilir kabul edildiği eşit biçimde belirlenmiyor. Tam da burada epistemik asimetri dediğimiz mesele ortaya çıkıyor aslında.
0: Peki, çalışmanızda aslında geliştirdiğiniz bazı kavramlar var. Yani sahadan çıkan, saha çalışmanızdan çıkan. Acaba kısaca bu kavramlardan bahsedebilir misiniz? Ne tarzda kavramlar geliştirdiniz?
1: Tabii ki. Bu araştırmada sadece üretim süreçlerine bakmıyoruz. Gülşah Hoca da biraz açıklamaya çalıştı. Aynı zamanda işte bu süreçleri anlamamıza yardımcı olacak kavramlarla da çalışıyoruz tabii ki. Araştırmayı bahsedildiği üzere Grand Theory metodolojisiyle, yani daha çok bottom up, aşağıdan bir yaklaşımla yürütüyoruz. Ancak bunu yaparken emek, inovasyon ve tıp teknoloji alandaki sosyolojik teorilerle de yararlanıyoruz. Analiz sürecinde sahadan yeni kavramlar da ortaya çıkıyor. Mesela demin bahsettiğim gibi epistemik asimetri vesaire. Ve biz bu kavramları daha sonra teoretik olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Yani saha verilerinden çıkan bu kavramları mevcut sosyolojik teorileri tamamlayan teori birleşenleri haline getirmeye hedefliyoruz aslında. Ve bu nedenle farklı sosyolojik kavramlarla üretim kümeleri arasında ilişkileri anlamaya çalışıyoruz. Örneğin sosyoteknik zanaat manzaraları kavramı kullanıyoruz. Bu kavram üretim sadece teknik bir süreç olarak görmüyor. Zanaatkarlık, teknoloji, malzeme, standartlar ve dolaşım ilişkilerinin birlikte üretimi nasıl şekillendirdiğine bakıyor misal olarak. Ya da duysal rejim kavramı, böyle bir makalemiz var. O da bizim için önemli. Çünkü kalite ve hassasiyet sadece teknik ölçümlerle oluşmuyor. Görme, dokunma, deneyim ve bedensel öğrenme süreçleri de belirleyici oluyor. Aynı biz işte şeydeki gibi, atölyedeki gibi, biz de denedik acaba nasıl yapılıyor, hani anlatım başka bir şey ama orada dokuyla bir ilişki haline giriyorsunuz, bedeniniz bir ilişki haline giriyor, o da çok önemli. İşte özellikle de ustaların malzemeyle kurduğu ilişki önemli bir rol oynuyor. Onu da anlamamız için tabii biz atölyeye de girdik ve kendimiz de bazı şeyleri denedik. Sonra benim açımdan çok değerli bulduğum bir bakış açısı ise okyanusal perspektif. Bunun üzerine çalışıyorum. Bu yaklaşım kümeleri sadece yerel üretim alanları olarak görmüyor. Onları daha çok küresel dolaşım, bağımlılık ilişkileri ve çok yönlü akışlar, hani okyanus gibi, okyanusta bulunduğu gibi akışlar içinde düşünmemizi sağlıyor.
2: Burada ben bir şey ekleyebilir miyim kavramlara? Pardon.
0: Bir Gülşah, onu eklemeden ben bu okyanusal perspektifle ilgili doğru mu anladım? Şunu sormak istiyorum çünkü bu önemli bir tartışma olabilir. Hani Türkiye'de de çok yapılan bir tarif. Merkez çevre, dinleyicilerimiz de anlasın diye birazcık açmak istiyorum. Merkez çevre, işte kuzey güney gibi, değil mi? Bunları biraz kıran bir kavram.
1: Evet, zaten STS'de yani bilim ve teknoloji çalışmalarında bunu aslında kritize ediyoruz sürekli. Siyah beyaz, işte ikili kavramlar, dikotomi dediğimiz şey, işte North South gibi, güney kuzey, ondan sonra işte center ve periferi dediğimiz, center ne Tuttlingen oluyor, merkezi. Diğer Samsun ve Sialkoğu o zaman periferi olmuş oluyor ama burada aslında kritik bir şey var. Çünkü bu bakış açısıyla sahaya girdiğiniz an zaten her şeyi öyle tanımlamış oluyorsunuz. Fakat işte periferi dediğimiz yerde her zaman merkezi, tırnak içinde kullanıyorum bunu, dediğimiz yerden düşük bir yer değil orası. Yani şöyle düşünmeliyiz. Samsun'da da gördük, birçok inovasyon yapılabiliyor. Tuttlingen'den belki daha iyi. Belki Tuttlingen'in merkezi dediğimiz yerin Samsun'dan ve Sialkoğu'dan öğreneceği şeyler de olabiliyor. Bunu anlamak açısından okyanusal perspektif önemli bir perspektif.
2: Ben de bir şey ekleyebilir miyim hani bu kavramlara dair? Bir başka kavramımız da konumlanmış sanat pratiği. Ben de bunu bir en son makalemde geliştirip kullanmaya çalıştım. Şimdi bu kavramdan da kastettiğimiz, sanatkarlığın evrensel ve sabit bir kategori olmadığını, her üretim ortamında farklı ilişkiler, işte maddi koşullar ve kurumsal yapılar içinde yeniden şekillendiğini ifade ediyor.
1: İşte doğru, yani bu tüm bu kavramlar birlikte düşünüldüğünde, işte Samsun ve Tuttlingen örneklerini daha ilişkisel, karşılaştırmalı ve çok katmanlı biçimde okumamıza yardımcı oluyor.
0: Şimdi arka arkaya iki soru soracağım, sonra çekileceğim ben. Birincisi, şimdi sahada sizleri en çok neler şaşırttı? İkinci sorum da, iki kadın araştırmacı olarak, biraz önce dediniz atölyelere girdik, gözlem yaptık, denedik aletleri. İki kadın olarak, iki kadın araştırmacı, anladığımız erkek yoğun bir üretim hattından bahsediyoruz. Öyle değilse de onu da açıklayabilirsiniz. Yani biraz oranın toplumsal cinsiyet mevzusunu konuşalım.
2: İlk kısmına cevap vereyim mi? Şimdi en şaşırtan şey ne? Şimdi tabii sosyologlar yani sahaya çıktıkları zaman, hani tamam, hani bir kafamızdaki bir kurguyla çıkıyoruz ama biz şaşırtan pek çok şeyle de karşılaşıyoruz zaten. Heyecan da buradadır nitel araştırma yapmanın. Burada aslında hani şimdi farklı coğrafyalardaki kümelenmelerle çalışıyoruz ya. Şimdi farklı coğrafyalarda farklı endüstriyel sektörlerle ilişkilenmeyi biz gözlemledik. Yani bunu çıkmadan önce çok farkında değildik. Şimdi mesela Samsun'da cerrahi alet üretimine en yakın üretim pratiği hala tarihselliğinde olduğu gibi hala silah ve savunma sanayi ile kurulduğunu gördük. Bu paralellik devam ediyor, yani zaten bu hani kuruluşundan beri o şekilde. Ama Tuttlingen'da ise bu yakınlık, yani cerrahi alet üretimiyle bu yakınlık daha çok otomotiv ve bıçak sektörüyle oluyor. Yani sonuçta bu saydığımız sektörlerin hepsinin ham maddesi çelik. Ama farklı sektörlerde şey oluyor. Bu durumda bize zanaatkarlığın ve üretim bilgisinin bulunduğu endüstriyel çevreye göre farklı biçimlerde geliştiğini gösteriyor. Toplumsal cinsiyetle ilgili aslında şöyle bir şey var. Biz evet iki kadın olarak aslında doğru bir şey tahmin ettim mi diyeyim. Hani erkek baskın bir üretim sektörü.
1: Ama bu Samsun'da daha
2: Samsun'da
1: çok.
2: Samsun'da öyle, evet evet. Samsun'u gözlemlediğimiz öyle. Yani Samsun'daki kadın çalışanlar daha çok böyle hani background'da, ofislerde, hani daha farklı paketlemeler kısmında çalışıyorlardı. Ama Almanya'da ise tam bunun zıttı diyebiliriz. Mesela işte biz üretim dışında birkaç böyle demir döküm fabrikasına da gittik. Yani bu üretimin bir önceki şeyi. Çok ağır bir sektör ve gerçekten kadın çalışanları orada da gözlemledik. Yani tamamen farklıydı.
1: Hı hı, evet, gerçekten öyleydi yani.
2: Evet.
1: Ve yani beni şaşırtan şey de aynı zamanda çeliğin güçlü rolüydü. Ve işte birçok cerrahi alet birçok farklı çelik türünden üretiliyor. Farklı standartlar var. Ve Türkiye'de bu konuda yani çelik konusunda dünya çapında çok iyi bir yer alıyor bildiğim kadarıyla. Tam olarak sayılar aklımda olmasa da çok güçlü bir üretici. Bu beni şaşırttı. Bir de şu inovasyon teorilerinden ilgilendiğim için o kadar çok mikro inovasyonlar var ki yani Samsun'da da bunu gördük ama hiç patent şeyine gelmiyor haline.
2: Adım
1: yani sürekli yenilik minik yenilikler oluyor ama hiçbir zaman
0: patentlenmiyor.
1: Kağıda, evet, dökülmüyor.
2: Ya da çok az var.
1: Evet.
0: Peki, bize katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz ve bir programın sonuna geldik. İletmek istediğiniz son bir ifadeniz var mı?
2: Biz çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler.
2: Nazik davetin için. Bunları paylaşma fırsatı da verdiğin için.
1: Evet, teşekkür
2: çok
1: ederiz.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Ayrıca bizim zaten blog sayfamız da var.
0: Evet,
1: onu kesin bilgileriz. Videolarımız, Instagram falan bayağı hareketli sosyal medya paylaşımlarımız oluyor. Lütfen oraya da
0: evet, MediCluster blog yazılarınızdan bu projenin gidişatını, yaptıklarınızı ve gidişatını
2: süreci,
0: dinleyiciler aslında
2: sahadan notlarımızı
0: ilgilenenler okuyabilirler ve sizi izleyebilirler. Evet.
1: Ve tekrar teşekkür ederiz yani sahada bize yardımcı olan ve interview yapan bizden herkese teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Peki, bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
3: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şefik İdem'e teşekkür ederiz.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: İyi akşamlar. Ben Ozan Ertürk. Açık Radyo 94.9 Dünyanın Cazı'ndasınız. Bugün Perşembe. Özel bir konuğum var. Aslında Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıyan bir ismi. Ama hep benim programa katıldığında biraz heyecanlı oluyor. O yüzden mazur görün. Merhaba. Nasılsın?
2: Merhaba Ozan. Ben Jacques Cohen.
1: Jacques Cohen. Evet. Bugün konuğum olacak. Bana ilk parçada eşlik edecek. Benim sevdiğim bir parçayla başlayacak galiba.
2: Aslında bu parça senin için. Benim bugün konuk olmam istedi. Aslında bugünlerde Ozan'la iş bölümü yapıyoruz. Onun gelemediği günler ben sizle oluyorum. Benim de çok meşgul olduğum günler sağ olsun koşa koşa geliyor ve program yapıyor. Bugün bir parçalık konuk olma teklifi aldım. İyi de bir fiyat, ücret veriyorum.
1: Verince hiç itiraz etmedim.
2: Hemen kabul ettim. Ve o kadar da onur duydum ki Ozan'ın bu davetinden. Onun çok seveceği. Ve biraz da zaman zaman kıskandığı derecede evet. Yeni bir...
1: Elimde olmayan da çok sevdim ve elimde olmayan
2: bir albüm dinleyeceğiz. Den bir parça dinleyeceğiz daha doğrusu. Nils Petter Mølvær'in yeni çıkan bir albümü. Yeni çıkan deyince sadece İskandinavya'da ve zannediyorum geçtiğimiz haftada Almanya'da çıktı. Daha İngiltere ve Amerika'daki caz severlerin bu albümden hiç haberi bile yok. Bu albümün adı ER harflerinden oluşuyor ve çok önemli de İskandinavyalı müzisyenler var. Fakat o isimleri okumakta zorluk çektiğim için bu parçada özellikle yine Ozan için seçtiğim Sitsel Andresen'in vokali olacak dinleyeceğimiz parçada. Bir de Eivind Arset gitarlarda olacak. Nils Petter Mølvær'de biliyorsunuz zaten trompette ve klavyelerde olacak. Birkaç kişi daha var, onları isimlerini okuyamamaktan ötürü atlıyorum. Başlayalım mı Ozan? Söyleyeyim mi parçanın adını?
1: Ya aslında çıkışta o zaman biraz canlı performanslarından bahsetmek istiyorum İstanbul'daki. Çünkü İstanbul'a geldiğinde bu grup elemanlarının hiçbiri yoktu. Sanırım turneye çıktığı farklı bir grup var. Onları da dinledik. Nils Petter Mølvær'in ne kadar deli olduğunu açıkçası gözümle gördüm, şahit oldum.
2: Ben bir kere izledim, çok hayran kaldım ben.
1: Ben de kesinlikle çok hayran kaldım. O zaman parçayı dinleyelim. Tamam. Seni yolcu ettikten sonra ben dedikodusunu yaparım artık.
2: Okay. Only these things count.

Nils Petter Mølvær'in beni kıskandıracak derecede yeni çıkan albümden Yardan, All of These Things Count isimli Jack'ın seçtiği parçayı dinledik. Çok yakından takip ettiğim, çok da sevdiğim bir kadın vokal vardı parçada. Zaten Jack da parçaya girerken söyledi benim için çaldığını. Buradan teşekkür etmek istiyorum ona. Ben tabii ki ama eski dünyanın cazının hafta içi düzenine döneceğim. Duke Ellington'a devam edeceğim. Daha doğrusu Duke Ellington'ın bestelediği bir parça ama 1998 yılında Living Swing City, Swinging with the Duke ismiyle tekrar yorumlanan albümden parçalarını çalacağım Duke Ellington'ın. Wynton Marsalis var. Bu albümü salı günü birkaç parçasını çalmıştım. Wynton Marsalis'in her zaman öyle değişik projelerini seviyorum zaten. Wynton Marsalis bu albümde trompette. Aslında kadro oldukça kalabalık ama birkaç isim, önemli isim var saymak istediğim. Cyrus Chestnut var piyanoda. Trompette dediğim gibi Wynton Marsalis, Ted Nash alto saksafonda. Basta ise Rodney Whittaker olacak. Bugün Duke Ellington'dan seçtiğim parça Cotton Tail.

1998'den canlı bir kayıt Cottontail'ı dinledik. Duke Ellington bestesiydi. Live in Swings isimli albümden Lincoln Center Jazz Orchestra eşliğinde Wynton Marsalis'ten geldi. Sırada hep çalarken söylediğim sevdiğim yıllardan bir albüm var. 1959'dan Giant Steps var. John Coltrane'in albümü. Bence olağanüstü bir albüm. CD'yi elimde tutmaktan keyif aldığım bir albüm. Arkasını çevirdiğim zaman Paul Chambers'ın, onun altında Jimmy Cobb, Nesuhu Ertuğ'un prodüktörlüğünde çıkmış bir albüm. Üstelik Wynton Kelly, Art Taylor, Cedar Walton'u ve John Coltrane'i arka arkaya görmek tüylerimi zaten yeterince diken diken ediyor. Albümde bence mükemmel olmayan parça yok diyebilirim. Biraz abartıyorum biliyorum ama gerçekten John Coltrane'in en sevdiğim albümlerinden bir tanesi Giant Steps 1959 ve Cousin Mary.

John Coltrane önderliğinde Giant Steps 1959 yılından geldi. Albümün bu kadro dışında benim için parçanın başında söylediğim ayrı bir önemi var. Nesu Ertug'un prodüktörünü yapmış. Paul Chambers bass'ta, davulda Jimmy Cobb var. John Coltrane tenor saksafonda. Ayrıca Wynton Kelly onlara piyano da eşlik ediyor. İki parçada Tommy Flanagan çalıyor aslında piyanoyu. Diğer bütün albümde piyanonun başında Wynton Kelly var. Aynı zamanda davulda ise Art Taylor var. Sırada Lee Morgan var. Sidewinder isimli albümü. 1963'te kaydettiği albüm. 21 Aralık 1963'te kaydettiği bir albüm. Sidewinder'ı henüz yaptığında aslında Lee Morgan'ı bu yüzden çok kıskanırım. Benden sadece 4 yaş büyüktü. 25 yaşındaydı. Ve Sidewinder gibi mükemmel bir albüme imza atıyor. Zaten daha sonra Blue Note'un para makinesine dönüşüyor. Sürekli canlı performanslar ve sürekli arda kası kesilmeyen albümler çıkıyor Lee Morgan'ın. Bu albümün elde ettiği ticari başarıdan sonra albüm kıskanırım. Benden sadece 4 yaş büyüktü. 25 yaşındaydı. Ve Sidewinder gibi mükemmel bir albüme imza atıyor. Zaten daha sonra Blue Note'un para makinesine dönüşüyor. Sürekli canlı performanslar ve sürekli arda kası kesilmeyen albümler çıkıyor Lee Morgan'ın. Bu albümün elde ettiği ticari başarıdan sonra albümün açılış parçasını

Açık Radyo 94.9'da ben Ozan Ertürk, Dünya'nın Cazı'nda Perşembe gününde Lee Morgan'ın Sidewinder isimli 25 yaşında henüz 1963, daha doğrusu henüz 25 yaşındayken 1963'te kaydettiği albümden albümün açılış parçası, aynı zamanda albüme ismini veren parça Sidewinder dinledik. Bu parçada çok takdir ettiğim basta Bob Crenshaw vardı, piyanoda Barry Harris, tenor saksafon Joe Henderson, Bill Higgins davuldaydı ve son olarak trompette Lee Morgan vardı. Sırada bir alto saksafon var. Jackie Is Back isimli albümden Jackie McLean gelecek. 1950 aslında albüm baştan sonra dinlediğimizde bu farkı anlayabiliyoruz ama albüm iki farklı zamanda kaydedilmiş. Birincisi Ocak 1959'da başlamış ve Mayıs 1959'da sona ermiş. Daha sonra Şubat 1960'da tekrar stüdyoya girmişler ve Haziran 1960'da stüdyodan çıkıp albümü piyasaya sürmüşler. Farklı iki zamanı temsil ediyor. Jackie McLean'in hayatında albümün ilk yarısı 1959'da kaydedilen yarısı, diğer yarısı 1960'da kaydedilen yarısı. İlk yarısından bir parça alacağım. Daha sonra herhalde haftaya da ikinci yarısından parçalar çalmayı düşünüyorum. Bir Jackie McLean bestesi, Appointment in Kahana.

Appointment in Gahana 1959 yılında, yani albümün ilk yarısında bir parça dinledik. Jack is Back isimli Jack McLean'in albümünden. Bu albümde tenor saksafonun başında Tanya Brooks var. Donald Byrd trompetin başında. Bass'ta Paul Chambers var ki kendisini John Coltrane'e bugün Giant Steps albümünde eşlik ederken dinlemiştik. Kenny Drew var piyanoda. Ona yine çok önemli bir isim Sonny Clark eşlik ediyor. Davullarda yine 1960'ların bence en önemli davulcularından bir tanesi Philly Joe Jones var. Tenor saksafonda bir isim daha Billy Mitchell ve ona eşlik eden trompette Blue Mitchell vardı. Sırada yine 1963'ten bir albüm var. Hem Jack'ın hem benim çok sevdiğim bir gitarist Kenny Burrell. Zaten salı gününde birkaç parçasını çalmıştım. Kenny Burrell'ın bu albümü Midnight Blue. Yine önemli ticari başarılar elde etmiş bir albüm bu. Oradan albüm ismini veren parçayı çalmadan önce Ray Barretto'nun bu albümde Konga'nın başında olduğunu söylemek istiyorum. Her zaman Ray Barretto'yu çalmadan önce söylüyorum. Kendisi ne zaman herhangi bir caz albümüne bir şekilde parmağını dokundursa bir anda albümün çok fazla tadı değişiyor caz olarak. Konga'yı Ray Barretto albüm için öyle bir sokuyor ki tamamen bence ayrı renkler alabiliyorsunuz albümden. Bu parçada, bu albümde onlardan bir tanesi Ray Barretto Konga'da olacak. Gitarda dediğim gibi Kenny Burrell var. Mayer Holly Basta ve tenor saksafonun başında Stanley Turrentine var. Albümün ismini veren parça Midnight Blue.

Kenny Burrell'ın Midnight Blue isimli albümden albümün ismini veren parça geldi. Midnight Blue programın son parçası. Vaktimiz kısa olduğu için acele ediyorum. Kenny Burrell ve Regina Carter'ın 2001 yılında çıkardıkları bir albüm. Aslında hafta içi cuma hariç 1975'ten sonrasını çalmamaya çalışıyorum ama bu albüm farklı bir albüm. Hiçbir zaman Regina Carter'ı bir caz keman virtüözü olarak sevdiğimi söyleyemem. Aslında çok güzel Bach ve Vivaldi yorumlar ama hiçbir zaman ona caz olarak ıslamamıştım. Ama bu albüm çok farklı. Kenny Barron ona tabiri caizse abilik yapıyor. Onun böyle ufak yaramazlıklarını toparlarcasına piyanosuyla Regina Carter'a eşlik ediyor ve ortaya gerçekten başarılı bir albüm çıkmış. Free Fall isimli albümden. Programın bugünlük son parçasını çalacağım. İyi akşamlar. Softly as in a morning sunrise.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şefik İdem'e teşekkür ederiz.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
9: That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Tekere'ye teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün 14 Mayıs Perşembe. Bu hafta dünyadan ve Türkiye'nin dört bir yanından yükselen 7 önemli haberi sizlerle paylaşıyoruz. Önce dünya ölçeğinde rekor kıran orman yangınlarına ve Avrupa havacılık sektöründen yükselen emisyonlara bakacağız. Ardından Türkiye'nin rüzgar enerjisi vizyonuna, Hatay Samandağ'da beton santraline yükselen tepkilere, Perşembe Yaylası'ndaki sondaj çalışmalarının yeniden başlamasına ve Samsun Havza'da yaşanan sel taşkınlarına ve Muş Varto'da 9. gününe giren JES yani jeotermal enerji santrali çadır nöbetine değineceğiz. Evet, başlayalım. İlk haberimiz World Weather Attribution. Bu verilere göre 2026'nın yangın bilançosu feci. Bu yılın ilk 4 ayında dünya genelinde önce küresel rekorun yaklaşık %20 üzerine çıkıldı ve 150 milyon hektardan fazla alan yandı. Bilim insanları iklim krizi ve yaklaşan El Niño etkisinin yılın geri kalanında daha büyük yangın riskleri yaratabileceğini açıkladı. Araştırmacılar özellikle Afrika ve Asya'daki yangınların rekor seviyelere ulaştığını belirtti. Imperial College London'dan Theodore Keeping, Kuzey Yarımküre'de beklenen yangın sezonunun henüz başlamadığını ancak mevcut verilerin çok şiddetli bir yılın kapıda olduğunu gösterdiğini söyledi. İkinci haberimiz Avrupa havacılığından. Avrupa'daki uçuşlardan kaynaklı emisyonlar artık pandemi öncesi seviyeleri aşmış durumda. Düşünce kuruluşu Transport and Environment tarafından yapılan analize göre İrlanda merkezli ve özellikle ucuz bilet politikasıyla öne çıkan havacılık şirketi karbon ayak izini 2019'a kıyasla %50 arttırdı. Sektörün karbonsuzlaşma taahhütlerine ve daha yakıt verimli uçaklara rağmen düşük maliyette havayolu şirketlerinin büyümesi nedeniyle toplam havacılık emisyonları artıyor. Şirketin yalnızca 2025 yılındaki karbondioksit emisyonu 16,6 megaton seviyesine ulaştı. Bu miktar Hırvatistan gibi küçük bir Avrupa ülkesinin yıllık toplam emisyonuna eşit. Şirket 2025'te 200 milyonun biraz üzerinde yolcu taşırken bu sayı 2019'da 140 milyondu. Üçüncü haberimiz Ankara'dan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarının güvencesi rüzgar enerjisi başlıklı Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılışına katıldı. Bakan Bayraktar, sanayide, ulaştırmada, tarımda, şehirleşmede, veri merkezlerinde ve yapay zeka teknolojilerinde elektrik talebinin katlanarak büyüdüğünü söyledi. Türkiye'de elektrikli araç sayısının 400 bini aştığını, 2035 yılında yollarda 6 ila 8 milyon elektrikli aracın olmasının beklendiğini açıkladı. Geçen yaz klima kullanımına bağlı olarak günlük elektrik tüketiminde tarihi rekorların kırıldığını belirten Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünün merkezinde elektrik, elektriğin merkezinde ise yenilenebilir enerji yer almakta dedi. Ulusal enerji planına göre elektrik talebinin 2035 yılında 510 terawatt saat seviyesine ulaşması bekleniyor. Dördüncü haberimiz Hatay'dan. Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı ve Uzunbay mahalleleri arasında kurulması planlanan beton santraline bölge halkı tepkili. Tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan mahalle sakinleri santralin faaliyete geçmesi halinde hem insan sağlığının hem de tarım alanlarının zarar göreceğini belirterek projeye karşı hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi. Yurttaşlar kurulması planlanan beton santralinin yalnızca bu iki mahalleyi değil, rüzgarın etkisiyle Koyunoğlu, Yeşilköy, Özbekli ve Tomruk Suyu başta olmak üzere Samandağ'ın birçok mahallesinin ne ise olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Bölge halkı santral nedeniyle oluşacak toz, atık su ve ağır tonajlı araç trafiğinin doğa ile insan yaşamını tehdit edeceğine dikkat çekti. Beşinci haberimiz Ordu'dan. Ordu Aybastı sınırlarında yer alan Perşembe Yaylası'nda bir süre önce durdurulan sondaj çalışmaları yeniden faaliyete geçti. 8 sahada ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirmişti. Keşfin ardından sondajın yeniden başlamış olması, eşsiz Menderes yapısıyla bilinen yaylanın koruma altına alınmasını talep eden yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında yeni bir kaygı dalgası yarattı. Bölge sakinleri yaylanın korunması için yürütülen mücadelenin kesintisiz süreceğini ifade etti. Altıncı haberimiz Samsun'dan. Samsun Valiliği il genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası Havza ilçesinde meydana gelen su taşkınlarına müdahale edildiğini söyledi. Valilik herhangi bir can kaybı veya yaralı ihbarı bulunmadığını belirtti. Açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Samsun geneli için yapılan meteorolojik uyarının ardından ilgili afet gruplarının Samsun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplandığı belirtildi. İhbarların gelmeye başlamasıyla 17 ilçe AFAD merkezi aktif hale geldi. Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe kaymakamlığı belediyesi bilgilendirilerek teyakkuz haline geçirdi. Ve gelelim son haberimize. Muş Varto'dan. Çallıdere köyünde yapılmak istenen jeotermal enerji santrali yani JES projesine karşı başlatılan çadır nöbeti 9. gününde sürüyor. İçmeler Köyü muhtarı Çayan Dursun, kaymakamlığın nöbet alanındaki çadırların kaldırılmasını istediğini ancak köylülerin nöbeti sürdürme kararı aldığını söyledi. Dursun, JES projesi kapsamında açılması planlanan 10 kuyunun bulunduğu 5 köyün muhtarının dün kaymakamlığa çağrıldığını belirtti. Kaymakamlık 10 kuyudan 9'unun ruhsat izin süresinin dolduğunu ve firma tarafından bu alanlarda çalışma yapılamayacağını iletti. Köylüler ise JES projesinin tamamen iptal edilmesi ve kuyuların açılmayacağına ilişkin resmi bir yazı talep etti. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Tekere'ye teşekkür ederiz.
2: Lütfen şu filan kitaba koyar mısınız? Çabuk.
3: Radyo.
4: Radyo.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Söyleyeyim mi?
6: Söyle tabii.
3: Apaçık Radyo.

Akşam eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Sudasim Meriç. Teknik masada bulunan Salih Işıker ile birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı akşam ekinde karşınızdayız. Özdeş bugün de yok. Onun yerine akşam ekini ben sunuyor olacağım. 31. duruşması görülen Aziz İhsan Aktaş davasıyla başlıyoruz. Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gibi kişilerin olduğu, aralarında 11'i tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında savcılık mütalasını açıkladı bugün. Mütalada etkin pişmanlıktan yararlanan Baki Nugay ve Aktaş hakkında ceza indirimi talep edilirken sanıklar Rıza Akpolat, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Özcan Zenger, Erhan Daka ve Utku Caner Çaykara'nın tutukluk halinin devamı talep edildi. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen tutuksuz Aziz İhsan Aktaş'ın da 13 eylemden beraati, 35 ayrı eylemden de cezalandırılması talep edildi. Savcı bugünkü duruşmada mütalada istediği cezalar şöyle. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ihaleye fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi. İstenen ceza 234 yıla kadar hapis. Akpolat'ın iki eylem yönünden örgüt üyeliği suçlamasıyla cezalandırılması için de yeterli bir delil bulunmadığı belirtildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin'in rüşvet suçlamasıyla 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapsi istendi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in iki kez ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edildi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi ve kaçırılması veya alıkonulması suçlamasından beraati, rüşvet suçlamasından 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla 5 yıldan 10'ar yıla, 26 sanığın ise örgüte üye olma suçlamasıyla 2 yıldan 5'er yıla kadar hapsi talep edildi. Aktaş ve Nugay'a ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Aktaş'a istenen ceza talebi ise 280 yıla kadar. Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'la tutuksuz sanıklar Güleler Doğan Anıl, Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay'ın ayrı ayrı beraati talep edildi. 15 Haziran karar duruşması olacak. Bir sonraki celse, yani 15 Haziran 2026 tarihinde başlaması yönünde olacak. Biz yayına girerken ara kararın açıklanması bekleniyordu saat 5'te. Mahkeme bir saatlik araya girmişti. Gün içerisinde yetişirse ara kararın açıklanacağı söylemişti. Yayına girmeden hemen önce kontrol ettiğimiz üzere herhangi bir açıklama yapılmadı. Oya Tekin'in sözleri salondan çıkarken vurguluydu. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, hukuk herkese eşit olsun istiyoruz. Hukuk herkese lazım olacak bir gün açıklamasında bulundu salondan çıkarken. Ara karar ya bugün içerisinde ya da bir sonraki duruşma sürecinde açıklanacak. Bir operasyona daha geçiyoruz. Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu, 60 kişi gözaltına alındı. Bunun 33'ü de belediye görevlisi tepe başında. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yaşanıyor bu operasyon. Ankara'da yer alan haberlere göre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlarından ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma yürütüldüğünü bildirildi. MASAK açıklaması, bir kısım ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yer verildi yapılan açıklamada. Hizmet karşılığı olmayan ve karşılığında fazla fatura düzenlemek suretiyle haksız kazanç elde edilerek zimmet suçunun işlendiğinin belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada aynı zamanda şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına el konulduğu, haklarında atılı suçlardan soruşturma başlatılan 33'ü belediye görevlisi 60 şüpheliye ilişkin gözaltı, ikamet ve iş yerlerinde arama ve el koyma talimatı verildiği duyuruldu. İlerleyen günlerde de devam edeceğimiz, takip etmeye bir operasyon daha. Aynı zamanda bu sabah gerçekleşen bir yasa dışı bahis operasyonu devam eden bir operasyonlar dizisi daha Adana merkezli bu sefer yürütülmüş. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gülek operasyona ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 elimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi açıklamasında bulundu. MASAK raporları teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edildiğini belirtti. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu bildirildi. Bir patlama haberi Dilovası'nda bulunan Çolakoğlu Metalurji Fabrikası'nda gün içerisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bilgisi verildi işçiler tarafından. Yaklaşık bir ay önce bir iş cinayeti de yaşanmıştı yine Çolakoğlu Metalurji Fabrikası'nda. 3 işçi yaşamını yitirmiş, bir işçi de ağır yaralanmıştı. Bugün yaşanan patlamada ise Ark Ocağı'nda meydana geldi diyor. İşçilerin verdiği bilgi buna işaret ediyor. Diğer fabrikanın diğer departmanlarında da hissedilen şiddetli bir patlama olduğu söyleniyor. Yaklaşık 5 işçi yaralanmış. Fabrika içine de gün içerisinde giriş çıkış yasaklanmıştı. Bununla ilgili kamuoyunda da gündem olacaktır diye tahmin ediyorum. Ay bir işçi haberine daha geliyoruz. Gün içerisinde ortaya çıkan bir iddiaydı bu. Direnen Doruk Madencilik işçileri ücretsiz izne çıkarıldı iddiası vardı. Sözcü TV, Sözcü'nün haberlerinde verilmiş olan. Bağımsız Maden İş bu haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sendikadan yapılan açıklamada Doruk Madencilik işçilerinin tüm taleplerinin kabul edildiği, işçilerin tazminatlarının da 15 Mayıs'a kadar ödenmesi için süre verildiği belirtildi. İşçilerin izne çıkarıldığı iddiasına da işçilerin çoğu 3 Nisan 2026 tarihinde hali hazırda ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra direniş başlamıştır. Direniş sonunda çalışıp çalışmama tercihi tamamen işçilere bırakılmıştır. Direnişe katılmış ya da katılmamış işçilere istifa baskısı yapıldığı doğru olmadığı gibi işçilerin mevcut durumuyla da uyumsuzdur denilerek yanıt verildi. Bağımsız Maden İş yine haberde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını tekrardan belirtecek. Sosyal medyadan bir yazılı açıklamayla yayınlıyor bu durumu. Sosyal medyadan açıklayarak bu iddiayı yalanlıyor. Tüm gazeteci dostlarımızı sarı sendikaların kendi ihanetlerini örtmeye yönelik çabalarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz diye de açıklıyor durumu. Yalanlıyor. Buradan bir de son haftanın başından beri dünya gündemine oturmuş ABD Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin zirvesi bugün gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump Pekin'i ziyaret etmişti dün ve de bugün resmi konuşmaların olacağı belirtmişti. Xi Jinping tarafından Pekin'deki halkın büyük salonunda askeri törenle karşılandı. İki lider kırmızı halıda tokalaştı.
Xi törenin açılış konuşmasında 2026 yılının Çin-ABD ilişkileri açısından tarihi bir yıl olmasını umduğunu söyledi. İki ülkenin rakip değil, ortak olması gerektiğini vurguladı. Tüm dünyanın da görüşmeleri izlediğini ifade etti. Tabii Tayvan zirvenin ana gündemlerinden biriydi. Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli mesele olarak belirtti Devlet Başkanı Xi. Çin devlet medyası da Xi'nin Tayvan konusunda yanlış adımlarını iki ülkeye çatışma ve hatta doğrudan karşı karşıya gelme riskini sürükleyebileceği uyarısında bulunduğunu aktardı. Trump bu görüşmeye yanında bir şirket heyetiyle bu şekilde tanımlayabiliriz. İş insanları heyetiyle gitti. Yanında Apple CEO'su Tim Cook, Nvidia CEO'su Jensen Huang, BlackRock, Boeing, Citigroup, Goldman Sachs yöneticilerinde bulunduğu büyük bir 17 kişilik heyetle gitmişti Çin'e. Aynı zamanda ekonomik tariflerle bağlantılı konuşmalarında bu şekilde desteklendiğini düşünebiliriz. Nvidia ile çip anlaşmasına da vardıklarını belirtebiliriz. Genel başlıklar konu görüşmelerin genel başlıkları şu şekilde. Marco Rubio'nun açıklamasına göre Donald Trump ve Xi Jinping arasında görüşmelerin ardından ABD'nin Tayvan politikasının değişmediğini belirtti Rubio. Xi Tayvan'ın Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli konu olduğunu vurguluyor ve kötü yönetilmesi halinde iki ülkenin çarpışacağını, hatta çatışmaya gireceğini ve tüm Çin-ABD ilişkisini çok tehlikeli bir yere iteceğini sözlerine ekliyor. ABD teknoloji rekabeti üzerinde açmazın sona ermesinin önüne açılabilecek bir adımla yaklaşık 10 Çinli firmanın Nvidia'nın en güçlü ikinci çipini satın almasına onay veriyor. Çin Devlet Başkanı ABD ve Çin'in Tukidides tuzağı yani bir vergi bunun kaynağını paradigma oluşturup oluşturmayacağını sorguluyor. Çin ve ABD arasında yapıcı, stratejik ve istikrarlı bir ilişki kurulması konusunda anlaştıklarını söylüyor. Aynı zamanda Orta Doğu ve Ukrayna üzerine de Rus ilişkileri üzerine de konuşuluyor. En önemli konulardan biri de Hürmüz Boğazı'nın kesinlikle açılması gerektiği konusunda mutabakata vardıklarını söylüyorlar. Aynı zamanda nükleer bir gücün asla İran'ın eline geçmemesi gerektiği konusunda da mutabakata vardıklarını söylüyorlar. Trump'ın ardından bu ABD görüşmesinin ardından Putin de Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu bugün bu konuşmaların ardından. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Vladimir Putin'in yakın zamanda Çin'i ziyaret edeceğini, hazırlıkların tamamlandığını ve tarihin yakın zamanda duyurulacağını da açıklandı. Dünya politikasından devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde İngiltere politikasını sarsan seçimler sonrasında kabinede değişiklikler devam ediyor. Britanya Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden istifa etti bugün. Geçen haftaki seçim sonuçlarının ardından Keir Starmer hükümetinden istifa eden ilk kabine bakanı oldu. Hafta boyunca 4 bakan daha istifa etmişti ve geçtiğimiz günlerde Streeting'in istifa edeceğine yönelik duyumlar da gündemdeydi İngiltere siyasetinde. İstifa mektubunda Streeting, Başbakan Starmer yönetimine güven kaybı yaşadığını belirtti. Vizyona ihtiyaç duyduğumuz yerde boşluk var, yöne ihtiyaç duyduğumuz yerde savrulma var, dedi Streeting. Mektubunda liderler sorumluluk alırlar ancak bu çoğu zaman başkalarının kendi kendilerine feda etmesi anlamına gelmiştir. Ayrıca arka sıralardaki milletvekilleri de dahil olmak üzere meslektaşlarınızı dinlemeniz gerekir ve muhalif seslere karşı sert yaklaşım siyasetimizi zayıflatır, dedi. Mektupta Starmer'a hitaben bakan, artık bir sonraki seçimde İşçi Partisi'nin başında olmayacağınız ortada. Umarım liderlik tartışmasının önünü açarsınız, ifadelerini kullandı. Bu istifanın ardından kabine düzeyinde toplu istifaların yaşanması beklenmiyor. Ancak Streeting'in ismi geçen haftaki
seçimlerde ağır bir yenilgi almış Starmer'ın İşçi Partisi'ndeki liderliğine karşı genel başkan adaylığı yarış için geçiyordu. Bunun için de istifası geçtiğimiz günlerde konuşuluyordu. Son bir dünya gündeminde Ukrayna-Rusya saldırıları, savaşı. Rusya ikinci gününde vurdu Ukrayna'yı. Saldırılar çok geniş çaplı ve Moskova'nın hava savunma sistemlerini çökertmeye çalıştığı uyarılarına yol açtı. Rus füzeleri ve insansız hava araçları ikinci gününde de Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor. Ülkeyi sarsan ve neredeyse kesintisiz süren ağır saldırılarda en çok etkilenen yer ise en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 44 kişinin yaralandığı başkent Kiev oldu. Gece boyu sürdü saldırılar. Dün sabah saatlerinde başlamıştı. Füzeler ve İHA'larla düzenleniyor tabii. Savaşın en uzun süren tekil saldırılarından biri olarak geçiyor. Aynı zamanda gündüz saatlerinde de devam ediyor saldırılar. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyada şu açıklamayı yaptı. Şu an itibariyle dün geceki Rus saldırısı sonucunda Kiev'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tüm bu saldırılara adil bir yanıt verilmelidir dedi. Perşembe günü yani bu sabah saat 3'te Moskova tarafından fırlatılan füzelerce bu 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar yaşandı. Kiev genelinde yankılanan büyük patlamalar olduğu söyleniyor. Şehrin doğusunda su ve elektrik kesintileri de yaşandı. Rus saldırılarının bu boyutu ve yoğunluğu Putin'in yakın zamanda savaşın sona yaklaşıyor olabileceğine dair açıklamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının yakın olduğu yönündeki iddialarını da boşa çıkarmış görülüyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko bu Darnitski bölgesinde yani saldırılan bölgede büyük bir apartman bloğunun çöktüğünü söyledi. Yerel basına konuşan Klitschko 18 daire tamamen yıkıldı. Arama kurtarma operasyonu devam ediyor. İlk bilgilere göre binadan 11 kişi kurtarıldı. Düşmanın geniş çaplı saldırısı sonucunda başkentte 40 kişi yaralandı. Aralarında 2 çocuk da var. Yaralılardan biri çocuk olmak üzere 31'i hastaneye kaldırıldı dedi. Aynı zamanda Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klimenko saldırı nedeniyle ondan fazla kişinin hala kayıp olduğunun tahmin edildiğini de belirtti. Yani 5 kişi hayatını kaybetmiş, 44 kişi yaralı ve 10 kişi de hala kayıp durumda diyebiliriz. Bu saldırının bu kadar dünkü saldırılarda da ciddi yaralı ve de kişi yaralı ve 10 kişi de hala kayıp durumda diyebiliriz. Bu saldırının bu kadar dünkü saldırılarda da ciddi yaralı ve de kayıplar yaşanmıştı. Bunun

zarar görmesi şeklinde ilerliyor. Zelenski aynı zamanda bu saldırıların Çin'de yaşanan ABD Çin görüşmelerinin üstüne gölge düşürmek olduğunu da söyledi ve siyasi atmosferi bozmak üzere olduğunu öne sürdü. Bu saldırılarda aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Başkanı ve diğer 8 personelin de bulunduğu bir Birleşmiş Milletler aracına da saldırıda bulunduğu söylendi. Doğrudan hedef alındığını iddia etti Zelenski. Dünya gündeminden de bu kadar ve akşam ekinden de bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra İlksen Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi'yi kaçırmayın. Bir sonraki akşam ekinde görüşmek üzere.

0: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
12: Açık Radyo'yu dinlemek uğruna ben yani bilgisayar kullanır oldum yani şimdi. Evet.
0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
13: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güven Çapan'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın dördüncü dergisi bu. Hepiniz hoş geldiniz. The Call isimli parça yaptı açılışımızı. Kanadalı indie rock grubu Broken Social Scene 9 yıl sonra yayınladıkları Remember the Humans albümüyle bu hafta Açık Dergi'de kulaklarımızda. Evet, 2000'li yıllara damgasını vurmuş bir ekip, Kevin Drew ve Brandon Canning'in başını çektiği müzik, bir mini orkestra diyebiliriz. Hatta mini dediği bir kolektif diyorlar çünkü kendilerine. Haftanın sonuna kadar bizlere eşlik etmeyi sürdürecekler. Kuvvetli bir dönüş albüm olarak yorumlanmaktayken bu plak müzik çevrelerinde. Şimdi müziği geride bırakalım. Kültür ve sanat çevresinden notlarımıza yer vermemiz gerekiyor. Saat 7'ye kadar geçecek sürede. Bu sırada Minis Behlil de yayına katılacak. Yarın vizyona girecek filmleri de her perşembe akşamı gibi ondan duyduktan sonra Eko Kozmopolitan'a vereceğiz mikrofonu. Uzatacağız. Deniz Gündoğan İbrişim bu programda Sema Kaygısız'la buluşuyor. Zira Sema çok yakın zamanda Saf Canavarı yayınladı. Son romanını yine Metis etiketiyle bu akşam da Deniz Gündoğan İbrişim'le taze okumalar sürerken yayında buluşup roman üzerine, Saf Canavarı üzerine konuşacaklar. Kapanışta da Bihter Çetinyalı olduğunu söyleyelim. İkinci yayın döneminde -30, evet, yeni girişimler ve kültürel oluşumlarla mülakatları sürdürüyor, yoluna devam ediyor. Sevgili Bihter, kapanışta da onun radyoda bulacaksınız. Tavsiye ederim radyonuzun açık durmasını. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Elimize yeni ulaşan haberler var. Yani hafta başındaki genel bültenimizde yer verememiştik bunlara. Şimdi bunları öncelikle göz atmak istiyorum. Şerefiye Sarnıcı'nda konserler duyuruldu. Biz bir yandan İstanbul Kitapçısı'ndaki İskele konserlerinin sizlerine haber verirken, İstanbul'un bir başka kamusal alanında da bir dizi etkinliğin haberi elimize ulaştı, ona bir bakacağım. Terminal Kadıköy'de Upcycle isimli dizayn ve sanat festivali var. 15-19 Mayıs tarihlerinde buna da yer verme imkanını bulamamıştık. Ve Mardin Bienali bu hafta sonu başlıyor. Şunlara bir bakarak bu akşamın yayını başlatalım. Sonra bugün ve yarın için özellikle etkinlik önerileri aktaracağız sizlere. Şerefiye Sarnıcı'nda Derinden Gelen Sesler konseri duyurulan cuma akşamı başlıyor. Cumartesi, pazarda dinletiler olacak. Farklı müzik geleneklerini aynı atmosfer içinde buluşturarak dinleyici mekanla kurulan bir deneyime davet ediyor bu konsept. Derinden Gelen Sesler konsepti, tarihin katmanlarını bugünün sesleriyle bir araya getiren seçkide cuma akşamı Kriakos Kalaitzidis'in performansı yer alırken, cumartesi akşamı Kadıköy Flüt Ensemble'ı burada görüyoruz. Çok sesli bir müzikal deneyim olarak tasarlanıyormuş onların programı da. Kapanış günündeyse, yani haftanın son günündeyse, Murat Akça'dan bir barok ve klasik gitar dinletisi, Derinden Gelen Sesler'in programını alan konserler. Konserlere müze giriş biletiyle katılım sağlanabiliyor. Yani müze ziyaretçisi iseniz akşam saatlerinde orada bulunmanız kafi bu etkinliğe katılmak için. Derinden Gelen Sesler konsepti dün ulaşmıştı haberi elimize, hafta sonu etkinlikleri için şimdiden haber verelim dedim. Bir yandan da İstanbul Kitapçısı'nın İskele teraslarında konserler var. Geçen hafta başladı. 8 Mayıs akşamı Kaan Arslan Kuartet bu Mayıs etkinliklerini başlatmıştı İskele'lerde. Bu hafta da Kadıköy'de İstanbul Kitapçısı'nın teras alanında Manuşu Ala trio performansı olacak. Django Reinhardt'ın Gypsy Jazz geleneğinden beslenen enerjisi yüksek bir repertuara dikkat çekiyor grup denmekte. Terasta caz performansları 20 ve 22 Mayıs tarihlerinde de farklı müzisyenlerle tekrarlanacak. Yeniden hatırlatırız sizlere. Biz şimdi bu hafta sonunda kalalım. Upcycle etkinliği var. Az evvel de söylediğim gibi sanat, tasarım, sürdürülebilir yaşam ve toplumsal farkındalık ekseninde şekillenen bir festival. Bu yıl beşincisi düzenlenen Upcycle İstanbul Art and Design Festival Terminal Kadıköy'de yer alacak. Ekolojik sanat sergilerinden söyleşilere, sürdürülebilir üretici pazarlarından atölyeleri, film gösterimlerinden müzik performanslarına uzanan bir program görüyoruz önümüzde. Evet, Dünya İklim Günü olan 15 Mayıs'ta başlıyor festival. Geçen yıllarda da olduğu gibi Kadın Olmayan Saat filminin gösterim yapacak açılışı Fatma Karakuş Kaçmaz'ın filmi bu. Altın Portakal'da en iyi belgesel ödülüne layık görülmüştü. İnsan ve doğa ilişkisini iklim krizi perspektifinden ele alan bir yapıt. Festivalin açılışında yer alan. Ayrıca 5. yıl kutlamaları kapsamında üstün yetenekli çocuk sanatçı İpek Nisa Göker'in bir piyano performansını da Terminal Kadıköy'ün platform alanında gerçekleşeceğini görüyorum. Hafta sonunda programlar var. Atölyeler başlıyor. Sürdürülebilir yaşam deneyimleri, gastronomi, tasarım temalı etkinlikler cumartesi ve pazar gününe yayılıyor. Ama açılışı daha detaylı vermiş olayım bu akşam. Hafta sonunda program devam edecek. Yarın da fırsat bulursak kent takvimine ayırdığımız kuşakta gelin birlikte iyiye dönüşelim sloganıyla bu sene düzenlenen 5. Upcycle Festivali'ni sizlere hafta sonu bağlamında daha da detaylandırırız. Şimdi bir Mardin demek istiyorum. Yarın 15 Mayıs'ta 7. Mardin Bienali başlıyor. Zira Göksem'in başlığı altında 21 Haziran'a kadar bu yıl Dara Antik Kenti, Devri Zafaran Manastırı ve Ateş Beyler Hamamı'nı da kapsayacak şekilde, yani Mardin merkezin de ötesine geçen bir sergilemeyle gerçekleşiyor. Yukarı Mardin'de bir yandan, Kent Müzesi'nde, Kervansaray'da ve Marangozlar Kahvesi'nde de sergiler olacak. Türkiye'den ve dünyadan 42 sanatçı ve sanatçı grubunu Mardin'de bir araya getiriyor. 7. Mardin Bienali temasından da daha önce bahsetmiştik. Göksem'in başlığıyla gerçekleşiyordu bu sene. Hem hakikatin zeminine hem de hayal gücünün ufkuna bir davet olarak anlatılmıştı. Göksem'in konsepti de Çelenk Bafram. Bu senenin küratörü, onu da analım. Sevgili programcımız, aynı zamanda İstanbul Modern'in artistik direktörü, 7. Mardin Bienali'ni bu yıl o kürate etti. Yarın akşam Yukarı Mardin'de açılış etkinliği gerçekleşiyor ama sabahtan itibaren genel ziyareti de açık zaten. Ayrıca dediğim gibi bu yılda özel turları da içeriyor. Dara Antik Kenti, Devri Zafaran Manastırı gibi alanlara da uğramak mümkün. Her gün 21 Haziran tarihine kadar açık etkinlikler ve ücretsiz olduğunu da kenara düşelim. Mardin deyince, tabii ki Mardin Bienalinden söz edince hangi sergi nerede oluşumundan da söz etmemek olmaz. Geçtiğimiz Bienal'de, geçtiğimiz edisyonunda Mardin Bienali'nin ortaya çıkmış bir girişimdi. Mardin'de bir yandan Bienal sergilerin vesilesiyle büyük bir izleme alanı ortaya çıkmışken, Mardin'de yaşayan ve üreten sanatçıların inisiyatifiyle bir harita yayınlanmıştı geçen sene. Hangi sergi nerede başlığıyla matbu da bir haritaydı bu. Evet, inisiyatif sürdürüyor faaliyetini. Bu sene harita basmayacaklar ama Instagram hesapları var bu uzantıyla. Hangi sergi nerede uzantısıyla Mardin Bienali ile birlikte açılacak onlarca sergi görüyorum burada. Tek tek isimlerini söylememde çok bir manası yok ama muhakkak bakın. Müthiş bir hareketliliği yansıtıyor tabii ki Mardin'de, Mardin Bienali etrafında gerçekleşen bu gönüllülük alanında sizlere hatırlatmak isterim. Bu arada ekiple de Bağımsızlar kuşağımızda bir söyleşi yapmıştık. Yaklaşık bir ay kadar önce yanılmıyorsam. Dilerseniz hangi sergi nerede, ekibi ne yapıyor, ne ediyor? Bağımsızların podcast kanalına bir göz atabilirsiniz dilerseniz. Şimdi İstanbul Experimental'a bir göz atalım. Bu sene 7. kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali gösterim programları başlıyor. Bu hafta sonu boyunca deneyimlenebilecek etkinlik. İmalathane'de bir açılış olmuştu. Faroçki'nin yapıtlarının, ürünlerinin, üretimlerinin bir araya geldiği özel bir program zaten ayın 12'sinde başladı. Ama şimdi Beyoğlu'na yayılıyor festival. Özel seçkilerle ve etkinliklerle hayli ilgi çekici bir buluşmalar dizisi olduğunu görüyorum. Kısaca da olsa bir iki tanesine değinmek isterim. Bunlardan 1960'lı yıllar Yugoslavya alternatif sineması üzerine bir buluşmayı yarın akşam saat 5'te düzenliyor Saltıkatı'da İstanbul Experimental ekibi. Yeni sinema, deneysel sinema ve kara dalga başlığı altında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan gerçekçi sanat anlayışından 1960'lı yıllarda kopan Yugoslavyalı sinemacıları mercek altına alıyor. Bu bir konuşma Bengim Muzbek konuşacak burada. Yugoslavya ve sonrasında kullanılan ülkelerin sinema tarihleriyle hareketleri üzerine çalışmalar yürütüyormuş. Daha genelde aslında alternatif Yugoslavya sinemasını anlatıcı üslup ve estetik olarak değerlendirebilen bir uzman olarak alternatif sinemayı Yugoslavya bağlamında yarın anlatacak İstanbul Experimental etkinliğin kapsamında. Bugün ise yarın ekosinema başlıklı bir özel seçkinin de olduğunu görüyorum. Bu senenin aslında geçen yıllardan bu yana devam eden bir teması İstanbul Experimental'ın ekosinema buluşması. Doğayı sadece betimlenen bir yüzey olarak ele almayan, onu kendi iç dinamikleri aracılığıyla gelişen bir süreç olarak ele alan filmler bir araya geliyor. Görüntü ve ses doğayı kaydeden araçlar olmaktan çıkıyor. Onunla birlikte işleyen yapılara dönüşüyor. Evet, izleyiciyi doğaya bakmaya değil, onunla birlikte düşünmeye davet eden deneysel kısa filmlerin birkaç bölümde oluşan aslında seçkisinin ismi Ekosinema. Saltıkatı'da yarın öğlen 1'de gösterilecekken hafta sonunda Ekosinema'nın ikinci programını yine aynı saatte burada yer alacağını görüyorum. Evet, festivale yayılan etkinliklerden birisi bu. Özellikle de benim de işaret etmek istediğim bir bölümde. Bunun dışında Fresh Air, Spirit and Flesh, Haunted Yet Alive isimli programları da kaçırmamak lazım. Everyday Resistance isimli film mecrasının direnişini anlatan yapıtların bir araya geldiği programla birlikte. Evet, istanbulexperimental.com bir yandan imalathanede de, yani Beyoğlu'ndan biraz uzakta da olsa çok da uzak değil, İmece'de yer alan proje alanında da imalathanenin Harun Faruk'u yanmak, anımsamak, emek, savaş ve sermaye başlıklı programda gösterimler de hafta sonu boyunca devam edecek. Depo İstanbul'da yer alan sergiyi de unutmayalım. Aşk, Mark ve Ölüm. Evet, Maxim Gorki Tiyatrosu, Berlin'in meşhur tiyatronun 2 yılda bir düzenlenen Çağdaş Sanat Festivali'nin 7. ve son edisyonunun küçük ama önemli bir seçkisi İstanbul'a taşındı. Şermin Langhoff küratörlüğündeki sergi kapılarını geçen cuma açmıştı. Ayfer Bartu'nun bir konuşması var 15 Mayıs akşamı burada. Göç, emek ve toplumsal cinsiyet, Almanya'ya giden ilk kuşak kadın işçiler başlıklı bir konuşma bu. Hülya Karcı moderasyonu üstleniyor. Aşk, Mark ve Ölüm'de hafta sonunda etkinlikler, film gösterimleri var. Sema Poyraz filmlerinin gösterileceğini ve yönetmenle bir söyleşi olduğunu görüyorum mesela cumartesi akşamı. Ama bunun detaylarına yarın bakarız. Biz şimdi bugün ve yarının konser ve tiyatrolarını hatırlayalım. Bu akşam Borusan İstanbul Flamini Orkestrası'nın sezon finali var. Lütfi Kırdar'dan Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda verdiler bu sezon bütün dinletilerini. Carlo Tenan yönetiminde yapıyorlar kapanışı. Kıymetli katılımcılar da dün isimlerini tek tek anmıştık. Tekrar yapmayalım. Ludwig van Beethoven'ın 9. senfonisini seslendirerek final yapıyor. Borusan İstanbul Flamoni ekibi, alkışlarım bol olsun. Yarın Zorlu PSM'de genç konserler kapsamında Silvana Estrada performansı ve Gülinler performansı var. Arda arda Gülinler sahneyi açıyor. Silvana Estrada için dünyanın dört bir yanında izleyicisi olan bir müzisyen Estrada, Vendran Suaves Luvias albümüyle buraya geliyor. Latin Grammy en iyi sanatçı ödülünü kazanmıştı 2022 yılında çıkardığı Marchita sonrası. Evet, caz ve minimalist klasik müziği Latin müzikle buluşturan bir işi var onun da. Gülinler sahneyi kendi dinamizmiyle açacak. Büyük Ev Ablukada'dan bildiğimiz sevgili Gülin, Gülinler projesiyle sahneyi sürdürüyor. 9.30'da açılıyor kapılar genç konserlerin bu etkinliğinde. Yarın akşam konserlerine geçmiş olduk. Böylelikle 15 Mayıs akşamı Silvan Estrada ve Gülenleri Zorlu PSM sahnesinde bulmak mümkün. Bir yandan Küçük Çiftlik Park'ta Dolu Kadehi Ters Tut için kapılar açılmış olacak o saatlerde. Bağımsız müzik dünyasında ilk ismini duyurmuştu. Indie ve alternatif rock alanında hayli popülerleştiler son yıllar içerisinde. Aranan isimlerinden oldular, özellikle büyük sahnelerin ve açık hava konserlerinin. Evet, onların konseri de saat 9 sularında başlıyor. Açık hava konserleri de böylelikle yavaş yavaş kent takviminde kendine yer bulmaya başlıyor tabii ki. Hafta sonu Terminal Kadıköy'de pek çok etkinlik olduğunu görüyorum. Amenra performansını mesela anabiliriz. Açık dergide yarın akşam Paribuart'ta gerçekleşecek bir avantgard post metal buluşması bu. Türün takipçileri için bir sürpriz etkinlik de denilebilir. O açıdan da ilgisi dolduracaktır diye düşünüyorum. Salonum 15 Mayıs akşamı 99 yılında Belçika'da doğmuş bir topluluk. Avantgard post metal ekibi Amenra, Colin van Eekhout ve Mathieu van de Kerchove öncülüğünde faaliyetlerine başlamıştı. Bugün genişlemiş bir kadrosu var. Evet, Paribuart'ta Amenra'nın geçen yıllara yayılan retrospektifinden, daha doğrusu diskografisinden bir seçkiyi duymazdan önce de Balina'nın sahnede yer alacağını görüyorum. Evet, İzmirli ikilim Alican Ölke ve Burçin Esin Amenra'ya sahneye ısıtacak ekip olarak saat 8'de Paribuart sahnesinde yer alacaklarmış. Cumartesi ve pazar günleri de müzik etkinlikleri var. Great Lake Swimmers'ı görüyorum mesela pazar günü yine Paribuart sahnesinde. Swans performansından zaten bahsedeceğiz. Evet, bir yandan da Paribuart'ta olup bitenlerin açık hava etkinliklerinde bahsediyorken kenara atmayalım. Tabii ki kapalı mekanlarda da halen sezon devam etmekte çünkü. Peki tiyatro sahnesinde, gösteri dünyasında neler oluyordu? Gaybubet Şehri'ni almıştık, En İyi ikinciyi almıştık, onları bir hatırlayalım. En İyi ikinci Beyoğlu'nda bir galeri olarak faaliyet gösteren Nöktem Aykut'un performans alanında aynı yerde izleyiciyle bu akşam saat 8.30'da buluşuyor. Kürşat Demir'in tek kişilik performansı bu sezonun beğenilen temsillerinden birine dönüştü. Bugün 8.30'da başlıyor temsil. Aynı saatte Kadıköy'de Baba sahnede Kumbaracelli ekibi var. Gaybubet sahnesini sahneleyecekler. Burçak Çölü'nün metnini Sanem Öge sahneye koymaktaydı. Ankara'dan Tatbikat sahnesi de Erdal Beşikçioğlu rejisiyle sahneleyecekleri yeni oyunları Serin Bir Sabah'ı bu akşam Dastas sahnede izleyici karşısına çıkarmakta. Elvin Beşikçioğlu ve Fatih Sömez'in performansıyla ilk defa sahne alacak bu oyun. Bu arada Ankara demişken yarın Ankara'da Ankara Ato Kongresyum'da İstanbul'dan bir performans var. Çoban İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nun Don Quixote müzikalleri Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'u sahnede buluyoruz. 80 kişilik muazzam bir operasyon ve gösteri aslında bu üç isme sahnede eşlik eden birbirinden değerli opera sanatçıları da var. Ve Don Quixote'un Broadway uyarlaması Ankara'ya taşınıyor. Bunu pazartesi duyurmuştuk. Bir kere daha bizleri oradan dinleyenlere tavsiyem ve arteri de unutmayalım. Ekin Bernay imzalı Human Was performansı, performansları başlıyor daha doğrusu. Çünkü cuma, cumartesi, pazar sürecek. Canlı sanat alanında konumlanan bir gösteri bu. İzleyici yalnızca izleyen değil, tanıklık eden bir noktaya taşıyan çok duyulu bir performans olarak da anlatılıyor. İnsan sonrası varoluşun eşiğinde beden, sistem ve zaman arasındaki ilişkiye bakıyormuş Human Was. Yarın akşam 8.30'da Karbon'da Arter'in performans alanında perdelerini açacak diyelim, ya da izleyici karşısına çıkacak. Perde yok çünkü orada. Cumartesi pazarda tekraren temsiller bulunmakta. Evet, böyle kentten notlarım, süremiz bitti. Melis Behlil'e uzatıyoruz şimdi mikrofonu. Bakalım yarın vizyonda hangi filmler var.
1: Melis Behlil'le sinemalardan.
2: İyi akşamlar. Bu hafta vizyonda 6'sı yeni, 2'si tekrar vizyon, 8 film var. Yenilerden başlayalım. Bunlardan biri geçtiğimiz ay İstanbul Film Festivali'nde de gösterilmişti. Couture Moda adında. Alice Binocur yönetmiş. Başrollerde Angelina Jolie, Anya Raney, Ella Rumpf ve Louis Garrel yer alıyorlar. Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen üç kadının hayatlarını anlatıyor film. Angelina Jolie bir yönetmeni canlandırıyor. Bir model, bir de makyaj sanatçısı bu dünyada var olmaya çalışan. Geçtiğimiz sene Toronto'da premierini yaptı. San Sebastian'da yarıştı. Pek bir ödül almadı film. Çok da konuşulmadı. Ama moda dünyasıyla ilgilenenler ve Angelina Jolie hayranları için ilginç olabilir. Bir de Chanel'in atölyelerinde çekilmiş. Her ne kadar Chanel olarak belirtilmese de oranın içi ilk defa bir filmde kullanılmış. Bol korku filmi var bu hafta. Bunların arasında en ilginç olanı Obsession, Saplantı. Curry Barker yönetmiş, ilk uzun metrajı, aynı zamanda oyuncu kendisi. Başrollerde Michael Johnston, Inde Navarrete, Cooper Tomlinson ve Megan Lawless yer alıyorlar. Genç bir adam bir kızdan hoşlanıyor ama hani arkadaşlar sadece. Bir şekilde bir eline geçen söğüt dalı, büyülü bir söğüt dalı onu kırınca bir dilekte bulunabiliyor insan. Ve bu kızın dünyada en çok kendisini sevmesini istiyor. Ve hemen de gerçekleşiyor ama gerçekleşmesi bütün hayallerini tabii gerçek kılmıyor. Çünkü onun da ayrı zorlukları var. Kız ona saplantılı bir şekilde aşık olunca hayatı alt üst oluyor. Toronto'da gece yarısı gösterimlerindeydi. South by Southwest'te gösterildi. Sitges'te jüri özel ödülünü aldı ve de Toronto'daki gösterimi sonrasında dağıtımcılar arasında ciddi bir savaşa yol açtı. Neon ve A24 de talipken Focus Features tarafından alınmış çok ciddi bir miktara. Bir sonraki filminde de Curry Barker hem kendi oynayacak hem bu sefer daha tanınmış oyuncularla çalışıyor. Yeni bir yeni popüler korku filmi yönetmenimiz olmuş olabilir Curry Barker. The Jack in the Box Rises, Lanet, İngiltere'den gelen korku filmimiz. The Jack in the Box'un daha önce iki filmi daha var aslında, bu işte kutudan fırlayan o palyaço oyuncağı. Bu üçüncüsü, bize öbürleri gelmemiş gibi görünüyor. Lawrence Fowler yönetmiş, başrollerde Nicholas Anscombe, Isabel Colby Brown ve Leona Clark yer alıyorlar. Seçkin bir kız okulunun bahçesinde öğrenciler ürkütücü bir oyuncak kutusu buluyor. Ondan sonra da tabii ki oradan bir iblis çıkıveriyor. Bir de yerli korku filmimiz var, cin filmimiz var ama cin filmlerinde iddialılarından Siccin 9. Alper Mesci yönetmiş, yine bütün bu cin filmleri furyasını başlatan isimlerden biriydi kendisi. Özenç Eren Yelçi, Burcu Almeman ve Nusret Şenay başrollerde. Bir ailede bir takım işte cinayetler işlenmiş, sırlar saklanmış, büyüler yapılmış, bir şekilde o üstü örtülmüş düşünülüyor ama tabii ki tekrar gün yüzüne çıkacak ve de bir takım cinler, doğaüstü güçler ortada, ortalığı karıştıracaklar. Bir yerli yapım daha var, o da küçük dinleyicilere yönelik, Sihirli Annem Periler Okulu. Sihirli Annem dizi olarak başladı, ardından filmleri de yapıldı. Bu da yeni açılan peri okulundaki maceraları anlatıyor. Yönetmen Mustafa Kotan, başrollerde İnci Türkay, Nevra Serezli, Gül Onat. Bir de animasyon var küçük dinleyicilerimize yönelik. Patiler, O Zaman Dans, Rusya'dan geliyor. Elena Galdobina yönetmiş. İnternette ünlü olmanın hayalini kuran bir köpek ailesinin maceraları. Haftanın tekrar vizyonları ise 40. yılında tekrar gösterime giren Top Gun, Tony Scott'un yönettiği film, Tom Cruise'u yıldızlaştıran filmlerden biri olmuştu. Ve neredeyse 40 sene sonra bir devam filmi yapılmıştı. Top Gun Maverick. O da 2022'de gösterime girmişti. Joseph Kosinski yönetmişti onu. Tony Scott arada hayatını kaybetti. Yine tabii ki Tom Cruise başrolde, farklı bir işlevde. Bu sefer tabii ki genç zıpçıktı pilot yerine biraz daha hala asi ama artık pozisyonu değişmiş bir yerdeydi. Pandemi sonrasında da 2022'de dünya gişesini kurtaran film oldu Top Gun Maverick. Özellikle Tom Cruise ve yapımcılar direttiler. Tom Cruise zaten yapımcılardan biri. Pandemide platformlarda girmemek için, büyük ekranda beyaz perdede göstermek için ve de yine çok iyi iş yaptı. Evet, bu hafta ikisi eski. 8 filmimiz var. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
1: Melis Behlil'le Sinemalardan. Açık Dergi.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi Mursalin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
8: Askeri uğurluyorlar.
9: Yavaş! Bu ne lan böyle akşam akşam? Oğlum cenazemiz var içeride.
10: Abi gözümü inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
11: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
12: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İp çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
14: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
15: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
16: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
17: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
18: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Herkese merhaba. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan İbrişim ben. Bugün bu akşam çok çok çok değerli bir konuğum var. Benim hem çok sıkı okur olduğum, üstüne çalıştığım, birlikte de çalışmaktan çok mutlu olduğum sevgili Sema Kaygısız bizlerle birlikte. Hoş geldin Sema.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün Sema'yla birlikte Metis'ten henüz çıkan Sema'nın son romanı Saf Canavar üzerine konuşacağız. Bu galiba benim için ve Ekokozmopolitan için çok ilk programlardan, yani seni ağırlamanın mutluluğu var üzerimde. Tekrar çok teşekkürler davetimi kırmadığın için. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, seve seve.
0: Şimdi ben böyle çok zamanımızda böyle hani keşke 1 saat 2 saat olsa ama bir yarım saat gibi bir zamanımız var. Saf Canavar çok yeni çıktı ama gördüğüm kadarıyla okur tarafından da müthiş sahipleniliyor ve üzerine de çok yazılmaya başlandı. Söyleşiler veriyorsun. O yüzden böyle biraz hemen Saf Canavar'la ben başlamak isterim. Senle çok spontan da gidebilir sohbetimiz ama böyle bir ilk soru olarak belki Saf Canavar'daki hani o saftan ben başlamak isterim. Okurken de beni çok meraklandıran, daha da böyle didiklemek istediğim bir aslında sıfat, biraz ehlileştirilmemiş, dile ve iktidara tam olarak belki yakalanmamış bir varoluş hali gibi geldi. İşte Mira var karakterimiz. Hem insan, hayvan, kemik, hafıza ve dil arasında sürekli biçim değiştiriyor. Canavar, maden, yılan, kemik, duygu makamları var romanda. Dolayısıyla ben belki şunu sormak isterim. Canavar romanda bir korkutucu ya da tehditkar figür değil ama aynı zamanda bir farklı potansiyel gibi geldi. Farklı ilişkilerin açıldığı bir potansiyel. Ne söylemek istersin?
1: Şimdi saf tamamen senin de tanımladığın gibi böyle bir nitelik olarak saflık değil. Yani bir soy hal ya da pür, temiz olmakla ilgili değil. Tam eşikte olmakla ilgili bir hal. Ve Mira, yani bir diş DNA'sından diriltilmiş bir birey olarak tam dediğin gibi bir eşikte duruyor. Kemiğin eşiğinde duruyor. Diriltilmiş, müdahale edilmiş bir beden olarak eşikte duruyor. Kendi bedeninden getirdiği dil bakımından eşikte. Ve bu, nasıl diyeyim, onun o evrende, o distopik evrendeki konumunu bir bakıma canavarlaştırıyor. Ama bu canavar tabii ki şey değil, nasıl diyeyim, tehdit eden, korkutucu bir canavar değil. Bir yazı okumuştum. Her çağ kendi canavarını yaratacak. Bu çağın canavarı da aslında Mira. Mira'yı canavarlaştıran şey de insan çağındaki bir insan olması. İnsan çağının yaratmış olduğu bir canavar o. Önceden ne diyorduk, çağları nasıl tanımlıyoruz? İşte yontma taş çağı, efendim ne bileyim, buzul çağı vesaire diye. Yani hep dışarıya bakarak tanımladığımız çağı artık insan çağı olarak nitelendiriyoruz. Ama bu insanın mahiyetiyle ilgili görüşlerin hepsi bir bakıma karanlık. Mira böyle bir karanlıkta getirdiği canavarlık hissi, hem yani her canavar aslında bilinmek ister tırnak içerisinde, kodlarının tarif edilmesini, çözülmeyi ister ama canavar olmaya devam edebilmek için bir yanıyla da teslim olmaz. Canavar kalabilmek için Mira bu anlamda teslim de olmayan bir tür canavar.
0: Tam da aslında hem böyle bir kırılganlık da var ama aslında teslim olmama o şey direnç de var gibi hissediyorum. Bir de şey aslında belki öyle başlamak daha hani dinleyenler için de daha iyi olur. Şimdi uzun süreden sonra Saf Canavar geldi. Seni böyle çok klasik bir soru olacak ama bu romana yazmaya iten tam neydi? Yani Mira ve özellikle hani leopar, diriltme, kemik yani bir sürü farklı imgeler var ve hepsi bize çok çok çok gerçekten katmanlı bir şekilde geçiyor. Mesela Barbar'ın kahkahasından sonra yani saf canavara giden bir nasıl bir hat oldu senin için?
1: Ben teknolojik gelişmeleri, nörolojik gelişme, nöroloji üzerine yapılan bir takım makaleleri, bilimsel gelişmeleri çok yakından takip ediyorum. Ve popüler anlamda bu konudaki haberleri de ilk aslında etkilenmem 15 yıl öncesine başlıyor. 15 yıl önce Çatalhöyük'te mercimek bulunmuştu ve o mercimek çimlendi. O zaman düşünmüştüm, yani mercimeğin çimlenmesi canlanmak demek. Orada yüzlerce, belki birkaç bin yıldır bekleyen bir şeyin çimlenmesi bir bakıma uyumakta olan bir canlının canlanması idi. Ama sonra üç tane ulu kurt diriltildi. Onlar kemikten diriltildiler. Hatta başka DNA'larla modifiye edilmiş üç tane devasa kurt. Ve bu kurtlara Romulus, Romus ve Kalezi isimleri, yani hem mitlerden hem de popüler kültürden isimler konuldu. Ben de o sırada şeyi yazmaktaydım. Saf Canavar'ı zaten 6 yıldır yazıyorum, uğraşıyorum bu metinle. Benim çağımda o mercimeğin hikayesindeki canlanma ile o kurtların diriltilmesi arasında hem ideolojik bir fark var, politik bir fark var. Aynı zamanda bir kibir var, insan çağına özgü bir tür canlıyı mamülleştirme, canlıyı nesneleştirme var. Çünkü o ulu kurtlar doğaya ya da dünyaya ait değil. Bir de şöyle bir soru sordum kendime. Bu radyoda, açık radyoda keza, apaçık radyoda keza, ekoloji konusu çok hassas. Ekolojinin dünyada içinde ateş yanan bir kürenin içinde yaşıyoruz, incecik kabuğun üzerinde. Ve ekoloji artık dünya ile ilgili değil, yani evrenle ilgili, yani gezegenlerin bile sömürgeleştirilmeye başladığı bir zamana denk geldik. Ben de kendi çağımla bu manada bir konuşmak, bir söyleşmek istedim. Ve olabilecekleri, ki olabilir de, yani şey anlamda olabilir, yani bütün mitler, zaten biz mitlere doğru giden varlıklarız. Yarattığımız mitlere doğru serüveni açılan varlıklarız. Hem korkularını da gerçekleştiren varlıklarız. Kendi felaketleri de gerçekleştiren varlıklarız. O yüzden bir söyleşmek istedim bu metinle. Kendi çağımla söyleşmek istedim.
0: Çok çok güzel. Dili de ona göre zaten yeniden farklı bir dil var. En azından benim okuduğum kadarıyla yani şeyler falan mesela gerçekten işte şimdi kitapta önümde açık biyovarlıklandırma ve görevsel atama sözleşmeleri. Sözleşmeler var. Ve sözleşmelerin dili çok çarpıcı. Bazen çok sinir bozucu. Aşırı sinir bozucu. Ama gerçekten de hani işte mesela Küresel Ekolojik Bütünleşme Konseyi nezdinde bir sürü farklı konular var. Diriltme politikaları var. Yeniden canlandırma var. Yani bu dil meselesini nasıl düşündün?
1: Şimdi bir başka söyleşide de aynı dil üzerindeki bu doğrudanlık üzerine, biraz daha açık bir metin bu, biraz daha akan bir metin. Şimdi benim önceki işte diğer romanlardan doğru gidersek, oradaki müzik zaman zaman içe kapalılık, o boşlukları okura bırakmaktaki özgüven ve belki de bir parçada teslim olmayan, daha çok müziğe bırakan kendisi, yani yazının müziğine bırakan şeyde herhalde diyorum bir dünyanın hala eklemlenebilir ve kendi anlamını kendinden üretebilir bir ümit, bir avuntu varmış ki saf canavarda bu yoktu. Saf canavar daha açık, daha direkt, yer yer sirri, kimi zaman öfkeli, kimi zaman şiirsel bir dil dünyası oldu. Benim için de yeni bir dil tartışması da oldu. Çünkü bu romanda aslında iki tane temel dil var. Bir Mira'nın dili var, tanımlanmayı reddeden, yazılmayı reddeden bir Mira var. Ben kendimin diliyim diyen bir Mira var. Bir de onu anlatan Karabalık bekçisi, Karabalık bekçisinin dili var. Karabalık bekçisinin dili daha egemen bir dil aslında. Çok daha egemen, daha kuşatıcı, daha tanımlayan, anlam döşeyen, sürekli düşünceyi birbirine ekleyen bir dil yani. Benim aslında bir yazar olarak, romancı olarak kimden yanasın dersen bana, ben Mira'dan
0: Miradan tabii.
1: yanayım. Karabalık'tan yana değilim. Ama anlatıcımız da Karabalık. Şimdi okur da okumayan okur için yanlış anlaşılmasın. Karabalık balığın kendisi değil. O karabalık artık yok. Onu, karabalığı kılçığını aramakta olan bekçiler aradıkları hayvanların adlarını alıyorlar. Burada da bir şey var yani, aradığımız şeyin kendisi oluyoruz, onun temsiline dönüşüyoruz saf canavar evreninde.
0: Evet, bekçiler var. Diriltmek istedikleri, aradıkları hayvanlara ya da türlere bazen dönüşebiliyorlar da. Bekçi konusunu ayrıca zaten soracağım sana, ama mesela bu dilden bahsetmişken beni de çok etkileyen, belki başka okurları da aynı şekilde etkileyen, dille birlikte duygular da işin içine giriyor ve bir duygu makamından bahsediyorsun. Aslında anlatıcı ve yani şey roman. Mesela duygu makamları var. İşte Mirapi, Basuk, Şulmu, Puluhtu. Bunlar mesela modern psikolojinin mesela tarif ettiği bireysel duygular gibi işlemiyor bir yandan. Daha çok böyle bedene, hafızaya, sese ve hatta dile yerleşmiş, böyle bambaşka sanki varoluş biçimleri gibi geliyor okurun kulağına. İşte mesela Mira ile Leo arasındaki ilişki de onun frekansını değiştiren mesela bir duygulanım alanı var. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bu dille uğraşırken bu duygu makamlarını nasıl? Ve onlar mesela farklı alternatif bir duygular sözlüğüne gidebilir mi? Öyle hissettim ben.
1: Tabii, hatta önce şunu söylemem gerekiyor. Yani bu fikirler, yani duygu makamları üretme şeyi tamamen böyle yerden topraklandı. Yani böyle insanın içine doğan derler ya, sanki böyle fikir gökten geliyormuş gibi, öyle değil. Şöyle düşündüm. Sanırım onu böyle Spinoza'nın Etikasını okurken bir cümle aklımda kalmış. O metindendi. Hala tanımlanmamış, tarif edilmemiş duygular vardır diye. Sonra böyle bir teknofaşist bir evrende ve şu anda bulunduğumuz modern çağda da bizi bir veri haline getiren şey aslında iktidarın ve egemenin tarif ettiği duygular. Yani öfke kaçma yaratır, yas duygusu üzüntü verir ya da ne diyeyim, kaygı bozukluk yaratır vesaire diye. Yani modern psikolojide iktidar da bizi o algoritma içerisindeki algoritma her zaman vardı. Yani geçen yüzyılda da bir algoritma vardı. Adı olmasa da yani bir düzenek, güdüleme düzeniği olarak. O algoritma bizi duygularımızdan tanımlıyor ve biz o duyguları paketler halinde, o duygular içerisinde kendimizi tanımlatmaya da alışıyoruz. Bir tür süreyen dimdik ok gibi bir dilin içerisinde tarif edilmiş duyguların duyargaları olarak kendimizi şey buluyoruz. Oysa sözlüklere geçmemiş ya da geçmişse de bile artık geride kalmış, anlamını kaybetmiş duygular seyri var. Örneğin işte basık duygusu, yani basık duygusu diye onu ben ürettim de, onu Akatça'da bir sözlükte bulmuştum. Yani bir şeyi duyduğunuzda, karşılaştığınızda bilmediğiniz halde bildiğinizi sezmek mesela. Bu bir duygu. Ama bu dilde böyle bir şey yok. Yani modern dilde de böyle bir şey yok. Ya da ürperti veren, yani yücelik duygusu veren ama aynı zamanda korku salan. Yani duygu öyle bir son derece tek, bu kadar tanımlanabilir, bu kadar güçlü olmadığı, kimi dönüştürücü, kimi böyle seyreden, böyle bir makam gibi müziği olan duygularımız var. Saf canavarın dünyasındaki karabalığın bana göre yaptığı en çarpıcı şey bu zaten. Yani kendi dil dünyasını yine hatırlamakla kalmıyor. Aynı zamanda yeni duygular tanımlıyor. Ve bu onun içinde bulunduğu ele geçirilemez, yönetilemez karşı cephedeki muhalif dilinin de bir parçası oluyor bir bakıma ve bunu yeni yeni duygu tanımlarıyla yapıyor. Ben de o kelimeleri seviyorum. Bunlardan yeni dolaşıma girer mi?
0: Keşke girer,
1: Sözlüklere
0: girse.
1: girer mi? Bilemem tabii ki. Çok da ileri gitmedim. Yorucu olmasın diye. Zannediyorum 5 tane duygu makamı var kitapta.
0: Ama şey çok gerçekten güzel. Yani o ölçülemeli, yani o algoritmalardan bahsettin ya, algoritmaların hani hepimizi bir veriye, bir sayıya indirgediği bu çağda, aslında zaten romanın kalbinde de o teknofaşist çağda. Hani bazı duyguları hakikaten havada asılı kalıyor. Nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Belki de bilmemeliyiz nereye koyacağımızı. Yani o kadar kesinlik de belki iyi bir şey değil. O yüzden o şey benim çok hoşuma gitti. Dille birlikte bunun bir işlemesi gerçekten hani farklı bir teslimiyet alanını da bana gösterdi gibi, en azından benim okuma deneyimimde. Çok soracak şey var ama yani ben böyle biraz kendi filtremden, çok da böyle spoiler vermeden, yani okumayanlar varsa daha diye. Ama maden de çok önemli. Madene dair bölümler de çok etkileyici. Ben böyle hiç madenle ilgili hani bir şey söylemek istemiyorum. Direkt maden fikrini direkt sana sorayım.
1: Şimdi maden, yani bir şey yer altındaysa bir tehdittir. Dolayısıyla aslında maden aynı zamanda bir çukur, bir kuyu ve yeni bir uygarlık fikri var orada. Aynı zamanda bir organizma, atan bir kalp gibi. Ben onu karıncaların formikaryum mimarisinden esinlenerek şey yaptım. Epey böyle okumalar yaptım. Ondan sonra mizelyum galerileri var. Mizelyumlarda bildiğimiz mantarlar, yani bütün dünyaya fasya gibi, o vücudumuzdaki fasya gibi düşünürsek dünyanın fasyası aslında ve canlı kalabiliyor, canlılığı üretebiliyorlar. Orada bir direnç, bir direniş alanı olarak var. Ama iktidarın diriltmeye çalıştığını onlar da canlandırıyor. Yani aslında öyle bir iktidar olduğu için öyle bir maden de var. O maden de bu anlamda şüpheli bir yer. O distopik evrende madende bir yaşantı kuruluyor ve o yaşantının da kendine özgü kuralları, kendine özgü denetimleri var ve kültür, aslında bir kültür yaratmaya çalışıyor. Alternatif bir kültür yaratmaya çalışıyor. Çünkü yukarıda kitap ve hikaye yasak. Ama aşağıda
0: Aşağıda.
1: özgür. Fakat bu özgürlüğün vergi çıktısıyla ilgili başka
0: Evet.
1: tehditler de ileride olabilir. Bilmiyoruz yani. Onun sadece ipuçlarını alıyoruz.
0: Şey gibi aslında, şey maden bir de çok görsel olarak, yani çok sinematik geldi bana maden. Yani çok hakikaten böyle tamamen okuyurken o madenin içinde tamamen dolaşıyorsun. İşte mantar ağlarının içindesin. Ya da radyasyona maruz kalmış köklerin işte o diriltildiği alandasın. Biraz da böyle tam da sen söyledin aslında. Madenin kendi kendine yeten bir biyolojik organizmaya dönüşüyor. Aynı zamanda da biraz bana şey düşündürüyor. Bu hafıza, yani bu tür şeyleri, bu dünyayı nasıl hatırlayacağız? Bu teknofaşist dünyayı nasıl hatırlayıp nasıl anlatacağız, belki de daha biraz daha ben bir gelecek tahayyülleriyle birlikte düşünüyordum. O yüzden sadece hafızanın da, işte anlatının da, anlatma pratiklerinde böyle insan zihninde olmayan bir yer gibi maden.
1: Evet, şimdi şöyle, hafızayı eğer insan hafızası olarak kodlarsak zaten orada kapatıyor. Hikaye kendi kendini kapatıyor. Hatta ben bu hafıza çalışmalarında her şeyin insan zihnine yüklenmesinin de bir tür şey olduğunu düşünüyorum. Yani meseleyi güdükleştirme tehlikesi taşıdığını düşünüyorum. Hafıza, yani mantar, mizeliumun da, mantar ağlarının da bir hafızası var. Taşların da bir
0: Taşların.
1: hafızası var. Kendi frekansları var vesaire. Madem bu anlamda belleğin geri çağrıldığı bir yer. Bir de sen bana gönderdiğin notlarda çok güzel bir benzetme yapmışsın. Mezar ve
0: Mevrahim
1: rahim
0: demiş.
1: benzetmesi yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Şimdi insanın kendi kitabını bir bilinçle anlatabilmesi çok zor gerçekten. Bir de çok taze çıktı. Her şeyde böyle tane tane de belirli bir bilinçli şey yapmadım ben. Ama sen şimdi mezar ve rahim şeyini gönderince bana, böyle bir ışıma, bir aydınlanma yaşadım. Evet ya, yani maden aynı zamanda hem gömüldüğümüz, yani şey olduğumuz, toprağa karıştığımız, bu anlamda bir çukur, bir karanlık yerin altı. Gizlice örgütlenen hiç şey yer altına hoşlanmaz. İktidar asla hoşlanmaz. Ama aynı zamanda rahim, yani
0: Döngüsel, evet.
1: döngüselliğin, doğumun, canlanmanın, ölümün iç içe olduğu bir tür alternatif doğa aslında. Ve bu alternatif doğanın sırtını yasladığı şey yer kabuğunun hafızası, insanın hafızası değil yalnızca. Ve şunu kanıtlamaya çalışıyor tez olarak Saf Canavar, Mira üzerinden. Ya bir kemikten gelince hafızayı ne kadar silersen sil, az önce okuduğun o kupkuru 200-300 yıl sonra yazılmış bir sözleşme o. Sözleşme parçası. Kimse korkmasın, sadece 2 sayfa orası. Ne kadar belleğe müdahale edersen et, kemiğin
0: Hafıza.
1: hatırasına, taşın hatırasına şey yapamazsın, müdahale edemezsin. Bu anlamda maden aynı zamanda bir kaçınılmaz bir mezar ve kaçınılmaz bir rahim kitabın içerisinde.
0: Şeyi çok güzel bağladım ben, ya evet, onu çok düşündüm. Yani hem o döngüsellik var, yaşamın kendisi var, ve böyle bir korunaklı bir şey var, ama hem de mezar, yani ve madenin hani en belki de böyle çok hani motomot şeyi, hani hep aklıma Soma geliyor, yani başka zaten bir mezarlık hani şeyi geliyor, o yüzden böyle bir şey aklıma gelmişti benim de. Ama burada mesela hafızanın hep o biyolojik bir dolaşım haline geldiğini de zaten sen söyledin. İşte ben geçen programlarda mesela Çernobil'in 40. yılı ve Çernobil üzerine bir iki hafta program yaptım. Orada da mesela Çernobil'deki işte Kızıl Orman'da hala işte radyasyondan dolayı iğneleri yamuk yumuk çıkmış bir ağaç var. Ve o ağaç işte radyasyonu absorbe etmiş. Ya da ne bileyim, Holokost zamanında toplama kamplarındaki yola dikilen ağaçlara bakmışlar mesela. Onların halkalarında ve onların içinde küller var. Yani
1: Evet.
0: hafıza bambaşka yerlerde.
1: Tabii bir Kıbrıs'ta hayatını kaybeden savaş sırasında bir askerin bunun aşını bulamıyorlar. Ve bir ceviz ağacı sayesinde bulunuyor. Çünkü ceviz yemiş, çok severmiş ceviz yemeyi. Magosa'da, kumsalda bir ceviz ağacı çıkıyor. Ailesi yıllarca arıyor onu. Hatırladığım kadarıyla anlatıyorum ve o ceviz ağacının yakınında kemiklerini buluyorlar adamın. Yani ceviz orada mezar taşı da değil, işaret taşı da değil. Adamdan doğru orada ölen, hayatını can kaybeden askerin, askerle eşlik eden bir eşlikçi. Yani mistik bir şey de söylemek istemiyorum ama
0: Yok,
1: onun dolayımında zaten ceviz orada var. Yani o bitkinin şeyinde öyle bitki örtüsünde ceviz falan yok. O ölen kişinin dolayımında
0: hayır.
1: ceviz var. Şimdi buradaki bütünleşikliği ihmal ettiğimizde bir gerçekten karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi tam olarak tespit edemiyor olabiliriz. İki, böyle ceviz var. Şimdi buradaki bütünleşikliği ihmal ettiğimizde bir gerçekten karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi tam olarak tespit edemiyor olabiliriz. İki, böyle

0: Oysa bir zaman gelecek, bir çağ bize içinde bulunduğumuz insanlık konseptini de bırakın çevreye, dışsal şeyi, konseptinin kendisinin başlı başına bir ürün, bir veri, bir çıktı haline geldiğini çok sert bir şekilde söyleyecek. Yani bundan hiç kuşkum yok.
1: Ya aslında saf canavarda bence biraz tam da buna müdahale. Yani buradan bir eleştiri. Çok sağlam bir eleştiri. Çok böyle hani politik şeyi çok net gibi bana göre. Şimdi buradan şeye bağlamak istiyorum. Zamanımıza bir anda bakıyorum. Çok az zamanımız kaldı. Son belki şeyi şöyle bir şey sorabilirim. Yani saf canavarda mesela bu teknoloji ve denetim mekanizmasından bahsettin. Mesela Mira'nın bilgisayar destekli eğitim sürecinde eğitildikçe bozulan, cümle kurdukça azalan ateşli bir benlik şeyimiz var, ifadesi var. Ve ben de şey hissettim. Bu yapay zeka, algoritmik değil, dijital eğitim biçimleri, bunlarla ilişkimizi bugün düşündüğümüzde çok böyle uyumlu hale getiriliyoruz. Tam belki biraz önce senin söylediğin şeye, o yeni insan şeyine bağlanıyor. Bu uyumlanmak neler söylersin?
0: Ama 200 yıldır uyumlanmış olduğumuz için bu
1: Bu
0: sona
1: son,
0: doğru
1: evet.
0: gidiyoruz. Çünkü aslında örgün eğitim ne yapıyor? Çocukları alıyor. Birer vatandaş, işte birer veri, asker alınacak erkek, evlenecek kadın vesaire. Yani maaşları, metodolojisi, şöyle böyle zaten bizi bu alıştırdı. Biz bu kadar hızlı bir şekilde yerleşmesinin nedeni de zaten buna alışmış olmamız ve bunun daha da şiddetli olacağını, daha da büyüyerek, daha da derinleşerek gelişeceğini söylemek isterim. Bir şey daha söyleyeceğim, vakit var mı? Bir de bu madenler arası bağ var falan var ya, bunların hepsini ben çalıştım. Yani hangi Orta Doğu'da, Filistin'de ne madeni var, Afganistan'da ne madeni var, Suriye'de. Bir Orta Doğu ağıtı da yapmak istedim bu anlamda. Yani Orta Doğu'dan başlayacak bir yıkım gibi öngördüm. Bunu bir söylemek istedim.
1: Çok güzel. Size bir şey söyleyemem. Çok teşekkürler Sema. Gerçekten çok çok özeldi bu program. Tekrar
0: Benim
1: çok
0: için de
1: teşekkürler.
0: öyle, sağ olasın. Çok mutluyum. Seninle beraber yazdığımız Gaflet içinde keza çok güzel birlikte bir sürü şey üretmek üzere.
1: Daha niceleri olsun, ben de öyle. Sevgili dinleyenler, bugün bu akşam sevgili Sema Kaykusuz bizimle birlikteydi. Saf Canavar'ı konuştuk. Son romanı Metis'ten çıkan. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar.
2: Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güven Çapan'a teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo. Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Aktürk ve Mercan Aktürk'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eksi 30.

0: Merhabalar, ben Bihter. Hepiniz hoş geldiniz. -30'u dinliyorsunuz ve bugün yanımda çok sevgili Mesrure Bilge... bak karıştırdım ya ama birincisini atlattım. İşte
1: Dörtte bir.
0: insan hiç beklemediği yandan vuruluyor ya. Çok özür dilerim. Sevgili Mesrure Melis Bilgin Koen'le beraberiz.
1: Merhabalar.
0: Hoş
1: ama
0: geldin.
1: Yani senin hatan değil, gerçekten de dördü bir arada bulunmayacak dört kelime.
0: Evet ama işte şeyi düşünüyorum ya, hani bir Mesrure'yi doğru söylemeyi o kadar düşündüm ki Melis diyemedim. Yapamadım yani. Okey, o zaman şöyle devam edelim. Sevgili Melis, İstanbul Bilgi Üniversitesi sahne ve gösteri sanatları yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Ve aynı zamanda başka tabii ki yine sahne ve gösteri sanatlarında ilgilendiği şeyler var. Dolayısıyla biraz kendini tanıtmanı isterim ve sonrasında da biraz bölüm hakkında konuşalım.
1: Tamam, tabii ki. Sanatçı ve akademisyenim, doğru. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı'nda doktor öğretim üyesiyim. 7 yıldır oradayım. Programın kendisi, bölümün kendisi -30 ama neredeyse 30. Yani bu arada onu da ifade edeyim ki bu Türkiye'de kolay bir şey değil bu arada. Bu alanda bir eğitim programının bu kadar uzun bir süre boyunca mezun vermesi ve hani gerçekten
0: Faal
1: kültürel
0: olması.
1: bir birikim yaratması önemli bir şey bizlere göre en azından. Sanatçıyım. Tiyatro yönetmenliği, aynı zamanda resim, illüstrasyon, stop motion animasyon ve video performans taraflarından geliyorum. Birkaç ayrı alanı bir arada yürütüyorum diyebilirim. İnsanlarla olmak istediğimde yaptığım şey ayrı. Biraz böyle kendi içime gömülmek istediğimde yaptığım şey ayrı. Ama her zaman eğitim bir taraftan devam ediyor.
0: Gerçekten çok güzel. Şeyden bahsettin aslında, fakültenin 30 senedir devam etmesinden bahsettin ama aynı zamanda bugün buluştuğumuzda isminin de değişeceğinden bahsettin.
1: Bölümün ismi değişiyor, doğru.
0: Evet, arkasında bir sebep var mı veya neye dönüşüyor?
1: Çok güzel. Aslında dönüştüğü farklı bir şey yok. Yine kendisi olmaya devam ediyor. Fakat Türkiye gibi kurumların belli kalıpların içerisinde işleyebildiği, birbirleriyle iletişime geçebildiği bir ortamda sahne sanatları başlığının üste çıkması bizim için daha önemli bir şey oldu. Çünkü farklı kurumlar mezun alımlarında vesaire, hani diplomalarda belli sıkıntılar yaşanabiliyor vesaire dendiği için, hani biz özellikle öğrencilerimizin, mezunlarımızın dışarıda yapabildikleri işlerin de yelpazesini genişletmek adına, artı bir de tabii ki de şimdi sahne sanatları ve sahne ve gösteri sanatları yönetimi olarak baktığında üst başlık olaraktan daha geniş olanı koyman gerekiyor. Böyle bir mantıkta ilerlemeye karar verdik. Böyle bir gereğimiz oldu aslında bir zaman sonra. Fakat bölümün yapısını bilmeyenler için bir söylemem gerekir burada. Çünkü sahne ve gösteri sanatları yönetimi bölümü aslen iki ayrı alt alana ayrılıyor. Bu bir bütüncül sahne sanatları programı, ikisi bir aradayken.
0: Lisans mı?
1: Lisansta. Sahne sanatları programı var. Bir de sahne ve gösteri sanatları yönetimi programı var. Ki sahne sanatları tarafı oyuncu, dansçı, performansçı tarafı. Dramaturji eğitimi, sahne üzeri, işte performans eğitimleri, beden eğitimleri vesaire üzerinden gidiyor. Farklı ekollerin bir arada incelendiği bir yer. Yönetimi tarafı da hem idari taraf, hem prodüksiyon yapım tarafı, hem de gerçekten de dramaturji tarafı ve iki taraf birlikte çalışaraktan zaten bütüncül bir anlayışla ilerletiyorlar. Biz bu yapıyı korumaya devam ediyoruz. Her iki tarafa da mezun vermeyi, her iki tarafa da sanatçı, teknisyen, tasarımcı, yönetici vermeye devam ediyoruz ve bir taraftan da bunların birbirini desteklemesini daha geniş bir başlık altında sürdürmeyi hedefledik. Çünkü 30 yıl içerisinde yapılar çok değişiyor dünya içerisinde. O yapılarla birlikte yereldeki değişiklikleri de bizim de takip edip ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Biraz buradan çıkaraktan böyle bir şeye ihtiyaç oldu.
0: Aslında prodüksiyon ve prodüksiyon yönetimi dediğin zaman aklıma gelen şeylerden biri aslında prodüksiyon alanındaki birçok insanın alaylı olması.
1: Doğru.
0: Ve belki de İstanbul Bilgi Üniversitesi bu alandaki nadir eğitim veren eğitim kurumlarından da biri zaten. Ama onun haricinde bir üniversite yönetimi olarak veya bir üniversite kurumu olarak var olmaya devam etse de aslında günümüzdeki sahnelere veya mekanlara, kurumlara baktığımız zaman birçoğunda çalışan prodüksiyon çalışanlarının aslında alaylı olduğunu ve günümüzde de hala kabul gören bir eğitim sistemi olduğunu fark ediyoruz. Bu sizin verdiğiniz eğitim veya o eğitimin verilmesi sürecine nasıl etkiliyor sence? Yani bir insanın alaylı olarak öğrendiği bilgi normal şartlarda üniversite eğitimi daha yüksek bir eğitim kabul edilir. Ama prodüksiyon alanında da bir üniversite eğitimi gerekli mi, yoksa alaylı olarak da hala yeteri kadar bilgi öğrenilebiliyor mu?
1: Şöyle ifade edeyim, alaylı olaraktan inanılmaz iyi insanlar var. Bu şekilde ilerlemiş zaten. Türkiye'de şu anda bu alanda aktif olan tek program bizimkisi. Sahne teknikleri programları, sertifika programları var. Sahne teknolojileri programları var. Ama bütüncül bir yapı gözeterekten, hani daha çok Amerika'da Liberal Arts School dediğimiz yapının içerisinde var olan o işte özgün sanatlar birlikteliğine doğru yönelik bir eğitim Türkiye'de, burada bizde tek aslında. Şöyle alaylı olmanın çok faydası var. Zaten Türkiye'de bugüne kadar insanlar başka bir yerden gelmiyordu uzunca bir zamandır. Yurt dışında eğitim alıp buraya gelen çokça isim var. Gayet iyiler. Bir zaman sonra yurt dışına geri dönen çok fazla isim oldu. Burada kalanlarla hala zaten çok iyi çalışılıyor ve alanlarında iyi bilinen isimler. Ama bir taraftan da o bilgi birikiminin aktarılması açısından, işin göbeğindeyken aktarımın haricinde, bir de daha yukarıdan bakaraktan farklı parçaları bir arada görüp neler işleyebilir? Yerelde yürüyen şeyin haricinde aslında oturtulabilecek başka sistematikler var mı? Bunlar bazı sıkıntılı dönemlerde, ki biz bu tip sıkıntılara çok açık olan bir ülkeyiz. Sıkıntılı dönemlerde bu sektörün içerisindeki risk faktörünü azaltabilecek uygulamalar mı? İş konusundaki sıkıntıları azaltabilecek uygulamalar mı? Bunları oturtabilecek bir şey lazım. Üniversite eğitimi tarafı bunu sağlayabiliyor ama kesinlikle pratik tarafla da bir araya gelmesi gerekiyor. Ya bu anlamda ben bizim mezunlarımızla, öğrencilerimizle çok gurur duyuyorum. Çünkü hani çok uzun süredir mezun veren bir program bu ve dışarıda o kadar çok şey yapıyorlar ki. O kadar çok festival bizim mezunlarımızdan çıkma, label kuranlar olsun, işte kendi festivallerini yapmaya başlayanlar olsun, yerel yönetimlerde, merkezi yönetimlerde, farklı sanat kültür kurumlarının içerisinde yer alanlar olsun. Yani burada gerçekten büyük emek vererekten ve bir şeyler inşa ederekten ve sonraki kuşaklarla da temas içerisinde giderekten hareket ediyorlar ve bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğitim tarafında artı olan şey nedir? Bütünlüklü bakış. Ne anlamda bütünlüklü bakış? Sektörün içerisinde çalışırken önüne gelen prodüksiyonla ilgili senin belki de kreatif tarafı çok fazla keşfetmeye vaktin olmayabilir. Hadi yürü, halledelim, geçelim şeklinde ilerleyebilecek şeyler var. Ama öbür taraftan o kreatif vizyonu, yaratıcı vizyonu görüp onu oturtarak oradaki ihtiyacın tasarıma nasıl yansıdığını, prodüksiyona nasıl yansıdığını, seyirci konumlandırmaya ve seyirciye erişime nasıl yansıdığını, pazarlamasına, fonlamasına, sponsorluğuna, bütçelendirmesine, bütün bunların nasıl yansıdığını önden görebilmek ayrı bir beceri, ayrı bir birikim gerektiriyor. Ve buna gerçekten ihtiyaç oluyor, o bütünlüklü bakışa. Bu anlamda eğitim tarafının o bir arada çalışabilirliğinin ve bunu zamana yayabilirliğinin çok büyük bir faydası oluyor, çok büyük bir önemi oluyor. Ardından bunu zaten dışarıda ve tabii ki de okul ortamında yapılan bir yığın proje var. Ama bizim bir taraftan da sektörel ilişkilerimiz çok kuvvetli gidiyor. Sektörde çalışarak edinilen deneyimle ve hatta bazen şeyleri de konuşuyoruz. Peki bu projelerde neler hatalıydı, neler önlenebilirdi?
0: Yani bir öz eleştiri her zaman oluyor.
1: Olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Çünkü bir projeyi yaptım ve bitti diye bir şey yok. Oradaki becerilerin bir başka projeye belki de aynen transfer edilebilecek durumda. Hataların da transfer edilebilir durumda. Şimdi onlardan neler öğrendik ve neleri artık bertaraf edebiliriz ve ne şekilde? Aslında bir B planını, C planını geliştirebilmek bu sektörün önemli bir unsuru ve onu sağlayan bir şey.
0: Dolayısıyla ekip açısından, yani üniversitedeki öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri açısından baktığında, sürekli bir öz eleştiriye sahip olan ve dolayısıyla da isteklere ve arzulara göre veya ihtiyaçlara göre tekrardan şekillenen bir yapılanmaya gidildiği yorumunu yapsam doğru olur mu? Çünkü genellikle üniversitelerde veya sadece üniversitelerde değil, kökleşmiş kurumlarda bir köke oturmuş, kendine bir ekol adetmiş kurumlarda değişimler ve öz eleştiriler çok kolaylıkla yapılamıyor. Çünkü bazen o bahsettiğin hata dediğin şey bile sanki ekolün içerisinde dahil olan bir şeymiş gibi, değiştirilmemesi gereken bir imzaymış gibi kabul edilebiliyor. Yani bizim hatamız bile bizimle alakalı bir şeydir ve bizi biz yapan bir şeydir gibi bir anlayışa sahip olabiliyor kurumlar. Üniversite içinde böyle mi?
1: Üniversite içerisinde birden fazla faktör var burada. Bir taraftan canım sağ olsun diyebilmek ve yani bir sonrakinde başka bir şey geliştirebilmek önemli. Doğru. Artı yeni gelen kuşakla birlikte şekillenebilmek önemli. Oradaki ihtiyacı, değişimi görmek ve ona göre ve dışarıdaki sektördeki ihtiyaçla o tarafı buluşturabilmek. Artı tabii bunu yaparken işin kuramsal tarafından, arka planından, ödün vermeden yapabilmek ayrı bir esneklik gerektiriyor. Meziyet de deriz, evet, esneklik diye bakıyorum ben buna aslında ve o kadar esnemeye müsait olmayabiliyoruz bazen kurumların içerisinde. Biz de şekillenmiş olabiliyoruz artık. İster istemez öyle şeyler oluyor. Yani şöyle izah edebilirim en basitinden. Bir zaman önce programda ışık tasarımı dersi açtık ve ışık tasarımı dersinin ne kadar faydalı olduğunu gördük. Çünkü sektörde gerçekten de ışık tasarımı bilerekten, üniversite ortamında bunu okuyaraktan gelen çok fazla insan olmuyordu. Gerçekten çok çok iyi tasarımcılar var bu arada dışarıda. Ama üniversite içerisinde öğrenci çalışırken, kendisi performans sahnelerken bile onu kendisi nasıl birlikte düşüneceğini ışığıyla, sesiyle, diğer prodüksiyon üyeleriyle birlikte atlayabiliyordu. Şimdi bu hazırlığı önden vermek çok gerekiyor. Birkaç nedenden ötürü gerekiyor. Çünkü bu ortaya çıkardığım prodüksiyonun kendi dramaturjisini zaten baştan sona inşa eden bir şey. Ona ihtiyacım var. Artı Türkiye'deyiz. Herhangi bir şey oluyor. Milli yas oluyor. Ekonomik bir kriz oluyor. Hemen komşuda savaş oluyor. Pandemi oluyor. Terör eylemi oluyor. Bin tane şey olabiliyor burada. Sahneler kapanıyor. İlk kapanan yer, en böyle kırılgan olan taraf bizde her zaman için sahne. Müzik, tiyatro, dans tarafı. Hemen orası gidiveriyor. Ve ne oluyor bu sefer? O tarafta kendi, o tarafı hem kendi ekmeği için, kendi ekmeğini oradan kazanan sanatçı için bir darbe oluyor bu bireysel anlamda. Hem de orada üretmekte olduğu şey sekteye uğruyor. Yani kendi ürünü de sekteye uğruyor, kendi hayatı da sekteye uğruyor. Bu durumda yapılması gereken birden fazla şey çıkıyor. Bir sonraki projeyi önden geliştirebilmek için hangi adımları atabileceğini, o süreyi nasıl değerlendirebileceğini bilebilmek bir. Veyahut sahneye de olamadığı zaman, Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Genelde burada herkes oyunculuk eğitimiyle başlıyor.
0: Ve sonra belki sahnenin arkasına geçiyor.
1: Oysa ki sahnenin arkasını öngörerekten çalışabilmek ve ardından bunu inşa edebilmek zaten çok büyük fayda sağlıyor. Çünkü yarı yolda zaten bunu yapmak istemediğini de fark edebilirsin. İnsan ömrünün uzadığı bir dönemde, yani 25 yıl aynı şeyi yapmak istemiyor olabilirsin artık. Değişebilir. Oyunculukla başlayıp oyun yazarlığına geçmek isteyebilirsin. Oyunculukla başlayıp işte ben ışıkta olmayı daha çok arzu ediyorum diyebilirsin. Sahne amirliğine daha çok merakım varmış diyebilirsin. Bütün bunlar gerçekleşebiliyor. Veyahut o dönem bir şey yaşıyorsun. Bir sakatlık yaşıyorsun. Kendi kumpanyanı kuruyorsun. Beş arkadaş bir araya geldin, bir şey yapıyorsun ve sen o sırada başka bir tarafı kotarmakla yükümlüsün. O bütüncül bakışı ve deneyimi, birikimi önden edindiysen, bu sefer dışarıda onu inşa ederken ve gününü akıtırken çok daha dolu dolu ve ne yaptığını bilerek yapıyorsun. Bu önemli bir unsur burada. Biraz daha hani bu kalemin vari şekilleniyoruz biz zaten Türkiye'de sanat alanları içerisinde sanatçılar olarak da. Duruma göre şekil alıyoruz. Duruma göre şekil alırken de hani bu arka planı daha dolu dolu edinmiş olmak büyük bir verim sağlıyor. Bu biraz daha tabii hani dediğim gibi yurt dışı da daha çok gördüğümüz bir eğitim yapısı, yüksek lisansa, belki de işte sanatta yeterliye, doktoraya artık şeyi bıraktığın, uzmanlaşma tarafını bıraktığın ama lisans tarafında daha bütüncül bakıp, pratiğini daha yaygın tutup ondan sonra giderek daraltmaya başladığın bir yapı ki galiba şu anki kuşakta da daha iyi işe yarıyor.
0: kuşaklar arası farkı konuşmadan geçemeyiz.
1: Geçemeyiz, doğru.
0: Çünkü kuşaklar arası fark kuşakları anlamanın ötesinde gerçekten günceli belirliyor. Yani sadece kuşaklar arası fark her zaman olacak bir şey. Çünkü sürekli olarak bir sonraki kuşak bir öncekinden öğreniyor veya diğeri ona işte o kavuğu teslim ediyor falan filan, ama aslında gerçekten hayatın nasıl yaşandığını ve o yeni yolların neler olabileceğini açan şeylerden biri de yeni kuşak. Dolayısıyla 30 senedir yürürlükte olan bir program mutlaka defalarca değişmiştir diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Ve o değişim de aslında az önce bahsettiğin gibi yaşandıysa ve o bütüncül bakış açısıyla gerçekten de sadece belki programın içeriğine değil, aynı zamanda programdan yararlanan insanlar ve programa ihtiyacı olan insanları bir araya getirdiği zaman kendi içinde de doğal olarak o jenerasyonlara uyumlanarak değişmiştir. Ki özellikle sen de az önce şey demiştin, yani eğitim alan insanlar yurt dışına gidiyorlar ve yurt dışından dönüyorlar. Bu insanlardan biri de sensin. Bununla beraber düşündüğünde son 30 senedir, gerçi 30 senedir Bilgi Üniversitesi'nde değilsin ama...
1: Doğru.
0: Aşağı yukarı Türkiye'deki performans sanatları, sahne sanatları alanında geçmişe yönelik bir bilgin ve hafızan olduğunu varsayarak da aslında bu soruyu soruyorum. Jenerasyonların farkı ne kadar göze çarpıyor veya ne alanlarda göze çarpıyor?
1: Birkaç ayrı yerden ele alınabilir. Bir, eğitimin içerisinden baktığımda, şimdi işin yönetim tarafını anlatmak istiyorum ilk önce bunda. Sahne ve gösteri sanatları yönetimi programı da, sahne sanatları programı da bizde devam ediyor şu anda. O şekilde devam edecek bu bütünlüklü yapı. Öğrencinin içeri girdikten sonra uzmanlaşacağı tarafı orada seçtiği, ben sahne üstündeyim, oyuncuyum, performansçıyım, dansçıyım dediği veya ben sahne arkasındayım, sahne amiriyim veya hayır ben yöneticiyim, ben sponsorlukla uğraşacağım, ben pazarlamayla uğraşacağım, hayır ben bu işin telif haklarına yönelmek istiyorum, ben prodüksiyon amirliği yapmak istiyorum, ben tasarım yapmak istiyorum, ışık tasarımı, ses tasarımına yönelmek istiyorum vesaire diye veya ben dramaturjiyle ilgilenmek istiyorum dediği taraflar, bu uzmanlaşma tarafı bizde yine bu şekilde devam edecek. Gördüğümüz şöyle bir şey var, son 5 yıldır özellikle giderek bir veya iki üniversite devirmiş, ondan sonra ben bunu okumak istiyorum diyerek gelen bir kitle var. Biraz daha yaşı büyük ama biraz daha. Yani hani böyle
0: yani
1: bir
0: 18 yaşında değil çıtır.
1: 18 yaşında değil. Hani böyle oğlum kızım oku işte ile bir yerlere itilmemiş. Hani dershaneler vesaire destekler, üniversiteye girerken işte etütler onlar bunlar derken savrulmamış. İnsan çok az yani 18'inde 19'unda, ama bir üniversiteye girip o özgürleşmeyi yaşadıktan sonra ben bununla ilgileniyormuşum aslında diyen insan çok.
0: Yeni bir alternatifin olabileceğini ve o alternatifi
1: evet.
0: kendine yaratabileceğini
1: evet.
0: fark etme bilinci.
1: Dışarıda akran akrana gerçek hayatın içerisinde bir şeyleri deneyimlerken keşfedenler gelmeye başlıyor. Ve bu çok kıymetli, çünkü benim kuşağımda da örneğin bizler üniversite okurken bir taraftan işte festivallerde mihmandarlık yaparaktan, işte yer göstericilik yaparaktan, ufak tefek ofis işleri yaparaktan başlayan bir kuşağız.
0: Hala hani, öyle devam ediyor bu arada.
1: Hala o var ama eskiden bir tek o vardı.
0: Hmm.
1: Ve onu yaparken hani pek çok insan benim kuşağımdan işte üniversiteyi, burada Türkiye'de okuyanlar üniversiteyi bir kenara iterekten, ay bir dakika okulun da ortalamam da 2'nin altına da indi ne yapsam falan filan diyerekten bunları toparlamaya çalışmışlardı. Yani hani okunacak bir alan gibi görünmediği için o taraf böyle yandan yandan seyrediyor gibiydi, ama aslında o ana hat olmuştu, ana yol olmuştu ve okul, üniversite artık ne okunuyorsa orada o yan yol olmuştu. Ve şimdiki şeyde de zaten bir üniversitede bir şeyler okuyup ardından ben buna ilgi duyuyormuşum ve bu alanda da ilerleyebilirim aslında diyerekten gelen, daha bilgili, deneyimli, o anlamda kendini denemiş olan insanlar var ve bu çok kıymetli bir şey. Öte taraftan da kuşaklar arası fark neyi etkiliyor? Biz sahne sanatlarından bahsediyoruz, seyircisin zaten. Seyircin zaten kuşakla birlikte değişiyor ve otomatik olaraktan nelerle ilgilenileceğini, işin o tarafta yeni ihtiyaçlarının ne olduğunu belirleyebiliyor. Eskiden sahne arkasında belki çok fazla kadın görmüyordun, çok fazla azınlık görmüyordun, yani daha azınlıkta kalan bireyleri görmüyordun. Şu anda çok çok daha fazla görebiliyorsun ve bu çok kıymetli bir şey. Yani bunun kuşakla değişiyor olması ve kuşağın tuttuğunu bu anlamda koparacak şekilde geliyor olması bana çok önemli geliyor. Hmm. Bu okulun içerisinde böyle yerleşiyor, dışarıda daha da açılıyor. Ve hani şey söylemek isterim, pek çok festivali, bağımsız festivali bizim mezunlarımızın kurguladığını, ürettiğini ve gerçekten sıra dışı fikirlerle yola çıkaraktan tam da bu zamanın ihtiyacı şeylere yönelerekten inşa ettiklerini görmek çok gurur veriyor bu anlamda.
0: Çok güzel. Yani şu an muhabbet çok güzel ama...
1: Zamanımız mı doldu?
0: Evet, zamanımız
1: yarısı
0: oldu.
1: Yarısı benim ismimi.
0: Evet, o yüzden. Bir sonrakine senin ismini sadece isim olarak söylemeyi düşünüyorum.
1: Tamam, tabii ki.
0: Ama gerçekten verdiğin şeyler için çok teşekkür ederim. Bütün içgörüler için. Dolayısıyla aslında burada üniversitenin gerçekten sahne sanatları kadar sahnenin üzerinde ve fiziksel bir şey için bile ne kadar önemli olduğunu anlamış olduğum ve anlatmış olduğumuz için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Geldiğin için de tekrardan teşekkür ediyorum.
1: Her zaman. Çok keyifli oluyor seninle konuşmak. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Buna bir ikinci bölüm gerekecek.
1: Ben buradayım ne zaman istersen. Çok teşekkürler. -30.
2: ...30 yaş altı genç profesyonellerin kültür sanat ekosisteminde var olma yolları. Hazırlayan ve sunan Bihter Çetinyol.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Eko Kozmopolitan'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Deniz ve Sema'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6.30'da 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
4: Günün sözü.
3: Haberlerde hükümetin Filistin'i desteklediğini ve Filistin halkının mücadelesine gerçekten sempati duyduğunu söylediğini görüyorum. Ama diğer yanda Azerbaycan'ın fosil yakıtları var. İsrail'in ihtiyacının %30'unun Türkiye'den gittiği söyleniyor. Türkiye'nin Filistin'e yardım etme kararlarını somutlaştırması, sözlerini gerçekten yerine getirebilmesi için İsrail'e tam boykot uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Böylece diğer ülkelerde Türkiye'nin izinden gidebilir. Küresel somut filosundan uluslararası hukuk profesörü Frank Romano, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu'ya karşı Filistin'i temsil eden bir avukat olarak Marmaris'te yaptığı söyleşte, Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e gidiyor olmasını ve devam eden ticari ilişkileri bu sözle eleştirerek boykot çağrısı yaptı. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Aktürk ve Mercan Aktürk'e teşekkür ederiz.
2: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
5: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzer Rosenthal'e teşekkür ederiz.
6: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
7: Audio Parazit'ten herkese merhaba. Ben Aslı Kobaner.
8: Ben Gökçe Uygun.
7: Bugün iki kişiyiz. Yaren Eren Budak aramızda değil ama kalbimizde diyelim.
8: Bir üçümüz bir araya gelemedik ya son
7: vallahi
8: haftalarda.
7: Evet, son haftalarda koşturmaktan anca böyle işte sırayla şey yapıyoruz, nöbetleşe karşınızdayız.
8: Harika bir bölüm yapmışsınız bu arada geçen hafta. 1 Mayıs haftası kutlamaları gibi bir bölüm
7: evet,
8: olmuş.
7: Evet, resmen öyle oldu ve hala onun coşkusuyla böyle bir devam edesimiz geliyor. Hatta yakında da küçük bir böyle sürprizim olacak bir müzik seçkisi paylaşacağız.
8: Oh, harika. Evet. Ben çok keyif aldım dinlerken. Olmak da çok istedim. Ağzınıza sağlık.
7: Hep beraber de yaparız canım o şeyini. Onu zaten her türlü biz kendi aramızda da yapıyoruz.
8: Evet. Bugün Yaren bizimle değil ama çok güzel, harika iki konuğumuz var. Sofar olarak geldiler yanımıza. Merve Şanlı ve Hazal Onke. Onke diyeceğim. Hankuet diye yazılıyor.
7: Evet, evet, araştırmak isteyenler için buradan şey de yapıyoruz. Türkçe
8: hoş geldiniz arkadaşlar.
7: Evet, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Merhaba, heyecanlıyız. Mutluyuz burada olduğumuz için.
8: Biz de çok heyecanlıyız.
7: Bayağı öyleyiz, evet.
8: Çok kıymetli, güzel işlere adım attığınızı görüyoruz. Bir süredir takip ediyoruz galiba. Hatta yenilenmiş bir döneme de girdi Sofar kendi başına.
9: Oldukça.
8: Bir üzerine bir konuşalım. Ne oluyor, evet. Ne bitiyor? Hani öyle başlayalım. Sizi tanıyarak başlayalım. Kimsiniz, aynen. Ne yapıyorsunuz? Merve, başlayalım mı senden?
9: Ben başlayayım. Ben Merve Şanlı. Sofar İstanbul'un yeni küratörüyüm. Ben aslında mimarlık ve kültür sanat geçmişi olan aslında bir organizatörüm. Ve son zamanlarda da Sofar İstanbul'un hayatımıza girmesiyle de bütün bu müzik sektöründeki ve geçmiş deneyimlerimizi İstanbul'la buluşturuyoruz. Farklı sanatçılar, mekanlar, markalar, kolektifler, platformlarla ortaklaşa işler yaparak 2026'da İstanbul'da samimi deneyimler yaratma hedefindeyiz. Muazzam bir ekibim var. Full kadın artı profesyonellerden oluşuyor.
8: Hepsine yani gireceğiz. Güzel. Hepsine, evet. Gireceğiz. Biraz daha sana çekelim.
9: Doğru ben. Evet. Geçenlerde de bir talk show'a davet edilip full çok ciddi sofar konuşmuştum. Bayağı içerledim. Hatta Hazal da bazen biraz fazla mı sofar düşünüyorsun acaba ya diyor ama. Kalbimde, zihnimde.
7: Evet, yani çok adanmış bir...
8: Konuşalım. Kendimize ait alan yaratma, kolektif olabilme bilinciyle zaten bir sürü... Bizim de bir araya gelişimiz öyle. Bizim de hayatımız audio parazit oldu. O anlaşılabilir bir şey gayet, bulunduğun alanı kendinleştirme ya da kendin gibi insanları beraberinde bulundurma. Oralara girmeden önce bir Merve'yi tanıyalım.
9: Tekrardan.
8: Ya.
7: Evet.
9: Tekrardan.
7: Hoş geldin.
9: Merve Şanlı.
7: Evet. Nerelerden geldin?
9: Ben Ankara'dan geldim. İstanbul'daki 4. yılım. Farklı sektörlerden çok güzel deneyim alanlarına geldim. Evet, mimarlık çıkışlıyım. Hep organizasyonlardaydım. Deneyimler tasarlamaya doğru evrildim bunu. Bina tasarımlarından. İnsanlarla birlikte birebir hareket ettiğim, fiziksel olarak var olduğum işler beni çok heyecanlandırıyor. Bilgisayar başında full vaktini geçiremeyecek bir insan olduğumu çok daha kabul ettiğimde yaptığım işlere sarılarak çok daha kendimi geliştirmeye yönelik bir adımlar attım ve keyfim yerinde, mutluyum, güzel işler içerisindeyim. Beni destekleyen insanlar var şu an. Benzer destekleri sunmaya çabalıyorum yeni insanlara, sanatçılara. Bana açılan alanları açmaya çalışıyorum özetle. Ve gerçekten muazzam kaliteli insanlarla çevriliyim. İşleri, hayatı çok daha güzelleştiriyor. Ve çok daha samimi günler geçirmeme vesile oluyor. Ve benim için önemli olanlar da bu açıkçası.
7: Çok
9: bir yandan menajerlik de yapıyorum bu arada.
7: Aynen. Evet, onu gör, yani evet. Onu takip ediyorum. Sanatçı menajerliği de senin hani bir sürü işinden ya, evet. Veya iş tanımından biri. Evet. O nasıl gidiyor? O da yani yakın bir zamanda mı başladı?
9: O da aslında ya her şey Sofar'la başladı arkadaşlar gerçekten. Yani ben müzik alanına da müzik sektörüne de Sofar Ankara ekibiyle girmiştim. Menajerliğini yaptığım Selüt'le Sofar Ankara'da tanıştım. Diğer menajerliğini yaptığım Danay Palaka var. Yunan asıllı, İstanbul merkezli bir davulcu. Onunla da Sofar'da tanıştım. Sere Savaş, o da Ankaralı. Onda da Sofar vesilesiyle tanıştım.
8: Sofar'dakileri aldın.
9: Biraz aldım. ve birlikte hareket ediyoruz. Ve hani Selüt şu an Londra'da yaşıyor. Sere Savaş New York'ta yaşıyor. Bir Danay'cımla aynı mahalledeyiz. Buralarda vakit geçiriyoruz. Ki buraya en son gelişim de, ilk ve en son gelişim de... Tuğçe'nin programına konuk olmuştu Selüt. Bu sefer dışarıdaydım. Şu an kabin içindeyim. Şahane o yüzden gerçekten.
8: Çok güzel seni evet. burada ağırlamak evet, da çok evet. güzel. Küçük bir Hazal'a dönelim. Evet. Hazal'ı da biraz tanıyalım sonra detaylı geri döneceğim.
7: Sen de aynı şekilde yani kendini nasıl tanıtmak istersen senin sözlerini duyalım.
0: Ben yani daha çok müzik sektöründe o kadar aktif değilim. Sinema çıkışlıyım ve özellikle belgesel alanında çalışıyorum. Kendi projelerimi geliştiriyorum. Ve hani bu yaz bir video klip çekimi yaptım. O birazcık daha beni hani o dünyaya yakınlaştırdı diyeyim. Merve ile tanıştığımızdan beri de daha fazla konsere gitmeye, daha fazla hani müzisyenle tanışmaya, muhabbet etmeye fırsatım oldu. Ama tabii ki ben biraz daha olayın daha sinematografik visual tarafındayım. Ve o da benim hoşuma gidiyor. Aslında o anları yakalayabilmek, o insanların hislerini bir şekilde görüntü ve ses olarak gösterebilmek. Ve daha çok belgesel alanında çalışıyorum. Şu an bir tane kısa filmimi bitirdim. İlk böyle profesyonel kısa filmimi bitirdim. Onun tebrikler. İşte festival kısmıyla uğraşmaya başladım.
8: Çetrefilli kısmı başlamış.
0: Evet.
7: Başvurular vesaire.
0: Aynen onlarla ama şanslıyım ki yapımcılarım var vesaire. O yüzden tek değilim.
8: İşlerini aynı paylaşıyor anda... musun Azal? Şu ulaşabileceğimiz bir kanalı var mı?
9: Yani bazı yok onlarda.
0: Evet ya şu anda da Instagram'dan umarım bu kısa film için bir Instagram sayfası açmayı planlıyorum. Çok Instagram'da aşırı aktif değilim. Ama hani öyle planlarım var. Bir de uzun metraj bir filmin şu an development dediğimiz yani daha senaryo süreçlerindeyim. İşte festivallerde pitchingler yapıyorum, onları tanıtıyorum vesaire gibi. Onun dışında da bir arkadaşımla Algorave İstanbul komünitesindeyiz.
8: Bir arkadaşım dediğiniz
0: ki Katya Merdinoğlu.
8: Aynen. Evet, evet. Geçtiğimiz bölümlerde hatta dışarıda Audio Parazit dışarıda 3 etkinliğimizin de hem konuğu olduğumuz hem bizim konuğumuz olan Katya Merdinoğlu. Katya.
7: Katya Merdinoğlu.
0: Aynen. Katran sahne ismi. Benim de sahne ismim Zazala Loka. genellikle o müzik yaparken yanında ben canlı görseller hazırlıyorum. Birazcık da o tarafı var görsel dünyamın. Öyle diyeyim kısaca.
8: Harika.
7: Peki şey soracağım. Mesela sen az önce festivallere gidiyorum dediğinde böyle dikkatimi çekti. Hani keza Merve de hani farklı şehirlere ve farklı yerlere bayağı yolculuk ediyor. Bu yaptığınız işler böyle çok farklı coğrafyaları da sizi götürüyor mu mesela? Hani o da çünkü çok ciddi bir etkileşim sağlıyor gibi hissediyorum.
0: Ya benim gitmem gerekiyor her türlü. Çünkü mesela şu an yaptığım proje için hani Kültür Bakanlığı'ndan ya da herhangi bir yerden çok fazla fon alamayacağım bir proje. O yüzden ister istemez yurt dışına, Avrupa'ya özellikle gitmem gerek oradaki yapımcılarla tanışmak için vesaire. Hani sinema sektöründe de bunları daha çok pitching tarzı şeyler diyorlar. İşte marketler olarak tanımlıyorlar. Oraya gidiyorsun hani şu an çalıştığın projeyi tanıtıyorsun. İşte yapımcılarla tanışıyorsun, festivalcilerle tanışıyorsun vesaire. Ve ben mesela Selanik'te katıldığım bir işte markette, festival marketinde Fransız ortak yapımcımla tanıştım mesela.
7: Aa, çok güzel.
0: Gibi gibi yani şeyler oluyor. O yüzden benim açıkçası evet filmi göstermem ve konuşmam için gezmem gerekiyor.
7: Network oluşturmak
0: network için,
7: değil mi? Evet. Aynen öyle. Evet,
8: hepimizin
7: öyle.
8: Benzer süreçlerden geçmesi gerekiyor.
7: Gerçekten öyle.
8: İşleri birilerine ulaştırabilmek sebebiyle. Ve şey so far'da gördüğümüz, son dönemde gördüğümüz videolarda senin elinden gözünden
0: aynen
8: çıkmış videolar.
0: Yani de, birazcık fotoğrafçı arkadaşımız ekipteki Ece de bazı kurguları yapıyor. Hepsinin kurgusunu ben yapmıyorum. Ama genel olarak çekimleri ben yapıyorum. Kurguların da birçoğunu ben yapıyorum gibi diyeyim. Hani.
8: Harika. Öyle. O zaman Sofar'a detaylıca girmeden bir müzik molası verelim mi?
7: Önce bence de verelim. Evet, harika olur. İlk parçamız geliyor o zaman. İlk,
8: hatta
7: olsun?
8: Dört parçamız da bugün Merve ve Hazal'dan geliyor olacak. Sofar sanatçılarından bize sunacaklar.
0: Aslında tam ilk şarkı bence birazcık bahsettiğimiz konularla örtüşüyor. Çünkü Londra'dan Sofar İstanbul'a katılmış bir sanatçı kendisi. Beni çok etkilemişti performansı. Biraz belki Merve de anlatabilir.
9: Tabii. Ana Phoebe kendisi. Keman. Aynen. Kendisi Ovavoy'da keman çalıyordu arkadaşlar. Hı-hı. Kendisi ayrıca çok farklı projeleri de var BBC'de. O da aslında radyo programı sunuyor. Ve kendisi albüm kayıtları için Türkiye'ye geldiğinde onun buradaki menajeri de bizim dostumuzdu. Hı-hı. Ve Sofar İstanbul hakkında da konuşuyorduk. Ve sonra öğrendik ki Ana Phoebe yıllar önce Londra'da Sofar'a ev sahipliği yapmış. Hatta evine Robert Pattinson sanatçı olarak gelmiş.
8: Hadi canım.
9: Ve Ana muazzam bir müzisyen. Çok tatlı bir insan. O gün çok güzel de sohbet ettik. Kendisini o gün daha önce hiç çalmadı. O gün tanıştığı bir perküsyonist Ahmet Ağlan da eşlik etmişti. Kukistan'da bir performanstı ve bizi büyüledi. Şimdi umarım sizleri de büyüler.
8: O zaman dinliyoruz.
7: O zaman aynen dinliyoruz.

0: Odyo Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Aslı Kobaner benimle. Yarenimiz bugün bizimle değil. Sofar İstanbul'u ağırlıyoruz. Merve Şanlı ve Hazal Onke.
1: Evet.
0: Bizimle. Biraz da Sofar İstanbul'dan bahsedelim. Daha doğrusu sizin nasıl kesiştiğinize biraz değinmiş olduk ama
1: Tabii,
0: çok daha
1: tabii.
0: detaylı bu süreç nasıl başladı ve yeni küratörüm dedin. Ne kadar süredir Sofar İstanbul'la berabersin? Asıl Sofar, ya o bağlantıları bir öğrenelim. Sofar nedir?
1: Sofar İstanbul benim için gerçekten yıllara uzanan bir yolculuktu aslında. Sofar Sounds, Songs for a Room konseptiyle 2009'da Londra'da çıktı ve kurucusu Ray Fofer gittiği konserlerde insanların müziğe odaklanmaması, hep hareket halinde olması ve o aslında odak meselesini bayağı bireysel bir yerden ele aldığı için bir gün şey demiş, ben salonda arkadaşlarımı öğreyim, müzisyenleri ve yerde oturalım ve sadece sanatçıya, müziğe odaklanalım. Telefonlarımızı kenara koyalım, aramızda sohbet etmeyelim, gerçekten anda olalım, birbirimize saygı duyalım, hemzemin bir alanda olalım, hiyerarşiler kalksın diye başlamış. Kulaktan kulağa farklı şehirlere gitmiş, Amerika'ya gitmiş ve zamanla da global bir hareket haline geldi. Ve 2013 yılında da eski ekipteki insanlar da İstanbul'a getirdi ve dünyada şu anda 400 şehir var ve küratörler olarak var oluyoruz. Aslında Sofar'ı buradaki temsilcileriz diyebiliriz. Pandemiden sonra Sofar Ankara, İzmir, Eskişehir'de açıldı ve 2 ay önce Zonguldak şehri de aramıza katıldı.
0: Harika, çok güzel.
1: Ve aslında her şehirdeki müzik profesyonelleri ya da Sofar küratörü olmak isteyenler bir başvuruda bulunuyor. Çünkü şu an global bir şirket de, global bir hareket ve çok çeşitli bağlantılar var. Zaman içinde çok büyük yerlere evrildi. İstanbul ekibi aktif değildi. Global bu yılla birlikte eski şehirleri ve yeni şehirleri canlandırmak istiyordu. Bu noktada da şimdi biraz da bir bireysel yolculuğuma değinmek istiyorum. Pandemiden sonra ben İstanbul'a taşınmıştım 2022'de ve bir gün arkadaşım aramıştı, Merve evde konser yapıyorlar, sen çok seversin, hadi gidelim diye. Ve ben ağzım açık ne dedim ve bir anda gittim ve Teşvikiye'de bir evde yerdeyiz. Üç farklı sanatçı izliyoruz ve bir evin salonda yanımızda bilmediğimiz insanlar ve ben bayağı büyülenmiştim. Sonra bir ay sonra Ankara'dan bir arkadaşım aradı, Dilan. Merve, ben Sofar Ankara küratörü seçildim. Hadi sen de yardım et, ekip kuralım. Çünkü hem Ankara'da mekanlarla, elçiliklerle bağlantılarım, tasarımcılar bağlantılarım vardı. İstanbul'da keza sanatçılar, sponsorlar. Ben böyle her ay Ankara'ya gitmeye başladım
0: Yolculuğun
1: ve
0: Ankara'da
1: evet,
0: başladı.
1: aslında yani İstanbul merkezli bir insan olarak ve Ankara doğumlu bir insan olarak biraz karışık bir şekilde başladı. Müzik sektörüne de aslında benim girişim Sofar'la birlikte oldu. Arka planları öğrendim, organizasyonları öğrendim, farklı sanatçılarla tanıştım. Derken zaman içinde o sanatçılardan birinin menajeri oldum ve Fransa Büyükelçiliği'ndeydi. O aşırı güzeldi. Sonrasında Londra'ya gittiğimde herhangi bir Sofar konserine gittim ve ne kadar farklı olduğunu gördüm. Ve genel merkez de orada bu arada. Genel merkeze gittim, oradakilerle tanıştım. Ben Ankara'dan geliyorum arkadaşlar ve Sofarlar da oluyor Türkiye'de diye bir tanıştık. Ama İstanbul'da oralar pek aktif olmuyordum. Ve ilgimi de belirtmiştim aslında. Hani iletişime geçeceklere söylemişlerdi. Velhasıl bu yılın başında da İstanbul'u tekrar canlandırmak istiyorlardı. İstanbul'da aktif bir ekip de yoktu. Ve bana teklifle geldiler ve aslında benim hayalimdeki bir işti. Sofar çünkü bir keşif etkinliği. Müzikle, mekanla, insanlarla diyalog kuran, samimi ortamlar oluşturan ve küçük ölçekli ama etkisi büyük bir etkinlik. Ocak'ta başladık. Yepyeni bir ekip kurduk en başta da belirttiğim gibi.
0: Kaç kişisiniz şimdi?
1: Şu an bir 5-6 kişiyiz. Eklemlenenler de oldu. Çünkü farklı deneyimleri olan, farklı bakış açıları olanlarla güzel bir ekip olarak işliyoruz. Ve Türkiye'de ayda bir yapılıyor. Eskiden İstanbul'da sadece evlerde yapılıyordu. Ama tabii yıllar boyunca Sofar'da çok gelişti, ev dışına taştı.
0: Bilinirliği de arttı.
1: Bilinirliği de arttı, evet. Eskiden YouTube'daki videolarla bayağı ünlüydü. Hatta Kalben, Deniz Tekin, Can Ozan gitarlarıyla salonda çalmaya başlayıp şu an stadyumlarda da olan muazzam insanlar. Ev dışına da taştı dediğim gibi. Asıl olayı aslında biraz daha alternatif mekanlardaki müzik deneyimi. Doğrudan konser de değil bu arada, hani çeşitli türde performanslara da evrildi. Müzikle başlayıp çok farklı şeylere gebe oldu ve aşırı heyecan verici ve asıl olayı da aslında sofar yapan da insanlar kayıt olduğunda ya da bilet aldığında hangi mekana ya da eve gideceğini bilmiyor. Hangi sanatçılar izleyeceğini bilmiyor. Tamamıyla bir gizlilik, sürprizlik söz konusu ve aslında insanlar deneyime gidiyor. Deneyimi tercih ediyor.
0: Onu birebir ben de yaşadım.
1: Evet.
0: Birazdan değineceğiz muhtemelen.
1: Evet,
0: Konuğumuz
1: değinelim.
0: olmuştum Nisan ayında. Daha detaylı devam etmeden Sofar'ın içeriğine biraz da Hazal'dan duyalım. Nasıl dahil oldun bu sürece? Nasıl bir dile dönüşüyor senin için?
1: Ya Merve zaten Sofar'dan çok bahsediyordu uzun zamandır. İşte videolarını göstermişti. Şu ülkede şöyle yapılıyor, burada böyle yapılıyor falan hani. Ve galiba sadece video, birkaç video izlemiştim öncesinden. Yani çok yani aşina olduğum bir konsept değildi. Hatta İstanbul'da olduğunu falan bile çok bilmiyordum. Sonra videoları görünce, aa evet ben birkaç tanesini izlemiştim gibi oldum ama hani böyle bir deneyim odaklı bir şey olduğunu tam bilmiyordum. Sonrasında bu iş teklifi, yani küratörlük teklifi gelince birden tabii böyle her şey daha canlandı ve hani ben de çok heyecanlandım bu süreçte. Çünkü hani önceden neler olabileceğini biliyorduk. Şimdi hani Sofar Global de daha fazla kapılar açmaya başladı ve hani istediğiniz her yerde yapın, her tarz müzikler olsun, işte daha deneysel performanslar olabilir vesaire falan gibi böyle hani gerçekten sonsuz bir kapı bence Sofar'ın açtığı. O yüzden ben de böyle aşırı heyecanlandım. Sonra Merve dedi ki sen videoları çekmek ister misin? Ne düşünüyorsun? Ben de tabii ki hani dedim ve benim için de böyle hani ya yani sonuçta evet videoları çekiyorum ama bir yandan hani Sofar'ın ekip ruhu başka bir şey ve atıyorum Ece de fotoğrafları çekiyor. İşte Saliha da aslında ses sound engineer ne deniliyor?
0: Ses
1: Ses
0: mühendisliği.
1: mühendisliğini yapıyor ama aslında o gün biz oradayken hepimiz her şeyi yapıyoruz. Yani posteri de asıyoruz, yerleri de temizliyoruz. İşte kuruluma da yardım ediyoruz vesaire. Performans anında daha çok herkes daha çok kendi işini yapmaya dönüyor gibi oluyor. Ve ben o sevdiğim de bir his açıkçası. Hani bir ekibin parçası olmak ve sadece oraya gelip ben video çekiyorum gidiyorum gibi değil ama hani başından sonuna sanatçılarla muhabbet etmek, işte orayı
0: Tam bir kolektif
1: hazırlamak,
0: bilinciyle
1: beraber
0: gerçekten
1: yemek
0: öyle.
1: yemek bile hani mesela bence çok önemli kısımlar. Sofarı da sofar yapan şeyler benim için en azından. Ve açıkçası komik bir şekilde yani hani Sofar'da olduğunda çalışıyor gibi bile hissetmiyorum. Ya hepimiz de bunu söylüyoruz yani Ece ile de konuştuğumuzda hep diyoruz gerçekten hani iş gibi gelmiyor. Çünkü hani o kadar keyifli ve biz de hep yeni şeyler keşfediyoruz. Hatta birkaç kere hani sonuçta video çekerken de sanatçıların nasıl bir şarkı söyleyeceğini, ne yapacağını bilmiyorsun. Ve aslında
0: Şarkı bile
1: çekerken bile evet evet doğru.
0: söylemeyebilirler.
1: Ve hani hep böyle bir sana da bir sürpriz oluyor aslında ve hani ben zaten belgesel geçmişinden geldiğim için ya ve belgesel çalıştığım için benim için heyecan verici bir şey yani. Ben o beklenmeyen şeyi yakalamayı seven bir insanım. O yüzden de öyle bir yanı da var bir yandan. Ama hani bu ekip ruhu ve aynı anda o video tarafı birleşince hani gerçekten tatmin eden bir süreç benim için de.
0: Diğer ekibinizdeki arkadaşları da analım, bunları da unutmayalım.
1: Tabii.
0: Ece dedin
1: Aynen, evet.
0: fotoğraflar, Saliha dedin
1: Aynen. Ece
0: ses
1: Nur
0: masası.
1: Saygın, fotoğraf sanatçımız. Saliha Turan, muazzam ses tasarımcısı ve açıkçası şöyle bir şey var. Müzik alanında, arka planda kadın profesyoneller pek görünmüyor. O yüzden Saliha'nın varlığı, uzmanlık alanı bizler için gerçekten çok önemli. Çünkü açmaya çalıştığımız alanlar, var olduğumuz alanlarda birbirimizi destekleyerek devam edeceğiz bu yola. Salih'e de ben müzisyen olarak tanıdım. Bir baktım, gacı master yapıyorum yanımda. Farklı mekanlara, müzisyenlere ses mühendisliği de yapıyor. Ayrıca Elif Naz da vardı ekibimizde. Şu an kendisi biraz daha sinema alanına odaklanmak istediği için orada bizlerle değil ama onunla birlikte de büyütmüştük. Hatta videolarda röportaj yapan kişi olarak aslında kendisini görebilirsiniz. Bir yandan ekibimize destek amaçlı biraz daha iş birliklerini yapmaya çalıştığımız bir noktada Content POV eklendi. Umut ve Yeşim ve Ergin. Onlarla birlikte de İstanbul'da çok daha farklı ölçekte projeler yapacağız ve onlar da benim gibi böyle 7-24 çok güzel sohbet ediyoruz, fikirler veriyoruz ve Gerçekten iş gibi hissettirmiyor. Yani sabahları ben artık alarm olmadan uyanıyorum uzun bir süredir ve benim için imkansız bir şeydi. Gönülden verdiğimiz bir proje. O yüzden o gün konser günü yarattığımız atmosfer, gelen kişiler çok önemli. Sadece bir konser yapmıyoruz. Biz herkes için mekan sahibi, sanatçılar, gelen seyirciler, mekanda çalışanlar, ekip için içine sinen, rahat olduğu, güven hissinin had safhalarda olduğu ve açıkça kendi üretimlerini yaşayabileceği alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten Sofar İstanbul olarak, yeni küratör olarak, yeni bir ekip olarak önceliklerimizin başında geliyor diyebilirim.
0: Bu
1: Çok
0: hem
1: güzel.
0: bir sanatçısı hem de bir deneyimleyen bir seyircisi olarak kesinlikle imza mühür kaşe diyebileceğim bir nokta. Hem evde hissetmek, hem kendim gibi yakın bulabileceğim insanlarla çevrili olmak, güvende hissetmek, yeni bir keşfe açık olmak. Bunun için çok teşekkür ederiz. Bir
1: Evet.
0: müzik molası
1: Aynen
0: verelim.
1: öyle.
0: Tabii.
1: Bu sefer acaba Hazal'dan bir müzik alsak ya da
0: Bence ortak getirmiş.
1: evet,
0: Evet.
1: gerçi ortak getirdiniz,
0: Ortak
1: evet.
0: getirdik.
1: Hani ya,
0: Evet.
1: yani hani anons etmek istersen elbette.
0: Tabii. İkinci şarkımız Bade'nin gittiğinden beri şarkısı. Sofar İstanbul'da Tio Space'de çalmıştı. Ve ben çok etkilenmiştim bu şarkıdan. Çünkü çok böyle yumuşak bir sesi var bence Bade'nin. Ve hani canlı dinleme şansı da çok güzeldi ve ertesi gün New York'a gidiyordu.
1: Evet,
0: O yüzden
1: söz.
0: son konseriydi gerçekten ve böyle hani daha simple bir şekilde dinlemek, sonra da aslında Bade'yi keşfetmek. Mesela şu an ölümle Bade dinliyorum ama hani çok daha farklı tarzlarda dinliyorum. Çünkü akustik dinlemek farklı, orada bir hani o sesin tınısını dinlemek, sonra işte aranjmanlarla işte neredeyse bazı kısımları rap'e dönen havaları da var. Bu şarkı ama bence daha hani dinlediğimiz akustik versiyona yakın bir şarkı. O yüzden de
1: Bu şarkıda
0: seçtim.
1: kısa bir dipnotum var. Hazal videolar editliyor ya. Bir ara Reels paylaşacaktık ya. Gün boyu habire beklediğinden beri her gün bu sesi duyuyordum. Çünkü video editi bambaşka bir olay. Hep aynı sesi, hep aynı görüntüyü duyuyorum.
0: Duydum.
1: O yüzden
0: Harika.
1: ezberliyorsun da
0: Tekrar
1: şarkıyı.
0: tekrar.
1: Ama çok hoşuma giden de bir şarkı bir yandan. Umarım siz
0: Tamam.
1: de beğenirsiniz.
0: Tabii. Dinliyoruz.
1: Aynen.

0: peksik kaldı.
1: Apaçık Radyo'dayız, Audio Parazit'teyiz. Ben Aslı Kobaner, yanımda Gökçe Uygun. Yarenimiz bugünlük bize uzaktan kalbimizde eşlik ediyor. Ve tekrar edecek olursam, Sofar İstanbul'dan çok değerli konuklarımız var. Merve Şanlı ve Hazal Anke. Evet, umarım doğru söylemişimdir.
2: Doğru.
1: Evet, şimdi az önce biraz girizgah yapmıştık ve işte Sofar sanatçılarını dinlemeye başladık. Şimdi biraz şöyle bir konuya tekrardan biraz daha genişleterek değinelim istiyoruz. Sofar işte Londra'da bambaşka şeyler, bambaşka ortamlar gördün dedin. İşte İstanbul'daki değişikliklerden bahsettin. Aktif olma, sonra bir sürede aktif olma halleri. Ne gibi şeyler değişti sence İstanbul'da ya da farklı coğrafyalardaki Sofarlarda neler görüyorsun? Nasıl farklar gözlemliyorsun burayla mesela?
3: Sofar'ın bir dili var da genişliyor gibi mi?
1: Mesela.
3: Nasıl bir şey?
2: Kesinlikle.
3: Ne oluyor?
2: Evet. Zaten bütün bu bahsettiğimiz farklı ülkelerdeki şehirlerdeki orta nokta Sofar'ın bir ruhu ve doğası var ve aslında her şehrin uyduğu bir takım kurallar da var. Ama her şehrin kendi yorumu, şehrin sunduğu imkanlar, ekiplerin imkanları, ekiplerin kendi getirdikleri. O yüzden aslında küratör olarak isimlendiriliyoruz. Gerçekten bizlerin kattığı kadar aslında Sofarlar oluyor.
3: Oraya küçük bir parantez
2: evet.
3: sorusu sorabilir miyim? Sana geldiklerinde teklif.
2: Hı-hı.
3: Şimdi Sofar hani franchise gibi bir şeye tanık oluyorsun ya, bir tür eğitimden geçiyor musun ya da başka bir
2: kesinlikle
3: meseleler var mı? Nasıl
2: kesinlikle
3: bir nasıl ya, küratörü olunuyor Sofar'ın?
2: Sofar. Öncelikle Sofar'ın ne olduğunu kısaca bir özetlemek isterim. Sofar bir keşif etkinliği. Genelde bir gecede 3 farklı müzisyeni maksimum 20-30 dakika performansını izliyoruz. Genelde biraz da akustik ya da daha basit ekipmanlarla oluyor ama mekanlara göre de hep değişebiliyor. Geçen haftalarda mesela caz konseptiyle full bandler ağırlayabilmiştik. Bununla birlikte her şehrin kendi iç dinamiğiyle de çok diyalog kuran bir şey. Mesela Londra'da haftada 3-4 tane Sofar şovu oluyor. Keza mesela Ankara'da, İzmir'de ayda bir ancak olabiliyor
3: çok
2: gibi. Biraz çok. Orada çok daha farklı ekipler var. Daha büyük ekipler var. Orada mesela küratörlük yok. Biraz daha farklı ekipler, birimlerle ilerliyor. Ben şahsen Londra'da gittim sadece ve Türkiye'de İzmir, Ankara ve İstanbul, ki ilk İstanbul'a giderek başlamıştım. Evlerde başlamıştı yıllar önce.
3: Türkiye'de de ilk İstanbul'da mı başladı?
2: Türkiye'de ilk İstanbul'da 2013 Aralık'ta başladı hatta. Ayda bir yapıyorlardı ve o zamanlar biraz daha gönüllü de olabiliyordu. Çünkü kısa performanslar ayda bir oluyor ama sonrasında çok daha emeklerin işin içine girdiği noktalarda, maddi manevi farklı karşılıklarında olduğu şekillere evrildi. Özellikle pandemiden sonra artık hep biletli etkinlikler oluyor. Çünkü artık sanatçı kaşeleri ödüyoruz. Biz

0: Mesela çalışan ekibimdeki herkesin, sanatçıların, tasarımcıların, profesyonellerin hepsini kaşesiyle ödüyoruz. Çünkü
1: Böyle değil miydi?
0: daha önce biraz daha farklıydı. Daha önce biraz daha farklıydı. Şu an daha farklı.
1: Gönüllülük.
0: Aynen. Gönüllülükle birlikte daha farklı şeyler de vardı. Ama şu an Sofar İstanbul'da yaptığımız farklı şeyler. Sadece evlerde değiliz. Ayda birden daha fazla yapıyoruz. Daha deneyim odaklıyız. Konseptlerle etkinlikler yapıyoruz. Buna mesela şu örnek vermek istiyorum. Çünkü mekanlarla da ilişki kurarak yapıyoruz. Geçenlerde 18 Nisan'da Da Vinci Akademi'de yapmıştık. Ve orası Fab Lab,
1: Bayıldım oraya.
0: Makers Place ve farklı tasarımcıların, profesyonellerin olduğu bir yer. Ve sanatçı kürasyonumuzda o zaman sanatçılarımızı, müzisyenlerimizi, multidisipliner müzisyenler olarak yapalım gibi bir açık çağrı yapmıştık. Ve farklı içinde oldukları sanat alanlarıyla müziği nasıl entegre ettiklerini aslında şahit olduk. Böyle böyle işler yapmak istiyoruz. 2026'da biraz daha buna odaklanıyoruz. Ve sanatçılara alan açmak istiyoruz. Sanatçılar kaşelerini alıyor, fotoğraflarını, videolarını çekiyoruz. Sırf kendileri geliyorlar ve aslında çok güzel bir ortamda olarak, yani o kadar ekleyeceğim şey var ki
1: Haberdar
0: şu an.
1: olmayan
0: Evet.
1: dinleyicilerimiz için
0: Hı.
1: Sofar'a başvuruluyor, değil mi?
0: Evet, Sofar'a, Sofar Sounds web sitesi var. Aslında dünyadaki herkesin kullandığı tek bir web sitesi var. İstanbul'a özel değil. O yüzden bazen DM yazanlar oluyor. Neden Türkçe değil? Çünkü global bir şey, İngilizce tek bir dil. Ama bütün başvurular tabii bize ulaşıyor. Bununla birlikte ev ya da mekan sahipleri de başvuruyor. Biz aslında her şeyi portaldan, sistemden yapıyoruz. Kendi kendimize yapmıyoruz aslında. Tabii sonrasında bireysel iletişimlerle de devam edebiliyor ama başvurular üzerinden gidiyor. Şu an muazzam bir havuzumuz var. Çok farklı müzisyenler var. Keza biz de duyurular yapıyoruz. Farklı alanlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Ve bir yandan da İstanbul'un dokusunu da yaşatmak istiyoruz. Ve çok çeşitli kolektifler var. Platformlar, kurumlar ve onlarla temas olarak İstanbul'da aslında gezici bir modelde birçok kişiyle, kurumla, mekanla temas ederek güzel yeni bir komünitede oluşturmaya başladık ve asıl olay yaptığımız işlerle birbirimizi desteklemek ve alan açmak olarak özetleyebilirim.
1: Harika.
0: Harika.
1: Bu daha bir önceki konuşmalarımızda Londra'ya gittiğimde bambaşka bir şeyle de karşılaştım demiştin. Neydi o?
0: Ya evet. Mesela biz Sofar'ı YouTube'la bilenler çoktur. Tabii 10 yıl önce YouTube çok daha ivmedeydi. Ve müzisyenlerin şarkılarının klipleri aslında çekiliyor. O yüzden etkinliklerde 4-5 kameralı bir sistem oluyor. İnsanlar yerde oturuyor ama işte çekimler oluyor. Eskiden bu daha odaklanılan bir şeydi. Şu an ancak bir de bütün videolar YouTube'da Sofar'ın tek kanalında olduğu için çok fazla video var ve bir etkinliğin videosu belki 5-6 ay sonra yüklenebiliyor. Bir yandan da şu an kullandığımız dijital mecralarda değişiklik gösterdiği için çekimlerimiz ya da kurduğumuz diyaloglar da farklı yerlere evrildi. Şu anda bizim odağımız Instagram ve TikTok hesabımızı da açacağız. Ve bizler deneyim odaklı bir şekilde ilerliyoruz. Daha sık yapıyoruz. Bu vesileyle YouTube'u önceliklendirmiyoruz. Keza globalin de öyle bir talebi yok. Tam tersi. Çok daha farklı şekillerde konserlerinizi yapın. Şehriniz nasıl cevap veriyorsa öyle hareket edin de diyorlar.
1: Ha, aslında evet, yani illa orada bir şeyi görsel bir klibe dönüştürüp onu bir yerde sergilemek, ya yani gelemeyenleri sergilemektense hadi siz gelin ve burada o deneyimi hep beraber
0: Kesinlikle.
1: yaşayalım. Bakın burada da hani böyle bir temsili bir videosu var şeklinde, hani aslında bir tanıtım aracı, daha basit bir tanıtım aracı olarak kullanmak
0: Benim
1: belki.
0: katıldığımda işte full kamera setupların olduğu bir şeydi. Ekipler daha kalabalıktı. Biz Ankara'da yani 10 kişiyle başlamıştık. Sosyal medya, koordinasyon, asistan, rodisi, backline'ı. Londra'ya gittiğimde ben yine, çünkü bir de soundcheck'ler alıyoruz yani. Biz öğlen giriyoruz. Her sanatçının soundcheck'ini alıyoruz. Kurulumu yapıyoruz. Mekanı düzenliyoruz. Akşam da konser oluyor. 2 saat sürüyor toplamda. Londra'ya gittim. Erkenden gittim. Hani bakayım. Hiçbir şey yok. Akşama doğru 3 kişi vardı ve hani 3 kişiyle basit bir şeyle yapılıyor ve sonradan fark ettim ki aslında sofa çok daha farklı formlarda olabiliyor. Ve orada gittiğimde öğrendim hani haftada 3-4 konserle çok daha farklı mekanlara ve sanatçılara alan açmaya yönelik işler yapıyorlar. Orada çok daha fark ettim ve sonrasında çoğu şehrin sosyal medya hesaplarına da bakarak da aslında nelere evrilebileceği, sofara ne kadar esnek bir formda da olabileceğini fark ettiğim zaman işte İstanbul'da çok daha hibrit bir model oluşturabileceğimizi, yeni şeyler tanıtabileceğimizi fark ettim ve biraz da çalışmalarımızı buna yönlendirdik. Müzikle başlayan bir etkinlikti. Bununla birlikte çeşitli performanslar, müziğini odağına alan farklı etkinlikler, gastronomi geceleri, komedi geceleri, dans geceleri bile olabiliyor Sofar. Çünkü Sofar aslında keşif etkinliği. Farklı sanat dallarıyla keşfediyoruz. Müzikle çıktı. Müzik ağırlıklı ama sadece müzikle sınırlı değil. Ve önümüzdeki aylarda, haftalarda bunları da sizlerle buluştururuz umarım.
2: Şimdi
0: Çok güzel.
2: buraya
0: Çok
2: detaylı
0: heyecanlı.
2: girmeden bir müzik molası daha verelim.
1: Kesinlikle. Evet. Şimdi sırada hangi sofar sanatçımız var? Sizden gelsin.
0: Yasemin Arın, Sofar İstanbul'un ilk konserinin ilk sanatçısı.
1: Aa, harika.
0: Sizlerle.
1: Hadi
0: Oh.
1: bakalım
2: Ne
1: dinliyoruz.
2: dinliyoruz kendisinden?
0: Acaba şu an. Son
2: Acaba şu an
0: single. Son
2: dinliyoruz.
0: single'ı.
2: Dinliyoruz.
1: Hadi bakalım.

0: Apaçık Radyo'dayız. Audio Parazit. Ben Gökçe Uygun. Aslı Komaner benimle. Yanımızda Hazal Onge ve Merve Şanlı ile Asofar İstanbul'u konuşmaya devam ediyoruz. Dedik ki bir keşif alanı, bir deneyim alanı. Arkadaşlar ben kendi deneyimimden bahsetmek isterim
1: Lütfen,
0: küçücük.
1: lütfen.
0: Nisan ayında biraz önce bahsettiğim Da Vinci Akademi'de böyle bir konser, hem de multidisipliner sanatçıların bir araya geldiği bir konser etkinliğinde ne yapacağımı bilmeyerek gittiğim bir geceydi. Böyle hatta o gün çalışıyordum uzun saatlerde, ders vermiştim. Hadi bakalım hani gidiyoruz ama ne yapacağım diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Sofar deyince bir dil oluşuyor videolardan, çok hani akustik dile dair bir şey. Dedim acaba benim ne yaptığımı biliyorlar mı? Ben bayağı gürültü yapıyorum, noise yapıyorum, bağırıyorum, ediyorum ki tabii ki
1: Tabii.
0: biliyorlarmış. Öyle. Ve hani bu deneyim alanının açık olduğunu ben gittiğimde keşfettim. Buna nasıl kucaklayalım, nasıl ev sahipliği yapma gayenizin olduğunu gittiğimde fark ettim. Çünkü bak böyle bir şey yapabilirim diyorum. Aa, tamam yaparsın. E peki bunu da yaparım diyorum. Bunu da yaparsın
1: Tabii.
0: tabii diye. Ne sizin de benim bilmediğim bir alana beraber girmiş olduk ve ortaya açıkçası bu şekilde konuştuğum anılarımı anlattım. Çoğu travma oldu ve travmalardan bahsedince çok komik oldu. Eş zamanlı çaldığım ve bir noktada doğaçlama bir spoken word
1: Aa.
0: vari stand up'ımsı bir şey çıktı
1: Hı.
0: ortaya. Ben bunu çok sevdim. Benim keşfim oldu bu. Son dönemde yani içimi bu kadar ferahlatan bir deneyimden çıkmamışım uzun zamandır. Onun için ben kendi adıma teşekkür ederim.
1: İşte bu hislerle geceyi bitirmek ve sonrasında kalması, asıl istediğimiz şeyler bunlardı. Sanatçılara, insanlara yarattığımız alan bu. Biz hani aracı oluyoruz ve sizler olduğunuz gibi oluyorsunuz. Benim için Sofar gerçekten böyle bir şey. Kolaylaştırıyoruz aslında. Ve birlikte de kürete ediyoruz. Gerçekten Gökçe geldiğinde ben ne yapacağını bilmiyordum ve hani ona emanet ettim ve sanatçılara emanet etmek bence çok değerli. Çünkü çok farklı sınırlandırmalar oluyor mekanlarda, festivallerde ve Sofar'ın çok daha farklı bir formatta var olmasını önceliklendiriyoruz.
0: Ve şey bile
1: Yani
0: diyorum mesela hani atıyorum şarkıya başlayamadın, yanlış gittin, bir şey oldu. Önemli değil. Ya
1: o samimi
0: yani
1: ortam,
0: baştan
1: seyirci de öyle bakıyor sana.
0: aynen. Çünkü hani bir hata yapıyorsun. Bazen hani bizim bir sürü kez başımıza geldi sanatçılardan böyle çok heyecanlanan, işte şarkıyı istediği gibi başlayamayan, sonra ay bir dakika pardon özür dilerim bir daha başlayacağım diye bir daha başlayan
1: Yavaşlamayı.
0: mesela. Ve hani seyirci de hani buna gerçekten açık ve destekleyici bir yerde bence hani. Böyle şeyler olunca hatta daha böyle o sanatçının insani tarafını, aslında onun da bazen hata yapabileceğini, onun da stresli olduğunu, işte çünkü kendi içini paylaşıyor ve orada çok yakınında gördüğü insanlarla dip dibe bir şekilde paylaşıyor. Hani zor bir deneyim de bazı sanatçılar için daha da zor olabilir hatta büyük bir konserde çalmaktan. Ve o samimiyet bazen o kadar güzel oluyor ki hani o sanatçıların bir yanlış yapması ve senin orada o anı paylaşman bile bence hani o da Sofar'ın bir parçası yani kesinlikle. Ve senin yaptığın performans da çok özeldi bence. Çünkü şu ana kadar yaptığımız benim açımdan etkinliklerin arasında en orijinal fikir ve hani tam %100 müzik değil, tiyatro değil, hani arada bir şey olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü hani bu benim belki düşüncem ama bazen Sofar'ın hani globalde de görüyorum, bir sürü videolarına bakıyorum. Geçen daha Paris Sofar'a gittim. Orada da gördüm vesaire. Hani bence bazen takılabildiği kısım sadece singer songwriter dediğimiz hani gitar ve sesten ibaret sanatçıları sadece hani şey yapmak, ön plana koymak. Orada da biraz sınırlayıcı olabiliyor. O yüzden bence hani senin de yaptığın gibi daha performatif işlere yer vermek, o deneysel alanı açmak bence çok önemli
1: Evet,
0: benim
1: ben de
0: açımdan.
1: açıkçası yani sizinle tanışıp sizin süreçlerinizi böyle anlamaya çalışana kadar yani eski en azından Sofar'la ilgili genel izlenimim daha çok singer songwriter'ları hani alan açtığı yönündeydi ama şimdi şu an bambaşka bir yöne doğru evriliyor ki hani merkezine müziği de alıp ama oradan uzaklaştığından bahsediyorsunuz ve de bir yandan da şey de çok güzel hakikaten senin bahsettiğin gibi work in progress yani hani hala sanatçının yapım aşamasında olduğu süreçtir ya da böyle yeni yeni keşfettiği şeyleri orada onun hatalarıyla veya işte onun o samimi anlarıyla falan beraber görmek hakikaten bu çok güzel bir şey. Ya bizim de bazen daha doğaçlamamız bir samimiyet. O yüzden ben
0: Ya
1: de heyecanla
0: samimiyet bir de
1: bekliyorum.
0: deneyim ya deneyim denerken fütursuzca yonkü kimi geceler yonkü kimi geceler ya o söyleme hatırladım şimdi siz deyince özgür müzik gecesi diyorlar doğaçlama gecesi diyorlar tam çalmadan önce gelip ya biraz şunun gibi çalsana şunun gibi söylesene ya şunun gibi doğaçlamaları attırsan da bilmiyorum ki doğaçlamayacak mıyız onu sahnede ben hani o dili keşfetmeme orada o alanı tanımama neden izin verilmiyor? İster istemez tabii ki hani bir geniş bir alan orası. Yine istediğimi yapabilirim ama arka planda kulağımda şimdi bunun gibi bir şey mi var beklentisi? Hani sofarda tüm beklentiyi ben kendi kendime oluşturmuşum. Oraya gittiğim anda onu kırdınız açıkçası. Bu çok
1: Evet
0: keyifliydi.
1: ya, bundan da bahsetmen güzel oldu. Hakikaten orada yani hani adı ne olursa olsun, hani isterse çok böyle çağdaş interdisipliner bir alan açma niyeti bile olsa, orada onun nasıl pratik edildiği çok önemli ve o yüzden ben de bir sonraki etkinliğinizi heyecanla bekliyorum şu an. Ama gene kısa bir müzik molası verelim. Artık birazcık
0: Sonlara da
1: güzel muhabbetimizin sonuna da
0: yaklaşırken.
1: yaklaşıyoruz. Son bir parça şey
0: Bir
1: pardon
0: ya da iki belki
1: dördüncü
0: bakalım.
1: parçamız oldu galiba. O hadi benden gelsin madem. Benim de yakın zamanda daha çok böyle sosyal medyada denk geldiğim bir müzisyeni paylaşmak istiyorum. Kendisi Medyaşm'ın

Londra merkezli ve böyle şey hani singer songwriter geleneğinden geliyor diyebiliriz. Ama hani benim için onu farklı kılan gerçekten daha çağdaş bir mikrotonal içeriğinde olması ve sesi ve enstrümanıyla çok güzel bir uyum yakalamış olması. Şimdi ondan gelecek Dark.

0: Apaçık Radyo'dayız, Audio Parazit'teyiz. Ben Aslı Kovaner, yanımda Gökçe Uygun var ve misafirlerimiz İstanbul Sofar'dan Merve Şanlı ve Hazal Anke ile muhabbetimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ve artık son bölümde nelerden bahsetmek istersiniz, neler bekliyor yakında Sofar'ı veyahut da ne gibi konular şu an sizin için öncelikli?
1: Çekinceli olan,
0: Tabii,
1: başvurmak isteyen
0: tabii.
1: genç
0: Evet.
1: sanatçılarımıza da.
2: Müzisyenler için şunun altını çizmek isteriz. Daha önce sahne almış olmalarına gerek yok. Şarkıların çıkmış olmasına gerek yok. Bugün sizler için müzik seçerken de bazı sanatçıları düşündük ve Spotify linkleri yok ve Sofar tam da bunun sahnesi. Gel, ilk defa sahne al. Seni destekliyoruz. Nasıl bir performans yapmak istiyorsan lütfen öyle ol. Sosyal medyadan bize ulaşabilirler. Gerçekten her DM'e cevap veriyoruz. Her e-mail'e cevap veriyoruz. Açık
0: Müthiş. Bu
2: iletişimi
0: harika bir şey
2: savunuyoruz.
0: bence. Müthiş ya.
2: Çünkü evet bizler uyguluyoruz ama bizlere ait değil. Birlikte var ettiğimiz bir şey. O yüzden seyirciler, herkes, ilgililer, herkes önemli.
1: Hazalcığım, senin var mı eklemek istediğin bir şey?
3: Yakında güzel bir etkinliğimiz olacak. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Aslında müzikle sinemanın da birleşeceği bir
1: Evet.
3: etkinlik olacak. O yüzden beni daha da
1: Harika duyuluyor.
3: heyecanlandırıyor.
0: Evet.
3: Daha
1: Tam
3: fazlasını da
1: tarihi belli
3: söylemiyorum.
1: mi? O da
3: 23
1: sürpriz mi?
2: Mayıs'ta.
1: 23
2: Daha dün
1: Mayıs.
2: posta çıktık.
1: Harika. Hadi
2: Bakmanızı
1: bakalım.
2: öneririz. Ve farklı iş birlikleriyle, farklı projelerle birlikte olmaya devam edeceğiz.
1: Harika. Çok
2: Harika.
1: teşekkür ederiz bugün
2: Biz
1: geldiğiniz
2: çok
1: için.
2: teşekkür
1: Bize çok
2: ederiz.
1: sizi ağırlamak yine ev hissini yanında
2: İşte bu.
1: getirmiş. Çok
2: Çok
1: sağ
2: güzeldi
1: olun.
2: gerçekten.
1: Kapatmadan önce son parçayı da ben sunayım o zaman. Bu
2: Tabii.
1: sabah uyandığım ve sürekli sayıkladığım bir parçayla geldim ben de. Regina Spektor'dan Lady'yi dinleyeceğiz. Bu 2021'de yayınlanan 11-11 albümünden. Kendisi Moskova doğumlu ama New York'a göçmüş bir aileden geliyor. Ve bu parça özellikle Billie Holiday'e bir selam, bir uğurlama, bir
2: Ah,
1: saygı duruşu gibi.
2: çok güzel.
1: Lady de oradan geliyor. Hatta ilk otobiyografisi Lady Sings the Blue ile başlıyor parça. Dinliyoruz.
0: Dinliyoruz.
1: Çok teşekkürler tekrar
2: Biz
1: geldiğiniz
2: çok teşekkür
1: için.
2: ederiz. Çok
1: Ederiz.
2: teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki programımızda görüşmek üzere.
1: Görüşmek
2: İyi
1: üzere.
2: ya.
1: İyi günler.

0: Odyo Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzer Rozental'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nazlı Toprak, Aykut Kayar ve Nihal Yüksel'e teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhabalar, Sosyal Müziğe hoş geldiniz. Ben Sina.
1: Ben de Gonca. Ve bugün canlı yayında, canlı canlı stüdyoda karşınızdayız. Büyük bir zevkle jingle'ımızı dinledik.
0: Evet.
1: Epeydir şey yapmamışız.
0: Evet, hep kayıtlar olunca dinleyemiyoruz. Bu sefer iyi oldu.
1: Kendi jingle'ını seven programcı.
0: Evet, destekçimiz... Apaçık Radyo dinleyicisi Nazlı Toprak dedi ama...
1: Aa, olur mu?
0: Apaçık.
1: Programcımız, arkadaşımız, bugünkü destekçilerimiz Nazlı Toprak, Aykut Kayar ve Nihal Yüksel. Nazlı biliyorsunuz bizim dünyanın cazından. Dün de Nazlı'nın doğum günüydü. 13'ü.
0: Öyle mi?
1: Evet, şimdi KVKK falan buradan bu bilgileri... Vermese
0: yılını söylemem.
1: Söylemem. Tamam. Nazlı'nın doğum günü de kutlu olsun. Aynı zamanda neymiş? Aykut'un da yarın doğum günü.
0: Bu ne ya böyle?
1: Ya
0: araya
1: böyle doğum günü programı.
0: Bir şey, bir dilek milek tutalım.
1: Biz mi?
0: Aralık
1: tamam,
0: kalıyoruz
1: tutarız,
0: yani. Öyledir ya.
1: Evet, doğru.
0: İki bir şeyin arasında kalınca.
1: Evet, iki destekçimizin doğum gününü de kutluyoruz ve de Nihal Yüksel'e de ayrıca teşekkür ediyoruz.
0: Evet, sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Sen enteresan bir konuyla karşıma çıktın.
0: Şimdi enteresan konuyla ben çıkmadım aslında.
1: Eyvah, kim çıktı?
0: Bak şimdi, Kamil bir başka programcımız.
1: Öyle mi?
0: Tabii, Şenolay'la.
1: Ha.
0: Şimdi geçen gün dinliyoruz yoldan. Podcast biliyorsunuz. Açık Radyo'nun Apaçık Radyo'nun podcastlerini mutlaka izleyin. Hakikaten bizim programlar, yani müzik programlarında yok ama konuşmalı programların çok güzel podcastleri var. Onlardan bence en iyilerinden biri Sanat Uzun, İlham Sonsuz. Timuçin Oral'la birlikte yaptıkları. Yani bu kadar iyi program zor bulunur, öyle söyleyeyim. Çok güzel program yapıyorlar. Yani bir de bu, biz mesela ne kadar yapabiliyoruz bilmiyorum. O iki kişiyi birbirinin üstüne konuşmadan, birbirlerine pas atarak, birbirlerini yönlendirerek falan o kadar güzel anlatıyorlar ki konular da harika. Neyse işte bu son zamanlarda bu ütopya, distopya, onları konuştular.
1: Doğru.
0: Ve çok çok nefis birkaç program vardı. Yani kaçırdıysanız hiç üzülmeyin, podcastini dinleyin diyorum. Neyse, şimdi oradan çıktı yani.
1: Güzel bir aşırma olmuş.
0: Aşırma şöyle
1: i̇lham.
0: Oldu.
1: Sanat Uzun, ilham
0: sonsuz. Aynen, oradan bir ilham oldu. Benim çok sevdiğim bir Şilili bir gitarist var, Camilo Meza. Yani gitarist, hem aynı zamanda vokal de yapıyor ama gitarist yani. Hatta Pat Metheny'nin Have You Heard diye bir parçası vardır. Çok çok sevdiğim bir parça. YouTube'da öyle tanıştım yani. YouTube'da onu çalıyor tek başına ve çok iyi yani, çünkü tek gitar için böyle bir şey yapmak çok zor. Acayip iyi çalıyordu falan. Öyle bir şey tanışma oldu. New York'ta The New School'da gitar okumuş falan 16 yaşında. İşte sonra da bu caz dünyasına katılmış diyeyim. Şimdi bu albüm ilginç. Camilo Meza Portal albümünü 2025'te çıkarmış ama kaydı pandemi sırasında.
1: Evet.
0: Ve hamile o sırada. Böyle bir durum var. Dolayısıyla böyle bu tema hep dönüşüm, annelik, yani böyle bir yeniden doğuş, bir kapı, portal lafı falan oradan geliyor. Aslında bir düet demeyeyim de, yani ikili bir yönetim var, liderlik var burada. Şay Maestro da piyanist, muazzam piyanist, zaten çok çaldığımız biri. Bu iki kişinin biraz ürünü gibi albüm. Yani ağırlıklı oradan geliyor. Snarky Puppy'nin Ground Up müziğinden çıkmış şey. Hakikaten hoşumuza gitti. Hoşuma gitti benim. Ütopya içinde, yani parçanın, Ütopya'nın içinde. Ütopya içimde büyüyor diyor mesela bir yerde. Şimdi bu
1: bebek mi?
0: Bebeğe mi gönderme bilmiyorum. Anlayamadım ama böyle hoşuma gitti çok. Bir vokal var. Vokalleri hepsini kendi yapmış. Aslında Gretchen Parlato falan var başka parçalarda ama bu Becca Stevens var falan. Bu parça da kendi yapmış üst üste kayıtla. Çok beğendim.
1: Genel olarak albüm çok güzel.
0: Albüm abi. Nefis bir albüm. Bir de biraz böyle çok da şey değil. Yani rahat dinlenebilir. Yani böyle her çok güzel.
1: Hiç,
0: kendince çok özel seyri olan. Burada mesela Shai Mastro'nun solosu, synth solosu bayağı acayip, yani uçuk bir şey.
1: Böyle bir duruyorsun.
0: Değil mi? Ha, bir dakika ne oluyor diye dedirtiyor aynen. Yani. Aynen. Öyle işte. Güzel bir parça geliyor.
1: Üstelik adı da?
0: Adı da Ütopya. Camilo Meza'nın Portal albümünden buradan ne diyelim? Şenolay'la yollayalım.
1: Evet,
0: Şenolay'a yollayalım bu parçayı. Ütopya.

0: Ütopya, Camila Meza'dan dinledik.
1: Çok güzel bir başlangıç oldu programa.
0: Evet, bence de. Portal albümü 2025.
1: Sen Ütopya kavramını oraya koyduğun için ben devamlı düşündüm Ütopya ile ilgili ne buraya evet ne getirebilirim diye. Bazen bağlayabildim, bazen bağlayamadım. Şimdi dinleyeceğimiz parça yeni çıktı. Zaten henüz single sadece. Fransız-Amerikalı vokalist, besteci Cecil McLaurin-Savant, ki defalarca çaldık. İlk orkestra eşlikli albümünü yapmış. Haziran'da çıkıyor albüm. Üstelik de kimle yapmış? Metropol Orkestra yapmış.
0: Vay be, en sevdiğimiz.
1: En sevdiğimiz orkestralardan birisi. Yani benim hani sevme sebebim her daldan
0: çalıyor olmaları
1: ve kalabalıkları entertain edecek, eğlendirecek müzisyenlerle eşlikli şeyler yapıyor olmaları. Ne bileyim, Gregory Porter vardı. Şimdi bugünlerde Aldi Meola'yla mesela konserleri varmış. Bunların hepsi milleti coşturabilecek. Yani coşturabilecek, eller havadan bahsetmiyorum tabii de.
0: Tabii.
1: Ben mutluluk veren, keyif veren konserler yapıyorlar.
0: Açık ve yeniliğe açık, evet. Değişikliğe açık, evet, olduklarını gösteriyor. Çünkü bayağı bir klasik müzik de çalıyorlar.
1: Yaptılar yani. Tabii, doğru. Cecil McLaurin-Savant'ın bu albümü böyle hep şeyler, tiyatroların, oyunların parçalı şeyleri, müziklerinden falan, böyle caz klasiklerinden oluşan bir 10 parçalık bir albüm yapmış. Zaten şimdi bu çıkan tek parçadan da o teatral havayı alıyor insan, dinleyince anlıyor. Demiş ki, ıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım parçalar, şarkılar türünde şarkılardan seçtim demiş. Yani kendisi ilginç. İçin evet seçtiği şeyler. Mesela hani aklıma geldi, bu albüm çıktığında ben bunu anneme rahat rahat dinletebilirim içinde, çünkü Sophisticated Lady de var falan, öyle bir hoş bir albüm. Metropol Orkestrası'nda Salvan'a eşlik edenler var. Piyanoda uzun zamandır birlikte çalıştığı Sullivan Fortner var. Ve davulda da onu Melisa Aldana'nın albümlerinden ben hatırlıyorum. Kaş Atabey var. Sanki oradan hatırlıyorum gibi geldi. Davulcu, yani çok net bir ismini biliyorum. Döndüm baktım, en çok dinlediğim şeylere, listelere attıklarımda hep Melisa Aldana'nın albümlerinde çıktı Kaş Atabey. Şimdi dinleyeceğimiz parça 89'daki ünlü bir Broadway müzikali olan City of Angels'ın parçalarından birisiymiş. İsmi With Every Breath I Take.

0: Cecil McLaurin Savant'dan dinledik. Hakikaten bir Broadway müzikali dinler gibi. Müthiş söylüyor. Hepsi
1: Çok
0: böyle
1: çok iyi yani
0: parçaların böyle
1: söylüyor, evet.
0: baladlar falan, öyle bir albüm olacakmış. Hevesle bekliyorum. Parça With Every Breath I Take idi.
1: Şimdi biraz değişik bir vitese geçelim.
0: Geçelim artık.
1: Vites deyince Fransız.
0: Wow. Senden bunu
1: Yani
0: beklemiyordum.
1: şimdi Gotye Garrigue tanıdığımız bir müzisyen değil.
0: Değil.
1: Ama beraber çaldığı Henri Teziye'yi çok çok yakından tanıyoruz. Bir sürü kere çaldık. Basçı, ünlü basçı Henri Teziye. Alaylıymış bu arada, biliyor musun? O,
0: Teziye mi?
1: evet, 16
0: Ha.
1: yaşında çalmaya başlamış artık. Yani çalmadığı adam yok yani. Bak, Fransa'ya gelen, turneye gelen ağır cazcıların hepsinde çalmış. Bud Powell'la çalmış mesela, ünlü şu şey var ya, Round Midnight filminin konu o hikaye. Ya yani hakikaten ilginç bir müzisyen. Ama Gotye Garrigue'e gelirsek, 87 doğumlu. Hani çok genç diyemeyiz ama Güney Fransa'dan
0: Onu
1: davulcu,
0: tanımıyorum ben.
1: ben de tanımıyorum. Davulcu gitarist falan, ama şöyle bir baktım. Aslında Henri Teziye'nin albümlerinde, Emil Parisien'in albümünde, Yaron Herman'ın albümünde falan çalmış. Yani aslında yani
0: Şimdi
1: biz
0: adının
1: atlamışız.
0: anılıyor olması belki başka bir
1: Evet.
0: şey olabilir.
1: Yani bayağı böyle 40 tane kaydı var, değişik albümlerde çalmış falan filan. Kendi albümünü kurmak için böyle ilginç bir şekilde yanına gençleri toplamış. Ama demiş ki, bir tane de bize sağlam arkayı tutacak biri lazım.
0: Babalardan
1: Aynen.
0: birisi arkayı tutacak deyince bas tabii
1: Bas
0: doğal
1: tabii, aynen.
0: olarak.
1: O yüzden de Henri Teziye'yi konuk almış. Böyle ilginç, bayağı genç ve genç ve yaşlı demeyeyim de, ne diyeyim, olgun bir
0: Yaş
1: müzisyen
0: ayrımcılığı yapmayalım.
1: yapmayalım, evet.
0: Hassas bu konu.
1: Hassas konular. Bir albüm, 2024 yılı La Traversée albümü. Oradan bir parça, parçanın adı çok ilginç. Zaten oradan yola çıktım.
0: Ütopya yaptın sen onu.
1: Evet,
0: Anladım.
1: Forest Forgive Them. Orman onları affet. Parçanın adı böyle bir dini, bir yani hafif
0: Ekolojik
1: ruhani bir şey.
0: dini filan.
1: Aynen, bir de böyle bir ekoloji işte bir şeyi var falan. Böyle biraz derin bir parça.
0: Entlere sesleniyor belki de.
1: Belki de, bilmiyorum artık. Evet, Gotye Garrigue ve Henri Teziye, Forest Forgive Them.

0: Gauthier Garrigue ve Henri Tézier. Hatta bu şeyde Emil Parisien de var.
1: Var albümde. Evet,
0: Forest Forgive Them.
1: Çok güzeldi. Aynen. Şimdi azıcık şey yap, coşku içeren.
0: Gauthier Garrigue ve Henri Tézier. Hatta bu şeyde Emil Parisien de var.
1: Var
0: albümde.
1: Evet,
0: Forest Forgive Them.
1: Çok güzeldi.
0: Aynen.
1: Şimdi azıcık şey yap, coşku içeren. Hadi. Bir şeye gelelim. Gerçi bu parçada değil de bunun orijinalinde var.

0: Brezilyalı müzisyen Gabriel Grossi'nin albümün, yani çıkacak albümünden bir tekli. Bu parçayı almış, yani Ermeto Pascoal'in bu parçasını daha modern bir şekilde çalmış. Aslında Pascoal'e yaptığı ilk tribute da bu değil. Bir veya iki albüm var. Şimdi çıkacak olan albüm de öyle olacakmış. Albümün adı da zaten, bir dakika, neydi? Ermeto Universal.
1: Evrensel Ermeto.
0: Evrensel.
1: Biz hep bir saygı programı yapmıştın değil mi
0: Yaptık.
1: sen
0: Ben,
1: ona?
0: sen yoktun
1: Ben
0: galiba, ben
1: yoktum, sen
0: yaptım.
1: yaptın,
0: Doğru.
1: evet.
0: Şeyde albümün, pardon, parçanın esas Ermeto Pascoal'in albümü olan Slaves Mass'te 1977 çok acayip isimler var. Mesela Ron Carter çalmış, Chester Thompson çalmış. Doğal olarak Flora Purim ve Aeto Moreira var.
1: Yok,
0: Falan böyle enteresan
1: onların
0: güzellikte
1: olması
0: bir,
1: söz konusu değil
0: evet,
1: ha.
0: çok muazzam bir albüm o da. Parçamızın adı Chorinho Praeli. Onun için veya ona küçük bir çığlık gibi bir ismi var. Buram buram Brezilya, Ermeto Pascoal kokuyor. Müzisyenimiz Brezilya'da ve dünyada çok tanınan bir armonikacıymış, besteciymiş, ama ben hani o kadar fazla tanımıyordum. O da benim ayıbım yine. İşte rock'tan klasiğe, caza filan pek çok alanda enstrümanını kullanmış. Hatta Hamilton de Hollanda'yla da çalışmış. Muhtemelen çaldığımız bir yerlerde onun da duymuşuzdur şeyini, mızıkasını. Latin Grammy almış falan. Böyle bir kıymetli bir müzisyen. Bu şeyde, parçada, basta Michael League var.
1: Hadi ya.
0: Evet.
1: Michael League'in bulaşmadığı
0: Bulaşmadı.
1: bir şey
0: Yok.
1: yok mu
0: Yok
1: ya? Bu nedir ya?
0: galiba.
1: Çok
0: Evet,
1: acayip bir
0: gitmiş
1: şey.
0: Brezilya'ya da bulaşmış. Sağ olsun. Davulda da Ruy Adrian Lopez Nussa. Bu ama çok duyulan bir soyadı. Bir akrabalık yok.
1: Şey değil mi? Bir gitarist vardı
0: Evet.
1: Lopez Usa diye.
0: Evet.
1: O değil yani.
0: Değil. Çok beğendim genel olarak parçayı. Herhalde albümde beğeneceğim diye tahmin ediyorum. Şimdi dinliyoruz Gabriel Grossi'nin ne diyeyim, Ermeto Pascoal yorumunu. Chorinho Praeli.

0: Chorino Praeli, Gabriel Grossi ve bir sürü başka daha müzisyenler dinledik. Hakikaten beni böyle enerjimi yükseltti. Evet.
1: Şimdi enerjiyi biraz geri mi alsak bilemedim.
0: Bilmem. Bakalım.
1: Belçikalı Selassou var şimdi önümüzde diyeyim. İlginç bir müzisyen, Belçikalı, yani dinlesen Belçikalı demezsin. Öyle bir müzisyen.
0: Biliyorsun Belçika kraliçesi buradaydı.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Ha. Hani, yok, ben izlemedim haberleri.
0: Ben de yani çok mevzu olduğu için duydum. Niye geldi Belçika kraliçesi, ne yapar burada filan gibi böyle bir
1: bilmiyorum.
0: Uzun.
1: O gelmeseymiş şey gelse.
0: Selassou gelseymiş
1: daha iyi olurmuş. Böyle Erykah Badu, Lauryn Hill falan, yani öyle sesler geliyor yani. Şey, Belçikalı birinin bir Fransız şansonundan etkilenmiş bir şey değil yani. Ama albümde çalan ilginç bir şey var, grup var. Stefan Galan, bunu Gayan, Galan mı Gayan? Galan herhalde, bilmiyorum. 69 Belçika doğumlu, o da davulcu. Onu daha önce de çaldık.
0: Evet.
1: Çok iyi bir davulcu. Yani harika bir davulcu. Zaten bu parça da böyle şey gibi yani. Bakın burada çok iyi bir davulcu
0: var. Evet, ben öyle, de onu düşündüm. Hakikaten öyle.
1: Öyle bir parça. Burada ilginç olan taraf diğer kişinin oğlu olması. Elvin Galan. Elvin Galan klavyeci, işte prodüktör falan. İsmi Elvin Jones'dan geliyormuş.
0: Vay.
1: Oradan. Davulcu şey ya, o davulcu, hayran olduğu davulcu.
0: Sevdiğimiz
1: Elvin
0: ve hayran
1: Jones.
0: Olduğumuz kişilerin veya şeylerin isimlerini çocuklarımıza koymaktan vaz mı geçmeliyiz?
1: Bence vazgeçmemiz lazım. Neyse, bilemedim.
0: Bayağı genç olması lazım Sina, pardon, bu arada.
1: Tabii, tabii.
0: Babası 69'luysa.
1: Tabii tabii, yani bayağı genç. Ondan sonra bu baba oğul bir konser sırasında Selassou'yla tanışmışlar. Ve çok birbirlerine yani böyle pıt diye uyuşmuşlar. Ya bir şeyler yapalım falan diye. Bu arada da o sırada mental olarak böyle bir ruh hali pek iyi değilmiş Selassou'nun. O yüzden böyle biraz çekinmiş falan. Fakat eşi demiş ki ya dalga geçiyorsun herhalde. Yani burada seninle bir şey yapmak isteyen adam en önemli, Belçika'nın en önemli cazcısı yani. Şaka mı yapıyorsun? Kaçırılır mı falan diye. Hakikaten de iyi olmuş. Çünkü bu parçada aslında bu sağlığıyla ilgili, yani mental sağlığıyla ilgili bir parça. Yani bu Another Way dediği o. Yani başka türlü gelebilirsin, başka türlü düşünebilirsin gibi bir şey. Sözler öyle zaten. Yani hakikaten o açıdan da ilginç. Ama beni tabii parçada beni çeken davul oldu yani.
0: Evet evet.
1: Yani bu ritmi bu şekilde geriye alarak, geri gererek parçayı nasıl çalmış adam ya, hayret ettim yani. Çok güzel bir groove veriyor ama böyle gidiyor mu gitmiyor mu arasında falan, yani çok zor.
0: Şimdi,
1: bir şey.
0: Evet, anlatmak da çok zor.
1: Dinleyelim,
0: fark
1: hemen anlayacaksınız
0: çok güzel,
1: yani.
0: Şahane.
1: Evet, Selassou ve Galantlardan geliyor Another Way.

0: Selasu ve Stefan Kagan ve Alvin Galant'tan dinledik. Another Way, böyle bana yol göstereceğin mi diyor daha ya, kolaylaştırmak için. Yani bir Utopya diye başladık, distopya doğru gittik, sonra Neverland'e geçtik. Yani. Böyle bir durum oldu. Ondan sonra sonunu nasıl
1: bağlayacağız bakalım, arkadan gelen hangisine, hangi kategoriye girecek? Bu arada ara anons yaptık mı biz, Apaçık Radyo'dasınız sosyal müzikte, onu söyleyelim. Didem geçen uyardı çünkü biliyorsun, biz programcıları uyardı çünkü dinleyicilerimiz ortasında açabiliyorlar şeyi, radyolarını mesela, ne dinlediklerini bilmek istiyorlar.
0: Evet.
1: Onun için ara sıra böyle söylüyoruz. Bugün unutmuştuk. Nazlı da mesaj atmış. Nazlı Toprak programcımız ve destekçimiz, dinliyorum diye. Ona
0: hadi
1: tekrar
0: canım,
1: bir teşekkürler.
0: Evet, Nazlı'ya
1: ve de doğum
0: çok selam.
1: Gününü de evet tekrar
0: kutluyoruz.
1: Ve de programın son parçası, cazla alakası falan olmayan bir müzisyenden, Amerikalı...
0: Olmuş bir dakika.
1: Olmuş değil mi?
0: Tabii.
1: Tamam.
0: Gayet güzel
1: tamam,
0: gitmiş.
1: Okay. Amerikalı singer-songwriter, piyanist Tori Amos'tan geliyor. Şimdi ben kendisini çok fazla takip etmem.
0: Ben de etmem.
1: Bilirim varlığını.
0: Aynen.
1: Mayıs başında bir albüm çıkarmış. Çok büyük ve sadık bir hayran kitlesi var. Yani peşinden gidiyorlar, konserlerini geziyorlar falan filan. Çok önemli bir müzisyen aslında, caz müzisyeni olmamakla beraber. Benim de rastlarsam 40 yılda bir dinlediğim bir müzisyen. Ama biliyorum hani feminizm, politika, işte sosyal konular, din, dünya halleri vesaire, bunların üstüne şarkıları var genellikle. Çok saygı duyduğum bir müzisyen özetle. Bu 18. albümüymüş Mayıs'ta çıkan. Avrupa'da konserleri oldu. İngiltere'deki konserine giden bir, benden epeyce de genç bir arkadaşımdan öğrendim, Gülsen'den. Hani Gülsen'in dinleyeceği müzik range'ine gireceğini bile tahmin etmezdim. Hani yaş ve çağ vesaire olarak. Böyle çok hafiften Stevie Nicks'i falan şey yapar, hatırlatır. Onu ayrı severim, o daha böyle bir rock tarafı falan da olduğu için. Ama bence böyle bir ortak DNA'ları var. Bir nevi konsept albüm çıkartmış. In Times of Dragons diye bir albüm. Albüm böyle demokrasi ile zorbalık arasındaki savaşı anlatan hikayelerden oluşuyor. Daha doğrusu bir hikaye, bir bütün bu.
0: Ütopya'ya yaklaştık.
1: Yaklaştık.
0: Evet. Neyse bari, yaklaşıyoruz. Uzaktık, geri geldik.
1: Evet. Tori Amos'un ifadelerine göre şöyle: sadist ve milyarder bir kertenkele iblis var. Wizard Demon. Böyle bir koca bu. Ondan kaçıp Amerika'nın güneyine doğru yolculuk yapan bir kadın var. Kocasından kaçıyor. Bu kadının özgürleşme seyahatini anlatıyor albüm. Burada çeşitli karakterlerle karşılaşıyor, olaylar oluyor falan filan. Mesela The Daughter, Gasoline Girls falan gibi şarkılar var. Bunlar bu karakterleri anlatıyor ve gırgır yani aslında sözleri bazı yerlerde. Tabii bu kertenkele iblisin kim olduğunu Amerika içinde tahmin edebiliyor pek çok dinleyen.
0: Hmm.
1: Sen edemedin mesela gördüğüm kadarıyla. Evet. Albümde kızı Natasha Holly de parçaların bazılarını yazmış. Hatta bir parça var, Stronger Together diye, orada düet yapıyorlar. Çok güzel bir parça o da. Yani beni şaşırttığı albüm, sevdim.
0: Ben de beğendim bu arada.
1: Evet. Tavsiye ederim herkese. Ve bu ejderhalı parçayla da programı bitiriyoruz gibi oldu. Olmadı mı? Bitirmeyelim mi?
0: Bitiriyoruz gibi olmadı.
1: Belki bir parça daha çalarız.
0: Belki çalarız.
1: Olabilir.
0: En kötü ihtimal sonunda hoşça kaldınız. Hadi o zaman bir dinleyelim bakalım.
1: Bir dinleyelim bakalım neye benziyormuş.

0: In Times of Dragons, Tori Amos'un aynı isimli albümünden dinledik parçayı. Bu sene çıkarttı. Neydi? Demokrasi ile zorbalık arasındaki savaşı anlatan konsept albüm. Böyle tanımlayabiliriz.
1: Bir nevi ütopya döndük
0: Evet,
1: bununla.
0: bir nevi döndük. Ben de demin bitmeyen programı bitirmeye çalıştım.
1: Evet,
0: O
1: bayağı
0: da
1: varmış.
0: var.
1: Ama bir
0: Bir
1: parçamız daha var.
0: parçamız daha var.
1: Ama bu parça hiç ütopya olmadı
0: Olmadı.
1: ya. Yok,
0: Olmadı.
1: olmadı.
0: Ne yapacağız?
1: Çok araya
0: Ne yapacağız?
1: Arafa düştüm.
0: Aralık ay baktı. Sina, senin bu
1: Bağlamaların.
0: bağlamaların valla bunlar literatüre girer. Parçamızın adı Araf. Cenk Erdoğan'ın İstanbul West Side Collective'le çıkarttığı bir tekli, yeni çıktı bu da, Nisan'da çıktı. İstanbul West Side Collective Koç Üniversitesi'nde kurulmuş ama müzisyenleri dönem dönem değişen bir aslında füzyon grubu diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim, yani gitarını çok sevdiğim bir müzisyen Cenk Erdoğan.
1: Evet, bence şu anda en önemli gitaristlerden
0: Evet,
1: biri yani kendisi.
0: müzisyenlerimizden bir tanesi. Her fırsatta canlı yakaladığım zaman dinlemek için koşuyorum, yani öyle söyleyeyim, o kadar hakikaten ne derler, hayran kitlesine dahilim.
1: Daha.
0: Ve de Araf'la bugünkü programı artık bitirebiliriz herhalde.
1: Bence de.
0: Salih'e de yayın masasında çok teşekkür ediyor.
1: Evet, çok sağ ol Sarıcığım.
0: Hoşça kalın diyoruz. Araf.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
2: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tülin Atılgan'a teşekkür ederiz.
2: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tülin Atılgan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine iyi akşamlar. Bendeniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yine başlayan Lost Cosmonauts'un 204. bölümünde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından seslerin peşinde seyahatimizi son iki haftadır 1980'ler Fransız ve Belçika Cold Wave ile elektronik müzik sahnesinden sanatçılar ekseninde sürdürmüştük. Bu akşam dönemin en yüksek teknolojisiyle ses mühendisliğine sahip ülkesi Avrupa'nın elektronik müzik laboratuvarı Batı Almanya'yı ziyaret ederek Neue Deutsche Welle sahnesini inşa eden müzisyenler yörüngesinde devam edeceğiz. Neue Deutsche Welle 1970'lerin Krautrock mirası ile Kraftwerk öncülüğünde gerçekleşen elektronik müzik devriminden aldığı ilhamı Alman post-punk'ı, synth-pop, endüstriyel elektronik gibi farklı türlerde Düsseldorf, Berlin, Hamburg gibi farklı şehirlerde farklı ekolleri ve kılcal damarları kapsayan bir üst kimlik, biz bu akşam Batı Alman akustik dehasının ürünü, kusursuz prodüksiyonları, pırıl pırıl synth soundları ile gıcır gıcır disco enerjisini harmanlayan popüler figürlerle underground müzisyenleri bir araya getiren eklektik bir seçkinin izini süreceğiz. Şimdi hazırsanız Hamburg merkezli Pezzo Doble adlı duoya ait 1984 çıkışlı Computer Liebe kısa bir not düşelim. Şarkının ismi dışında Kraftwerk parçası Computer Liebe ile hiçbir ilgisi yok. İkisi tamamen farklı besteler. Ardından Neue Deutsche Welle akımının uluslararası süperstarı Stuttgartlı Peter Schilling imzalı yine 1984 tarihli kayıt Terra Titanic eşliğinde atmosferden uzaklaşırken siz de sesi biraz yükseltebilirsiniz.

Burası Apaçık Radyo Las Cosmonauts biraz önce başladı. Radyolarını yeni açan dinleyicilere tekrar iyi akşamlar diliyorum. Nay Deutsche Welle sanatçılarına ayırdığımız bölümün açılışını 1984 tarihli iki kayıt underground bir duo olan Perso Doble bestesi Computer Liebe ve çok popüler uluslararası şöhrete sahip bir isim Peter Schilling hitlerinden Terra Titanic ile yaptık. Parçalardan ilki 1980'lerin başında yaygınlaşmaya başlayan bilgisayarlarla ilgili teknoloji tutkusunu esprili, ironik bir dille ele alan bir şarkıyken Terra Titanic ise Titanic faciasını 1980'in dünyasına taşıyan, insanın teknolojiye adeta bir buzdağı gibi çarpıp batacağı metaforuna dayalı distopik bir tema üzerine kuruluydu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Almanya gerçek bir mucize gerçekleştirmiş ve otomotivden buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge gibi envai çeşit beyaz eşya ürünlerine, kulaklıktan pikaba, müzik setinden amfilere, enstrümanlardan stüdyo, kayıt ekipmanlarına, ses teknolojisi ürünleri, asansörden tıbbi cihazlara, ağır sanayi ürünleri gibi aklınıza gelebilecek her türlü ürünü geliştirip üretiyor ve tüm dünyaya ihraç ediyordu. Dolayısıyla Alman müzik endüstrisinin bir araştırma geliştirme laboratuvarı gibi çalışması, müzisyenlerin yarattıkları kusursuz sound ve pürüzsüz performanslar asla rastlantı değil. Aksine tam olarak bu devasa akustik sanayinin dışa vurumundan ibaret. Şimdi lafı uzatmadan bir başka süperstar Hubert K. tarafından 1983'te yayınlanan, o yılların gözde bilimsel temalarından uzayda yolculuğa göz kırpan kayıt Wender Mond die Sonne berührt, yani ay güneşe dokunduğunda ve ardından Düsseldorf ekolünün en önemli temsilcilerinden efsanevi topluluk Heingold imzalı Via Satellit ile kozmosun titreşimlerine kulak kabartıyoruz.

Apaçık Radyo'da Nar Deutsche Welle sahnesine ayırdığımız Las Cosmonauts yayını Hubert K. bestesi hit parça Van der Mond die Sonne berührt ve ardından Hein Gold imzalı Via Satellit ile sürdü. Geçtiğimiz yayın dönemlerinde gerek Nar Deutsche Welle gerek Düsseldorf Elektronik Ekolü'ne dair farklı bölümler gerçekleştirmiştik. Hein Gold için özel bir bölümle düzenleriz belki bu yakınlarda. Tabii tüm bunlardan haberdar olmak isteyen sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri Instagram ve Spotify platformlarında Lost Cosmonauts hesabını takip edebilirler. Şimdi sırada Nevi şahsına münasır bir duo Balperhe var. Almanlar kendileri fakat özellikle Fransızca şarkı sözleri yazmayı çok seviyorlar. Fransızca olan isimleri Balperhe, 18 ve 19. yüzyıllarda Avrupa saraylarında düzenlenen davetlerin ki bunlar aristokratlardı, en şık kıyafetleriyle, takılarıyla, aksesuarlarıyla ve bazen de maskeleriyle katıldığı şatafatlı balolar için kullanılan bir ifade. Balperhe'den dinleyeceğimiz şarkı ender Almanca söze sahip işlerinden Ein Nacht im 19. Stockwerk yani 9. katta bir gece ardından Frische Farbe bestesi geboren yani doğmuş. Yine dönemin teknoloji devriminde çağında doğmaya vurgu yapan bir kayıt ve ardından Profil adlı gruba ait Behuhn yani dokunuş bu şarkı özelinde mekanik bir temasa vurgu yapıyor sözler. Bu üç fütürist parçanın ardından günümüze ve Apaçık Radyo Kontrol Kulesi'ne geri dönüyoruz.

Üç parça eşliğinde sonik koridordan süzüldükten sonra tekrar apaçık radyo kontrol kulesindeyiz. Balperche Einnacht in neuen Stockwerk, ardından Frische Färbe geboren ve Profil Behuren adlı kayıtlarıyla programa kanık oldular. O yıllarda Berlin'de kulüplerde çoktan lazer ve projeksiyon enstalasyonları başlamış, soğuk savaş paranoyası ile refah toplumu paradoksu arasında kalan Batı Alman gençliği, demir perdenin yanı başında eğlenirken duvarın ardındaki Doğu Berlin'de korku, baskı ve devlet terörü hüküm sürüyordu. Analog synthesizerlarla, drum machine ve sequencerlarla başlayan elektronik müzik serüveni, ilerleyen yıllarda bilgisayarların da eklenmesiyle günümüzün modern müzik çağının temeli o yıllarda çoktan hazırlanmaya başlamıştı. Şimdi sırada iki parça var. İlki yüksek voltajlı Düsseldorf elektronik camiasından Liaison Dangereuse, grubun ismi Tehlikeli İlişkiler. Bu grupta Fransızca sözlü şarkılar yapıyor. Yer altından dans pistine uzanan ritmik melodileriyle bu akşam dinleyeceğimiz parçanın adı Peut-être pas, yani belki de değil. Ardından Münihli sanatçı Zaza Zauberstab, yani sihirli değnek adlı parçasıyla apaçık radyoda sizinle.

Apaçık Radyo'da Los Cosmonauts, Düsseldorf Topluk, Liaison, Dangereuse imzalı, Peut-être pas ve Zaza imzalı kayıt Zauberstable sürdü. Bu akşam için hazırladığım 11 şarkılık listede 9 kaydı geride bıraktık. Birazdan iki gayet keyifli parça daha dinleyeceğiz. Ardından bu akşamki süremiz tükenmiş olacak. Bendeniz Sinan Kutlu, bu akşam 204. bölümünü gerçekleştirdiğimiz Lost Cosmonauts, gelecek perşembe gecesi 11'de haritasız ve pusulasız bir rotada seyahat etmek üzere Apaçık Radyo'da yayında olacak. Teknik masada emeği geçen, dinleyen ve destekleyen herkese teşekkürler. Şimdi sizleri Futurologie Cher Congress adlı duoya ait Indiferne ve Die Gesunden adlı topluğa ait Die Gesunden Kommen ile baş başa bırakıyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle iyi geceler, hoşça kalın.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo. Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

Merhabalar, herkese iyi geceler. Evrendeki en dayanıklı metallerin programı Metal Yeri hoş geldiniz. Yaza girerken bu akşam birazcık daha groovy parçalarla devam edeceğimizi ilan etmiştik bu sabah. Ama tabii ki nasıl bir groove olduğundan bahsetmemiştik. Açılışı Slayer War Ensemble'la yaptık. Ve davulcusu Dave Lombardo'nun başka bir grubunda. Daha ilerleyen dakikalarda devam edeceğiz. Bu gece çok sert, tatlı, eğlenceli, evet groovy soundlara sahip. Lakin çok hızlı ve yıkımsal gruplarımız var. Slayer'dan War Ensemble'dan sonra şimdi sırada Exorder'dan The Man That Never Was, Exodus'dan War Is My Shepherd ve Nevermore'dan Narcosynthesis'le geceye başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Yakında Türkiye'de ilk defa konseri olacak maalesef. İki elemanını kaybettiğimiz, daha doğrusu bir elemanını kaybettiğimiz diğeri de gruptan ayrılan Pantera geliyor. Pantera'dan Slaughter, ardından Gripping. Dave Lombardo'nun diğer bir grubu Hostage to Heaven, müthiş davul partisyonları olan bir parça. Peşi sırada Pantera konserinin alt grubu olarak gelecek Cavalera Conspiracy, Cavalera kardeşler diyelim. Hadi Türkçe karşılığı Inflicted'la devam ediyoruz.

Yani insanın hiç şu parçaları kesesi gelmiyor. O yüzden son dört parçayı birden vereceğim yayına. Öncelikle Death, Crystal Mountain. Müthiş, müthiş gitar partisyonları olan, iniş çıkışları harika bir parça. Ardından Necrophagist'ten Ignominious and Pale. Death Angel'dan uzun süredir dinlemediğim bir parça. Yanlışlıkla buldum bunu bir şeyler ararken. The Ultraviolence. Ve kapanışı da Power Trip ile yapıyoruz. Nightmare Logic. Hepinize karanlık geceler.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
2: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.
3: Luz Carl Casava Pizzino. Down in Jamaica Way.